Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzu 22. basamakta Allah'a teslim ettiğiniz zaman unutmayın, bu sizin yaptığınız bir şey değildir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendisine ulaştırdı. Sizin gayretinize dayalı bir olay değil. İçinize namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini veren Allah'tı. Ve özellikle zikir sevgisi. Sevgili kardeşlerim, yokuş giderek dikleşir. Yokuşun en dik safhası daimi zikre ulaşma safhasıdır. Ama söz konusu olan şey Allah'ın evliyası olmaksa, böyle bir şey için daimi zikir gerekmiyor. Daimi zikir evliyalık mertebesinin hayırlarda yarışanlar safhasına ulaşmanın işaretini, amblemini taşır. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Hayırlarda yarışanlardır. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Naim cennetlerinin sahipleridir. İfade aynen böyle geliyor. Daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişi naim cennetinin, yani 6. kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen 7 tane cennet ismi, 7 tane gök katını dizayn eder gibi Allah'ın cennetleri de 7 katlı olarak yarattığını ifade ediyor.

Öyleyse üçüncü basamakta 28 basamağın üçüncüsünde Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlk adımı attınız. Ondan sonra Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olduğunuz an Müslüman olmanın ikinci safhasına ulaştınız. Ama Kur'an'da geçen Müslüman kelimesinin standartlarına ulaşmadınız. Ama İslam'a tabi olduğunuz an İslam'a girdiniz. Müslüman olmak yolunda fizik standartlarda artık bir gayretin sahibisiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 21. basamaktasınız. 14. basamakta teslimiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ve hidayet fizik standartlarda başladı sizde. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhunuzun hidayeti. Nefsiniz tezkiye olmaya başladı. Afetlerden kurtulmaya, faziletleri kalbinde biriktirmeye başladı. Fizik vücudunuzun hidayeti, affedersiniz nefsinizin hidayeti, nefsinizde ne kadar afet azalmışsa, fizik vücudunuzda o kadar şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Çünkü fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan, nefsinizdeki afetlerin azalması sebebiyle kurtuldu. Gene çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onları kontrol altında tutabilir. Onları gerçek anlamda kontrol altında tutamaz. Ama onları azdırır. Bu bağlamda muhtevaya baktığınız zaman Allah'ın bir dizaynını görürsünüz. Hidayete ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde adım attı. İradeniz de adım attı. Nefsinizdeki afetler azaldıkça iradeniz o miktarda güçlenecektir. Çünkü karşı kuvvet azalıyor. İradenize karşı çıkan nefsinizin afetleridir. İradeniz ruhunuzla paralel olarak aynı şeyi ister. Yani Allah'ın emirlerine itaatinizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. İşte böyle bir dizaynın muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaştığınızda ruhunuzun hidayeti tamam olur. 21. basamak. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, teslimini tamamlar. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Müslüman oldunuz mu? Hayır. İslam dairesindeki kademeleri aşıyorsunuz. Üçüncü safhaya ulaştınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Müslüman oldunuz mu? Hayır. Ama dördüncü safhaya ulaştınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, 27. basamak. Daha sonra 28. basamağın 5. mertebesinde, 4. mertebesinde irşada ulaştınız. Müslüman oldunuz mu? Hayır. Ama son noktasına geldiniz.
Çünkü hemen arkasından iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. İşte o zaman Müslüman oldunuz. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Müslümansınız. Ne zamandan beri Müslümansınız diye sorarlarsa dersiniz ki Kavlübela'dan beri. Neden? Çünkü Kavlübela gününde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği günde Allah-u Teala'nın eles bezminde siz Allah'ın taleplerine uygun olarak Allah'a yemin verdiniz, misak verdiniz, ahd verdiniz. Allah da size vasiyet etti ve farz kıldı. Yemininizi, misakinizi, ahdinizi yerine getirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim etmenizi. Misakiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. Ahdiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Yemininiz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Ve dördüncüsü için sizden yemin, misak, ahd filan alınmamış. Ama Allah'ın hem vasiyeti var hem ahdi var. İradenizi de Allah'a teslim etmeniz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Müslüman olmak budur. İnsanın nüfus kağıdında Müslüman yazması onu Müslüman kılmaz. Allah'a göre kılmaz. İnsanlara göre o bir Müslümandır. Ama Allah'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre değildir. İnsanlar var, ömürleri boyunca Allah'ın ne söylediğinden haberdar olmadan yaşarlar. Ama nüfus kağıtlarında Müslüman yazar. Allah razı olsun. Hicr suresinin 3. ayet-i kerimesine giriyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Zerhum yekulu ve yetemette'u ve yulhihimul emelu fesefe yalemun. Kelimelere geliyoruz. Zerhum, onları bırak, terk et, onlardan hazar et, onlardan uzaklaş. Uzak dur. Yekulu, yesinler. Ve yetemette'u, ve metalansınlar, refah içerisinde yaşasınlar, faydalansınlar. Ve yulhihim, ve onları meşgul etsin, oyalasın. El emelu, emel, ümit. Fe, artık, fakat, sefe, yakında olacak. Ya'lemun, bilirler, bilecekler. Zerhum, onları terk et, bırak. Yekulu ve yetemettehu, yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve yulhihimul emelu, ve emel onları oyalasın. Yani hep bir takım dünya menfaatine dayalı hedefleri olsun. O hedeflere ulaşmak için çabalasınlar. O hedeflerle, dünya hedefleriyle oyalansınlar. Felsefe yalemun. Artık yakında bilecekler. Onları terk et kelimelerden cümlelere geçmiştik. Cümleciklere geçmiştik. Şimdi de bu cümleciklerin birleştirmesiyle cümlelere ulaşıyoruz. Onları terk et. Bırak. Yani bırak. Yesinler ve metalansınlar. Faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın.
meşgul etsin. Artık yakında bilecekler. Fakat yakında bilecekler. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları bırak diyor. O senin söylediklerine kulaklarını tıkayan, arkalarını dönen, sana tabi olmayan, dalalete kalan o insanları bırak diyor. Biliyorsunuz ki kim tabi olmazsa dalalettedir. Kim tabi olmazsa fıskıdır. Kur'an hükümleri açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Onları, o dalalettekileri, fısktakileri, sana tabi olmayanları bırak artık diyor Allah Teala. Onları bırak, onları terk et. Onlar yesinler, içsinler, dünya mallarıyla oyalansınlar. Dünya malları onları tuğlu emel, hedef aldıkları dünyevi istasyonlar, dünyevi hedefler onları oyalasın. Şuna da sahip olayım, buna da sahip olayım diye devam etsin ömürleri. Ama onlar yakında binecekler. Ne zaman yakında binecekler? Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaferleriyle binecekler, hem onlardan İslam'ı yaşamaya başlayanlar, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde ona tabi olup da tasavvuf standardı içine girenler, tasavvuf eri olanlar, onlar yakında bilecekler, hem de öldükleri zaman bilecekler. O da yakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bilmiyorlar. Allah'ın hakikatlerinden haberleri yok ve dünya hayatıyla metalanıyorlar. Dünya hayatıyla oyalanıyorlar. Bırak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya hayatı onları oyalasın. Yola girenler, yola girdikleri zaman bilecekler. Girmeyenler, öldükleri zaman bilecekler. Neyin ne olduğunu. Sadece bir mahluk olduklarını, cezaya veya mükafata muhatap olacaklarını. Allah razı olsun. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve ma ehlekna min karyetin illa ve laha kitabun ma'lum. Ve ma ehlekna, ve biz helak etmedik. Min karyetin, bir yeri, bir ülkeyi, illa ancak olmaksızın, hariç, ve leha, ve onun vardır kitabın, yazı, kitap yazılı, yazılmış, malumun, bilinen. Ve cümleciklere bakıyoruz. Ve ma ehlekna, biz helak etmedik. Ve biz helak etmedik. Min karyetin, karyelerden, karyeden, ülkelerden, illa olmaksızın helak etmedik. Biz hiçbir ülkeyi ya da ülkelerden hiçbirini onun malum, bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik.
Allah-u Teala'nın yazı dediği, kitap dediği muhtevaya baktığımız zaman bunların hayat filmleri olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Nebileri huzurunda topladığı zaman diyor ki, ey Nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bundan şu anlaşılıyor ki Allah Teala bütün nebilere kitap vermiş. Bir defa kitap vermediğimiz bir nebi yoktur manası çıkıyor buradan. Bir ve buna bağımlı olarak o kitap verdiğimiz nebilerin hiçbirinin ülkesi yoktur ki onlara kitap vermeden onları helak edelim. Bir başka ifadesiyle onlara bir nebi, bir resul ve bu nebiye verdiğimiz bir kitapla birlikte nebi göndermedikçe biz hiçbir kariyeyi helak etmedik diyor Allah-u Teala. Burada da söz konusu olan Allah-u Teala'nın bütün nebilere verdiği kitaplar ve o kitap söz konusu Allah'ın yok ettiği ülkelere baktığımız zaman hepsinde bir nebinin var olduğunu görüyoruz. O nebiye kitap verdiğini de Allah-u Teala Ali İmran 81'de söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala önce nebisiyle, peygamberiyle ve resulüyle uyarıyor. İnsanları doğru yola davet ediyor. Allah'a davet ediyor. Allah'a teslim olmaya davet ediyor. Ve bu davetin yapılmasından sonradır ki iblisin tesiri altında kalanlar Allah'ın söylediklerini kulak ardı ediyorlar ve iblisin söylediklerine tabi oluyorlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyorlar. İşte o zaman Allah-u Teala o kariyenin büyük hataları söz konusu oluyor. Ya resullerini, nebilerini öldürüyorlar. Ya Allah'ın öylesine tasvip etmediği olaylar vücuda getiriyorlar ki oradaki nebinin veya oradaki resulün kesin ikazlarına rağmen Allah Teala o kavmi yok etmek kararı alıyor. İşte bütün bunlar Lehv-i Mahfuz'daki Ümmül Kitap'ta mevcut. Her nebisine Allah'ın verdiği kitap orada mevcut. Resullerden de kime kitap verdiyse, nebi olmayan resullerden de kime kitap verdiyse onlar da Ümmül Kitab'ın içerisinde. Aynı zamanda bu ifade takdir edilmiş istikametinde de değerlenebilir. Allah-u Teala bütün olayları önceden biliyor ve sadece dilediği istikamette oluşmasına müsaade ediyor. Öyleyse her kariyenin yok edilmesi, onlara ceza verilmesi, zelzele gibi, sel gibi büyük felaketler verilmesi Allah-u Teala tarafından hep o kavimlerin
Allah'a asi oluşundan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 5. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tesbiku min ummetin eceleha ve ma yestehirun. Ma olmaz. Tesbiku öne geçer, öne alır. Min ümmetin bir ümmet, yani ümmetten. Eceleha onun eceli, onun için tayin edilen zaman dilimi ve ma ve olmaz. Yestehirun tehir eder. Tehir eder, erteler, geciktirir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala kelime yapısında şunları söylüyor. Ma olmaz. Tesbiku öne geçer, öne alır. Min ümmetin ümmetten. Eceleha onun eceli. Bunları cümleciklere ulaştıralım. Ma tesbiku öne alamaz, geçemez. Min ümmetin hiçbir ümmet eceleha kendi ecelini, zamanını, onun için tayin edilen zaman dilimini. Ve ma yestehurune ve tehir edemez, geciktiremez. Ma tesbiku evele alamaz. Min ümmetin hiçbir ümmet. Celaha kendi ecelini, zamanını, onun için tayin edilen zaman dilimini. Ve ma yestehurun tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Öyleyse Allah'ın takdiri ilahisinde her şey tespit edilmiştir. Her yaşayan varlığın bir eceli, bir ömrü vardır. İnsanların, hayvanların, canlı olan her şeyin ve tabiatın da. Yani güneşin oluşması bir olaydır, varlığı devam edecektir ama bir gün güneş yok olacaktır. Dünyanın varlığı bir gün oluşmuştur, bir gün dünya da yok olacaktır. Ayın varlığı bir gün tamamlanmıştır, bir gün ay da yok olacaktır. Bir gün bütün kainat yok olacaktır. Yani süresi, ecri, eceli bitecektir. Süresi tamamlanacaktır. Kıyamet günü bütün kainatın ömrü, eceli tamamlanacaktır. Öyleyse hiçbir ümmet, hiçbir millet ecelini evvele alamaz. Daha önceki devrede yaşayamaz takdir edilenden. Daha sonraki devrede de yaşayamaz, sonraya alamaz. Ve ne öne alarak ne de sonraya alarak yaşama sürecini, var olmaz zamanın parçasını uzatamaz, arttıramaz, eksiltemez de. Ne eksiltebilir, ne arttırabilir, ne öne alır, ben bu devirde yaşamasaydım da bundan daha belki bir devirde yaşasaydım diye bir düşüncenin sahibi olsa bir millet, hiçbir şey ifade etmez. Ne daha evvelde yaşayabilir, ne daha sonraki devrede yaşayabilir. Ve Hicr suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz
zikru inneke le mecnun. Ve kalu ve dediler ya eyyuha ellezi, ey o kimse, nüzile indirildi aleyhi ez zikru, ona zikir, inneke muhakkak ki sen le mecnunun,

İnneke muhakkak ki sen le mecnun. Mecnunsun. Mecnun. Deli. Sen bir delisin dediler. Mecnunsun. Ve cümleciklere bakıyoruz. Ve galu ve dediler. Ya eyyühellezî nuzzile aleyhi zikru. Ey kendisine ona zikir indirilen. Yani Kur'an-ı Kerim indirilen. Ya da indirildiğini iddia eden istikametine kullanılıyor. İnneke le mecnunun. Gerçekten sen mutlaka mecnunsun. Mutlaka mecnunsun. Delisin. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Şu cümleler çıkıyor. Ve ey kendisine zikir indirilen. Gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Allah Teala kime bir kitap yazdırırsa ona insanların deli demesi adet haline gelmiş. Allah razı olsun. Yedinci ayetine geliyoruz. Hicr suresinin.

Tetina bil melakete, sen bize melekler getirirsin. İn kunte mine sadikin, eğer sen sadıklardansan. Eğer sen sadıklardansan bize melekleri

getirmeli değil miydin? Eğer sen sadıklardansan bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Bu cümlecikleri birleştiriyoruz. Eğer sen sadıklardansan bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Yani melekleri getirdiği zaman ispat etmiş olacak kendisini. Eğer getirseydi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte melekleri gönderseydi, o zaman da diyecekler ki o bu muhakkak ki bir sihirdir. Yani Allah'ın Resulleri ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar ona inanmıyorlar. Ve tabii inanmamaları sadece kendilerini Allah'ın gözünde en kötü noktaya ulaştırıyor. Her zaman bir ispat vasıtası istiyorlar ama eğer ispat vasıtası gelirse o zaman da ona sihir diyorlar. Yani her halükarda inanmayacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bütün güzellikler sizlerle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salana Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde

onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı, ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak, zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemize satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini, mealini demek daha doğru, mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tayinden kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan
üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan 3.'sü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyın. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan, bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel
kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah-u Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size 1. Rahim esması ile tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ekinleti alır. 5. Yerine ihfat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insandan 10'uncusuyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatını serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz.
nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de, %2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet. Fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayi mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerime de aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra
kat edeceği 14. basamakta başlayan, 21. basamakta sona eren, onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş, diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde yani mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayu ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sıratı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına geliyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. Yedinci vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan 7. ayeti kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 ayeti kerime oldu. 8.si Rad suresinin 21. ayeti kerimesi.
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona Allah'a en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tayir etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım.
9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daim zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair
herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah-u Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah-u Teala. Ali İmran 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah-u Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah-u Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete müteallik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada, o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani 4 tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan 4 tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahdlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle
Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. Yüzden fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı. 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istiane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala, milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır. Bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır?
Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri. Her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillezi diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşınıp Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah-u Teala onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde.
Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, tezkiye ol ve tasfiye ol. Tezkiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. 98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün, ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostları ile birlikte bu dünyadaki hayatı çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz, ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle, ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet, Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar,

Şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar, çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre. Sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta, orada cennette bulunmak mutluluğu enine boyuna gerekli detaylarıyla yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun standartlarında birinci kat cennetten başlayarak yedinci kat cennete kadar ulaşan bir spektrum söz konusu. Dünya mutluluğu ise bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak, 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu, ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu. Bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma, talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir, özellikle zikri sevdirir, ibadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk, mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Dünyada verilen bir gezegen.
Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim o zaman? Mutluluğu yaşamak ya da mutsuzluğu yaşamak insanlarda hep bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman, nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi, daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır, hasletler ve faziletler %200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, zikrin mutluluğun temel vasıtası olduğunu unutmayın. Zikrinizi günün yarısından öteye taşıdığınız zaman artık fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin kalbinde %81 nur birikmesine az bir vakit kalmıştır. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah-u Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokunuruna, ricz ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emir gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan bir ikincisi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize ricz bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı, emir ve kumanda merceği olan Rabbinizi oradan indirdiniz, emir ve kumanda mevkiinden. Nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz ve Allah'ın emrine değil, nefsinizin afetinin emrine, ki ona tesir eden de şeytandır, yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize ricz bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadınız. Bir sebeple, sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaktınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin. Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise, ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi, bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş Allah Teala, ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler, Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için, iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği
zulmani ilimler. Peki bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır aleyhisselam. O da ilmi ledünün sahibi, pozitif istikamette. Şeytan da ilmi ledünün sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi, negatif istikamette. Birisi Hızır aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah-u Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan, unutmayın ki secde etmeyince Allah-u Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah-u Teala'ya dedi ki kovulduktan sonra, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından, sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor iblis. Ve diyor onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin bir tabir, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını iblisin kendine bağlayacağı kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek az hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah-u Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek az hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah-u Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel Asr suresinde Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar, yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah-u Teala. Bir, amin olanlar hariç. İki, tabi olarak nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Yani birincisi, amin olanlar 7. basamağa kadar olan bir bölümü içeriyor. Nefs tezkiyesine başlayanlar, amel-i salihat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor.
ifade ediyor ve sabrı tavsiye edenler de 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın. Diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah-u Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları, İblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ifa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor: ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğumuz şeydir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için devrin imamın ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başların üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar. Ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evvap olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir.
bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin talebinize vabestedir. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür, aynı zamanda işitmiştir, aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah-u Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizi. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Tarık-ı müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında 7 tane mermer merdiven yoktur. Ama 7. kattakinde eşiğin altında 7 tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan 7 baklılı bir altın zincir de mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. kata ulaştığınız fethi kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hocalarına ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra Kudret Denizi Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, sonra da Zikir Hücreleri. En sonra İndi İlahi görürsünüz. 7 tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi İlahi'deki Sitetil Münteha'dan sonra dikey bir yolculukla 4. sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinize verilmiş bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Kim diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştıracağına dair söz vermiş. Dileğini kendisine ulaştırır. Ve sözünü mutlaka tutar. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırf Kur'an hakikatlerini bilmiyor diye iblisin onu aldatmasına zemin hazırlayan bir insandır ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse, Allah Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَاِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama ilacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini, daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz, evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Sizi Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor.
bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle sizin sevaplarınız günahlarınızdan fazla oluyor. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri cehenneme gidecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor. Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler zümresinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ikinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ikinneti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah Teala. Nezirler için kendilerine Allah Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında vakra olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış ki
kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı, kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı, yerine ipat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki, eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse gözlerinde hicab-ı mestur olmayan, kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ekinnet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı, kazandığınız dereceleri günahlarınızdan, kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, kelime-i şehadette getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor, acaba beni Allah-u Teala 6. kat cenneti mi alır, 7. kat cenneti mi alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah-u Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu, onu kendi inisiyatifi altında bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta gereği ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz,
Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Nereden biliyoruz? Bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahları sevaplarından çoktur. Peki ne diyor Allah Teala Velasr suresinde? Bütün insanlar hüsrandadır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin 102 cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayeti kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine neden olduk diye, sebep olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah-u Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin, o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada
farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Ve bu birikimler sebebiyle kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her nefsin kalbine fazıl yerleştiğinde şeytanın tesir alanı o kadar eksilmiştir. Şeytanın kişiye olan etkisi o kadar azalmıştır. Şeytanın nefsin afetlerine yaptığı etkiyle nefsin afetleri azmaktadır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktadır. Bu da kişiyi huzursuz kılmaktadır. Neden daimi zikrin sebepleri sonsuz bir huzurun içindedir? Çünkü nefslerinde hiçbir afet kalmamıştır. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi emreden bir ses işlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhları da nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah-u Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bu akşam sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın İhya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman

aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam, ikincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin.
Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin. Neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu, 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur.
bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş. Halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de 3 ve iradenin de 4 Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın
bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvıftı. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur.
Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı
o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı, İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, bu hakkul yakin takvası olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara
Demiş ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbihim, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehüvül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a
kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar.
onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var.
eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala bekçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Elbet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine

Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebenin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, de diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah

Resulullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin affedersiniz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet Yunus 7 ve Yunus 8 çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu
Yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa
o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitede varsa o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufu ve hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları.
ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs, o nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur.
Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakup'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar.
hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş, İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum.
Madem ki hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah'u yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga, onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse, nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri, ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah Teala'nın her emrin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları dediğiniz zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler, edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına fenalık edenlere, kötülük edenlere,
Başkalarını huzursuz edenlere acırlar, onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar, onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçinecek olan hayatı yaşasınlar, o hayat olsun, ister ölümden sonraki hayat olsun, ikisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar.

kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur, kin duyamaz. Öyleyse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen, özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daim zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Düşmanlık edenlere sadece acırlar. Çünkü onların hangi standartlarda ceza göreceklerini çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bir çalışma olması lazım bunun? O kişiyi cennete ulaştıracak olan bir çalışma olması lazım. Hayatımızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da onlar da cehennemden kurtulsunlar.

Başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan için bu dünyada huzur ve mutluluk yaşanması mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük ettirmektedir. Ve başkalarından da onlar devamlı kötülük görmektedirler. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatta mutluluk elbette söz konusu olmaz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrettiği yola girenler, bunlar mutlaka Allah'ın kendilerine verdiği mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu da o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarını koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibim meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri
daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah-u Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi olur. Mucize olan bir kişi altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara. Onlar cennetin sahipleridir. Kazandıkları dereceler, kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekle çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış, o zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşit sevgisi vererek ona
mürşidine ulaştırmış, tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Belki de daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hangisi olursa olsun, ister Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister o kişi gayretiyle ruhunu Allah'a ulaştırsın, gayreti de veren Allah Teala zaten. Ama bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu konudaki Allah'ın hükmü kesin. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutluluğu sağlayan şey, bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse söz konusu olan şey ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdi. Sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa
O kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa onun kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa, bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün. 150 sene sürsün. 150 sene sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar. Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye kiramen katibi melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler toplanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevdedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında ruh Allah'ın ruhudur. Oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin, serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime, hangi miktarda iyilik yaparsanız, bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız, o kötü davranışınızla o kişiyi üzerseniz, ona zarar verirseniz, o zaman da derecat kaybedersiniz. İkisinde de sebebiyet veren şey sizin kendi iradenizdir. Allah-u Teala kişisel iradelere karışmaz. Neden? Çünkü adaletin temsilcisidir Allah-u Teala. Adaletin sahibidir. İnsanlar için söz konusu olan şey kendi aklını kullanmak suretiyle iradesini bu istikamette sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak.
İşte bu hedeftir. Kim hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o gayret başarılsın ya da başarılamasın. O kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım. İstiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayaktayken zikredin diyor, otururken zikredin diyor, yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz. Bu gece de hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daim zikre ulaşanlar için artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daim zikrin sahipleridir. Bütün insanlar onlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah-u Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İş dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse, davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa, işte o zaman siz Allah'ın en yakın dostlarından olursunuz. Bu ise
kesintisiz bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olup çok zikrederek, daimi zikre ulaşarak Allah'ın dostu olmak ve kesintisiz bir mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına zarar verip o insanları üzerek huzursuz olmak? Huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim, o kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin. Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Fatiha me as-salavat.

Sevgili izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programında yine beraberiz. Bugünkü konumuz dua ibadet midir? Dua ibadettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, duanız olmasa Allah'ın katında, Allah'ın indinde ne kıymetiniz olurdu buyuruyor. Dua nedir? Dua, insanın yaratıcısına ihtiyaç duyduğunu gösteren, kulun yerini hatırlatan talebidir. Yani kısaca Allah'tan talebidir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, dua ibadetlerin özüdür. Şöyle buyuruyor. De ki, ben kullarıma çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve böylece mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar. Allah-u Teala dua ettiğimiz takdirde duamıza icabet edeceğini, ancak bizim mümin olmamızı ve irşada ulaşmamızı istiyor sevgili izleyiciler. Mümin olmak Allah'a inanmakla olmuyor. Kalbimize iman girmesi gerekiyor. Allah-u Teala Hucurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Allah Teala buyuruyor, Habibim de ki, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Mümin olmak kalbimize iman girmesiyle gerçekleşiyor. Allah'a yönelmekle gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Muhakkak ki onlar müminlerdir. Allah'ı zikrettikleri zaman cezbelenirler, kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyuruyor. Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri Allah'tan gelen bir cereyanla titrer, cezbelenirler buyuruyor. Onlar namazlarını kılarlar, rızıklarından infak ederler, musibetlere sabrederler buyuruyor. Görüldüğü gibi Allah-u Teala'nın bizden istediği hak mümin olmamız sevgili izleyiciler. İnsanlar Allah'a dua ederler, dünyalık isterler. Allah-u Teala da dünyalık isteyene onu veririz buyuruyor. Ama ahirette nasip olmaz. Hem dünyalık hem ahirette hasene isteyenlere onlara da onu veririz buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz dua ibadet midir? Öyle bir dua yapmalıyız ki bu dua bizi kurtuluşa ulaştırsın, takva sahibi yapsın, günahlarımızı örtsün, dünyada ve ahirette bizi mutlu kılsın ve bizi hidayet erdirsin. Böyle bir dua var mı? Elbette var sevgili izleyiciler. Allah'a hamd eder, şükrederiz. Bugünkü bu zamanda bunu açıkça bu zamanın imamı insanlara öğretmektedir. Peki nedir bizi kurtuluşa ulaştıracak olan bu dua? Bu dua Allah'a mülaki olmayı dilemektir sevgili izleyiciler. Ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemek. Allah'ın emanet olarak verdiği bize bu ruhu, Ya Rabbi ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunun üzerimize 12 sefer farz olduğunu öğrendim. Ben de ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmayı diliyorum. Eğer bu ulaştırma neticesinde ruhumu sana ulaştırmayı dilediğim takdirde sen ruhumu kendine ulaştıracağına söz veriyorsun Rabbim. O halde ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir talep. Senin bunca ermiş evliyan var. Onlar sana nasıl ermişse ben de öyle ermek istiyorum Allah'ım diye bir talep. Bu dua bizim kurtuluşumuza vesile olur sevgili izleyiciler. İşte Allah Teala Fusilet suresinin 18. ayet-i kerimesi ve Nem suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve neceynellezine amenu ve kanu yettekun ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun. Biz kurtardık. Onlar amen oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve böylece amin olup
takva sahibi olanları kurtardık diyor Allah-u Teala. Gördüğümüz gibi Allah'a yönelme, Allah'ı dileme keyfiyetinden sonra Allah-u Teala bizi kurtaracağını, kurtardığını söylüyor. Bu dua neticesinde başka ne olur? Allah-u Teala bizi takva sahibi kılar. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ona yönel ve takva sahibi ol. Görüldüğü gibi bu dua takva sahibi olmamızı nasip ediyor. Yüce Rabbimiz Yunus suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada ve ahirette de mutluluklar vardır. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve de takva sahibi olmuşlardır. Gördüğümüz gibi bu dünyada ve de ahirette mutluluklara ulaştırıyor Allah-u Teala bizi. Allah'a yönelme keyfiyetinden sonra. Sevgili izleyiciler, bu dua neticesinde Allah-u Teala bizi kulluğuna kabul ediyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'a yönel ve böylece Allah'a teslim ol. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a yöneldiler ve böylece Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele. Yüce Rabbimiz bizim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde günahlarımızı örteceğini söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey amin olanlar! Eğer takva sahibi olursanız Allah sizin günahlarınızı örter, mağfiret eder. Allah büyük fazlın sahibidir. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala Rum 31'de. Takva sahibi olduğumuz takdirde Allah-u Teala günahlarımızı örteceğine söz vermiş. Allah'a yönelme duasından sonra Allah-u Teala bize 12 ihsan vererek bizi irşat makamına tabi olmamızı nasip ediyor ve bizi hidayete ermemizi nasip ediyor. İşte Allah'a yönelme duasından sonra Allah'ın bunca yardımları peş peşe üzerimize geliyor. İşte Allah'a yöneldikten sonra Allah-u Teala'nın ihsanı. Allah-u Teala 4. basamakta Rahman esmasıyla bize tecelli etmektedir. Allah-u Teala buyuruyor, onlara Allah rahmetini verir diyor Allah'a yönelenlere. 5. ve 6. basamakta Allah-u Teala İsra 45 ve 46. ayet-i kerimelerine göre gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İsra 45-46'da şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini tek tek zikrettiğin zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde koyarız, hicab-ı mestura. Kulaklarına vakra koyarız buyuruyor. 7. basamakta Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre kalbimizden ekinlet alıyor ve ihbat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. O kendilerine ilim verilenler bu ilmin haktan geldiğini bilsinler diye Allah kalplerine ihbatı koyar diyor. Bu ihbat neticesinde kişi bu ilmin haktan geldiğini idrak ediyor ve kendine mal ediyor. Gördüğümüz gibi Allah'a yönelme duası bize Allah'ın bunca yardımlarını ulaştırıyor ve devam ediyor sevgili izleyiciler. Allah-u Teala 8. basamakta kalbimize ulaşıyor. Tekabun suresi 11. ayet-i kerimesine göre. Allah amen olanların kalbine ulaşır diyor Yüce Rabbimiz. Allah-u Teala 9. basamakta Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre kalbimizi kendisine çeviriyor. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala, gayıpta Rahman'a huşu duyanlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelirler. Allah-u Teala kalbimizi kendisine çeviriyor. 10. basamakta En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yol açıyor. En'am 125'e göre. Ve Allah-u Teala
11. basamakta Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kimin kalbini teslim almayı dilerse o Allah'tan bir nur üzeredir diyor. 12. basamakta zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah diye. Allah-u Teala çünkü Allah'a yönelme duasını yaptıktan sonra bize zikri sevdirecek ve biz zikir yapmaya başlayacağız. Bu zikir kalbimize %2 nurların sızmasını sağlayacak. Rahmet nurları kalbimize sızacak. Bu sızan nurlar bizi huşuya ulaştıracak. Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O amen olanların haktan gelen şeyle, nurla daha huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kılıyoruz 13. basamakta. Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah'tan sabır ve namazla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir, kebir öten bir iştir ama huşu sahipler için zor değildir diyor Allah-u Teala. Yine Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sabır ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir diyor Allah-u Teala. Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Ve 14. basamakta irşat makamını gösteriyor Allah-u Teala bize. Hacet namazı kıldığımız takdirde ve onun önünde tövbe ediyoruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye tövbemizi gerçekleştiriyoruz. Tövbe ettikten sonra Allah-u Teala Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalbimize imanı yazıyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Kim tövbe eder, tabi olursa diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Burada şefaat gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. İrşat makamının önünde yapılan tövbe şefaat gerçekleşmesine sebebiyet olur. Biz irşat makamının önünde tövbe ederiz. Ya Rabbi çok pişmanım. Günahlarımı keşke işlemeseydim. Bir daha işlemeyeceğim. Tövbe ediyorum ya Rabbi deriz. Ve irşat makamı da devrin imamı da bizim için Allah'tan mağfiret diler. Allah-u Teala her iki tövbeleri kabul eder. Allah-u Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan tövbede bulunsalardı ve sen de onların Resulü olarak Allah'tan tövbede bulunsaydın Allah her iki tövbeleri kabul ettiğini gördün diyor Allah-u Teala. İşte şefaat burada gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Bu dünyada gerçekleşiyor. Peygamberimiz hayattayken şefaat etmiştir bütün sahabeye ve Peygamberimiz rahmetli olmuştur. 14 asıl sonra şimdi yine şefaat gerçekleşmektedir. Kim yetkili? Vekaleten Peygamberimizin varisi yani devrin imamı şefaati vekaleten gerçekleştirir sevgili izleyiciler. İrşat makamına tabi olduktan sonra Allah-u Teala devrin imamının ruhunu başımız üzerine gönderir. İşte nereden biliyoruz? Müminin suresi Mümin 15'te Allah-u Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah layık olanların üzerine başlarının üzerine katımızdan eğitilmiş bir ruh gönderir diyor. Görüldüğü gibi bu ruh gelir ve bizim ruhumuza yani Allah'ın ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücutu terk et diye emirde bulunur ve bizim ruhumuz önce devrin imamının ana dergahına gider, oradan seyri sülük adındaki yolculukla 7 gök katını aşarak zikrimize mutabık Allah'a ulaşır. Ve Allah'a ulaştıktan sonra hidayet erer sevgili izleyiciler. Bu Allah'a yönelme duasından sonra tabi olmuştuk. Tabiyetten sonra başka ne olur? Derecat sistemimiz değişir sevgili izleyiciler. Önceden bir günah sevap işlediğimiz zaman 1'e 10 kazanmaktaydık. Ancak şimdi irşat makamına tabi olduktan sonra 1'e 100, 1'e 700'e kadar derecat sistemi değişmektedir. Ruhumuz birinci gök katına çıktığı zaman 1'e 100 alırız. İkinci gök katına çıktığı zaman 1'e 200. Üçüncü gök katına çıktığı zaman 1'e 300. 4, 5, 6, 7 ve 7. gök katına çıkıp Allah'ta yok olduğu zaman, fani olduğu zaman
1'e 700 almaya başlarız. Böylesine Allah-u Teala bir duamız sebebiyle bize bu kadar bize nimetler sunmaktadır. Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala, insanlar dua ederler, her zaman etmektedirler ve başkalarını vesile kılarak dua edilebilir. İşte Yunus Emre Hazretleri zamanında yaşanıyor olay. Yunus Emre Hazretleri dergahı geçici bir süre terk ediyor. Ve ormanda iki tane dervişle karşılaşıyor. Dervişlerle bir süre beraber oluyor. Ve yemek vakti geliyor. Yemek vakti geldiği zaman dervişlerden bir tanesi duada bulunuyor Allah-u Teala'ya. Ve üç kişilik yemek iniyor. Yemeği yiyorlar. İkinci yemek vakti geliyor. İkinci yemek vakti geldiği zaman diğer derviş duada bulunuyor. Yine üç kişilik yemek geliyor. Ve diğer yemek vakti geldiği zaman Yunus Emre Hazretlerine diyorlar, şimdi sen bir dua et de yemek göndersin Rabbimiz. Yunus Emre Hazretleri de başlıyor duaya. Ya Rabbi diyor, bunlar kimi vesile kılmışsa ben de öyle dua ediyorum. Yemek rica ediyorum Rabbim. Ve Allah-u Teala üç kişiye ayrı ayrı tepsilerde yemek gönderiyor. Özel bir şekilde. Dervişler şaşkın. Ne yaptın da diyorlar, böyle özel bir yemek geldi bize. Ne söyledin Allah-u Teala'ya? Diyor, Ya Rabbi bu derviş kardeşlerimiz nasıl dua etmişse ben de öyle diyorum dedim diyor. Peki diyor, siz ne söylediniz? Diyorlar ki, Takduk Emre Hazretleri diye bir Allah'ın dostu var, mürşit, Allah'ın çok sevgilisi. Onun yanında derviş Yunus diye bir zat var, muhterem, Allah'ın sevgilisi. Biz diyorlar, onu vesile alarak dua ettik. Ne diyor Yunus Emre Hazretleri? Yunus mu diyor? Ve hızlı bir şekilde orayı terk ediyor ve dergaha dönüyor. Dergahta Takduk Emre Hazretleri'nin hanımıyla karşılaşıyor. Diyor, hocam beni affeder mi? O da diyor, eşiğe yatarsın. Eğer bu bizim Yunus derse bil ki seni affetmiştir. Yunus Emre Hazretleri eşiğe doğru yatıyor ve mübarek Takduk Emre Hazretleri'nin yaşlanmış gözleri görmüyor. Bu bizim Yunus mu diyor ve affedildiğini anlayan Yunus Emre Hazretleri kalkıyor, hocasının elini öpüyor ve hocasına sarılıyor. Yani insanlar başkalarını vesile alarak, Allah dostlarını vesile alarak dua edebilirler. Allah-u Teala da dostlarının duasını hep kabul eder, kabul etmiştir. İşte yine bir Allah'ın dostunun duası. Kaptanı Derya, denizlerin fatihi, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, bir gün bir deniz savaşında öğleye kadar olan kısmında rüzgarı arkasına alan düşman gemileri, düşman askerleri çok sayıda işte bizim Türk askerlerine, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerine çok sayıda kayıp verdiriyor. Çok sayıda Levent şehit sevgili izleyiciler. Durumu gören Kaptanı Derya, Ya Rabbi diyor, benimkisi kuru bir cihangirlik davası değil. Benim rızam ilahi kelimetullah. Senin için savaşıyorum Ya Rabbi. Senin rızan için savaşıyorum. Bana zafer ver diyor. Eğer böyle değilse emaneti vermeye hazırım. Eğer senin rızan içinse, senin içinse bana zafer ver diyor. Allah-u Teala buyuruyor. Gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarı tersten estirir. Ayet-i kerimesini yaz diyor. Bu arada düşman askerlerinin komutanı üzgün, düşünceli. Komutanım diyorlar, niçin üzgünsünüz, düşüncelisiniz? Her şey bizim lehimize gelişiyor. Rüzgar arkamızı almışız. İyi gidiyor savaş. Siz diyor bilmiyorsunuz onları, o Türk askerlerini, Osmanlı'yı. Onlarda diyor şehit olmak diye bir şey var. Onlar diyor ölüme gülerek gidiyorlar, koşarak gidiyorlar. Öldükleri zaman şehit olacaklarına inanıyorlar diyor. Ve gerçekten düşman komutanının korktuğu başına geliyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarı tersten estirir. Ayet-i kerimesini yazıyor, yazdırıyor diğer gemilere. Ve rüzgarı arkasına alan
Kaptanı Derya, Barbaros Hayettin Paşa zaferlerine yeni birisini ekliyor ve bu dua neticesinde Allah-u Teala ona zafer veriyor. Allah-u Teala hep dostlarının duasını kabul etmiştir. Allah-u Teala dostlarına, mürşitlerine vahyetmektedir. Vahyediyor gemilerin bordolarına, Allah dilerse rüzgarı tersten estirir. Ayet-i kerimesini yaz diyor. Bugün bu vahiy kavramı da insanlar tarafından yanlış bilinmektedir. İnsanlar peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez diyorlar. Gördüğümüz gibi Allah'ın bir evliyası Allah-u Teala vahyediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birçok yere vahyettiğini söylüyor. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesine göre göğe vahyettik diyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesine göre biz arıya vahyettik diyor. Küçücük bir hayvan, bal arısı, Allah-u Teala vahyetmiş. İnsana neden vahyetmesin sevgili izleyiciler? İnsanlar bütün kavramları karıştırmışlar. Kur'an-ı Kerim'den almadıkları için ilmi, onun bunun kitabından aldıkları için. Herkesin kitabı kim olursa olsun Kur'an'a uyması gerekiyor sevgili izleyiciler. Kur'an'a uymayan hiçbir kitap asla geçerli değildir. Allah-u Teala buyuruyor, devam ediyor. Biz diyor Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. Hazreti Musa'nın annesi peygamber mi? Değil. Biz diyor Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Görüldüğü gibi Hazreti İsa'nın havarilerine de vahyetmiş. Bunlar peygamber mi? Hayır, değil. Allah-u Teala dilerse vahyeder. Allah'ın bütün mürşitleri Allah'tan vahiy alıyorlar. Gerçek mürşitleri sevgili izleyiciler. Çünkü kalp gözleri, kalp kulakları açık. Allah'ın sözlerini işitiyorlar. Direkt Allah ile konuşuyorlar. Bilmediklerini Allah-u Teala'ya soruyorlar. Bugün iblis birçok kavramları değiştirmiş. Bizim kurtuluşumuz için olmazsa olmaz şartlardan Allah'a yönelmek ve zikri farzların arasından kaldırmış. Bu dua gördüğünüz gibi bizi nerelere ulaştırdı? Bir Allah'a yönelme duası, Allah'ın bunca yardımlarını bizde oluşturdu. Bu Allah'a yönelmek keyfiyetini kaldıran iblis, insanlar namaz kılsınlar, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet getirsinler ve kurtulduklarını zannetsinler ama kurtulamasınlar diyor. İblisin muradı bu. Kıyamet günü cehenneme gitmemiz ve bu dünyada mutsuz bir şekilde yaşamamız. Ve bizim Allah yolunda Allah'a yaklaşmamızı sağlayacak olan zikri, zikrullahı farzların arasından kaldırmayı başarmış. Zikir farz mı bakıyoruz sevgili izleyiciler Kur'an-ı Kerim'e? Evet, zikir farz. Allah-u Teala buyuruyor Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Gördüğümüz gibi Allah'ın ismini zikretmek farz. Çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ diyor. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından fazla zikredin. Daimi Allah'ı zikretmek farz mı? Evet, elbette farz. İşte Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu namaz kılmak değil, namazı bitirdikten sonra diyor Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin diyor. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur, yumuşar. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Başka bir şeyle yumuşamıyor. Allah'ın zikriyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğimiz takdirde Allah'ın nurları kalbimize giriyor, yerleşiyor ve her gelen nur bir karanlığı dışarı çıkarmakta ve kalbimiz mutmain olmaya başlıyor. Ne kadar çok Allah'ı zikredersek o kadar kalbimiz mutmain oluyor sevgili izleyiciler. Yeter mi? Yetmez. Zikir en büyük ibadet. Namaz dinin direği. İşte Allah-u Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor.
Habibim diyor, sana vahyettiğimiz

sebepler mevcuttur. Bunlar yalan, dedikodu, gıybet, haset, kin, iftiralar, çekinmezlik, öfke, gayz gibi nefsimizde 19 afet bulunmaktadır. Bu afetlerin temizlenip tezkiye olması için mutlaka Allah'ın zikrine ihtiyaç var. Allah'ın zikriyle nefsimiz tezkiye olmaktadır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir savaş dönüşü. Ey sahabe, küçük cihat bitti, büyük cihata hazır olun. Ey Allah'ın Resulü, nedir o? İşte diyor, nefisle cihat. Bu nefsimiz başlangıçta güzel değil ama Allah-u Teala güzele dönüşebilecek ahsen-i takvim üzere yarattığını söylüyor. İşte Tin Suresi 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor Allah-u Teala. Biz nefsi diyor insanı en güzele dönüşebilecek ahsen-i takvim üzere yarattık. Nasıl dönüşecek? İşte Allah-u Teala Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşır diyor. Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Estağfirullah. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsin ve ilallâhil masîr. Onlar kim nefsini tezkiye etmişse kendisi için tezkiye etmiştir. Kimse başkasının günahını yüklenmez diyor sevgili izleyiciler. Gördüğümüz gibi zikir ve Allah'a yönelmek. İblis bu en önemli iki kavramı farzların arasından çıkarmayı başarmış. Bir diğer farz da irşat makamına tabiyet. Bu da Kur'an-ı Kerim'de farz. Bütün sahabe irşat makamına tabi olmuşlar değerli izleyiciler, izleyenler. İşte Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor. Yine Allah-u Teala Münteime Suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O mümin kadınlar sana biat ettikleri zaman diyor. Allah'ın Resulüne biat etmişler. Ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sabıkın ve evveline ihsanla tabi olunmuş. Sahabeye de tabi olunmuş. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Tövbe Suresinde. O sabıkın evvelin var ya diyor, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de ensar ve macirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Ensar Mekke'deki yerliler, macirin ise Medine'den Mekke'ye göç edenler sevgili izleyiciler. Görüldüğü gibi bunlara da tabi olunmuş. Tabiyet farz. Allah-u Teala'nın bir emri. Kur'an-ı Kerim'de irşat makamına tabi olmak farz. 10 tane ayet-i kerime gereği farz. İnşallah size birkaç tanesini anlatalım. Bunlardan bir tanesi Maide Suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey amin olanlar, takva sahip olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu vesile nedir? Mürşit, irşat makamı sevgili izleyiciler. Yine Allah-u Teala Cin Suresi 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enna minel müslümine ve minel kasutun femen eslemu fe ulake taharrav reşada. İçimizden kalpleri kasiyet bağlayanlar da var. Allah'a teslim olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar. Ne kadar açık bir ifade sevgili izleyiciler. Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar. Zaten konumuz dua. Bu dua neticesinde Allah'a yönelme, Allah'a dost olma dua neticesinde Allah-u Teala bize bu ihsanları verecek, mürşid sevgisini verecek ve bizim hidayete ermemize vesile olacak ve bizi hidayete erdirecek. Bizi hidayete erdirecek olan Allah. Ancak vesile olan o imamlar. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Araf 43'te. Estağfirullah. Ve kâlül hamdülillâhi lezî hedâna liyâzâ ve mâ künnâ nehtediye levlâ en hedânallâh lekat cehât Resulü Rabbina bilhak. Allah-u Teala buyuruyor. Allah'a hamd eder, şükrederiz ki bizi hidayete erdirdi. Allah olmasaydı, Rabbimiz bizi hidayete erdirmeseydi, bizi kim hidayete erdirebilirdi? Ancak Allah'ın Resulleri hak ile gelmiştir diyor. Allah-u Teala bizi hidayete erdiriyor. Kimin vesilesiyle? İşte Secde Suresinin

4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Emrimizle onlardan imamlar kıldık. İnsanlara hidayete erdirsinler diye onların sabırlarından dolayı ve ayetlere yakın hasıl ettiklerinden dolayı. İnsanlara hidayete erdiren imamlar. Bu imamlar her dönemde yaşamaktadır. Peygamberler zamanında peygamberler zamanın imamıdır. Şu anda peygamberlik 14 asıldan beri peygamberlik bitmiştir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O peygamberlerin mührüdür, hatemidir diyor. Ondan sonra nebi gelmeyecek diyor. Ama ondan sonra peygamberimizi temsil eden resuller gelmektedir sevgili izleyiciler. Bu resuller peygamberimizin varisleri, işte insanları hidayete erdirmekle vazifeli. Önceden de vardı, şimdi de var sevgili izleyiciler ve insanları hidayete erdirmektedir. İnsanlara hidayeti anlatmaktadır. Hidayet doğru yol değil sevgili izleyiciler. Hidayet insan ruhunun ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala buyuruyor Ali İmran suresi 73. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnel huda hudallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hudallahi huvel huda. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. O hidayet var ya Allah'a ulaşmaktır diyor Allah Teala. Men yehtullahi fehuvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa hidayet ermiştir diyor. Görüldüğü gibi hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz sevgili izleyiciler. Bu kavramlar da bugün karışmış ne yazık ki. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu dua gördüğünüz gibi bizi hidayet erdiriyor. Bizi Allah'ın bunca yardımlarını ulaştırıyor. Sadece bu anlattığımız Allah'a yönelme duası birazı daha öyle çok yardımlarını ulaştırıyor ki Allah-u Teala bize. Bunlar zamanımız yetmez anlatmakla. Yine yanlış kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakim, o da doğru yol. Hidayet doğru yol, sırat-ı müstakim doğru yol. İkisi aynı şey değil ki sevgili izleyiciler, doğru yol olsun. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adına söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran yol. Nereden biliyoruz? Nisa suresi 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenleri rahmetinin ve fazlının içine koyacak, kendisine ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştırır. Gördünüz mü sevgili izleyiciler? Bu kadar açık bir ifade. Yine Yunus suresi 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi kendine ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Kendine nereden ulaştıracakmış? Sırat-ı müstakime. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bugünkü konumuz dua. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, öyle bir dua yapmalıyız ki bu dua bizi mutluluğun içine atsın, bizi kurtuluşa ulaştırsın, takva sahibi yapsın, mümin yapsın ve bizi bu dünyada sonsuz mutlu etsin. İşte bu dua Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'ın ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek, bu dua bize Allah'a ulaşma duası, dileği bizi mümin yapar ve bizi takva sahibi yapar Rum 31'e göre. Bizim günahlarımızı örtülmemize vesile olur Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ve bize dünyada ve ahirette mutlu kılar sevgili izleyiciler ve bizi hidayete erdirir. Allah-u Teala görüyorsunuz peygamberimiz ne buyuruyordu? Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Bundan daha kolay ne olabilir sevgili izleyiciler? Sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek insana onca yardımlar ulaştırıyor. Anlıyor musunuz sevgili izleyiciler? Bugün bu Allah'a ulaşma dileği bazı kardeşlerimize ağır geliyor. Niçin ağır geliyor onu da anlayamıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı dilemek. Her şeyin sahibi kimdi? Allah-u Teala'ydı. Onu dilemekten daha güzel ne olabilir sevgili izleyiciler? Onun için bu dilek kimseye ağır gelmesin. Hep beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim. Bugün insanlar mutsuz, huzursuz, yüzleri gülmüyor. Akrabalık ilişkileri bozulmuş, cezaevleri dolu. Neden? Sebebi ne biliyor musunuz sevgili izleyiciler?
insanlar Allah'tan uzaklaşmışlar. Allah'ı dilemiyorlar. Allah'ı dilemedikleri için mutlu olamıyorlar. İlişkiler bozulmuş, yüzleri gülmüyor. İnsanlar mutluluğu parada pulda alıyorlar. Çok zengin olanlar görüyoruz sevgili izleyiciler. İçlerinden bazıları intihar ediyorlar. Bunlar mutlu oldukları için mi acaba? Hayır. Bizim nefsimiz öylesine isteklerle doludur ki bize zenginlik, para, pul yetmez. Nefsi tatmin etmeye yetmez. Peki nasıl tatmin olur? Çok kolay. İşte Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğiz ve Allah'ı zikredeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Rad suresinin 28. ayet-i kerimesine göre Ela bizikrullahi tatmainnul kulub. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikretmekle yumuşar, tatmin olur. Gördünüz mü? Allah'ı zikretmekle kalbimiz tatmin oluyor, yumuşuyor. Allah-u Teala öyle değil mi diyor ve başka çaresi yok. Sadece kapıyı çalacağız ve şuradan sıcak sıcak bir şeyler oluşacak içimizde. Ya Rabbi ben geldim. Sana bu dünya hayatındayken emanet olarak vermiş olduğun ruhu sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi kabul buyur diyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Rahman esması bize tecelli ediyor. Ve bu tecelli neticesinde Allah-u Teala bize namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, Allah'ı sevdiriyor, insanları sevdiriyor. Namazlara karşı huşu duymamızı sağlıyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyordu? Ahir zamanda ilk kalkacak olan huşudur. İşte bir takım ibadetleri yapmakla, Allah'a inanmakla mümin olmuyoruz sevgili izleyiciler. Allah-u Teala mümini şöyle tarif ediyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Muhakkak ki müminler onlardır. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman Allah'tan gelen bir ceryanla cezbelirler. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlar artar. Yine Allah-u Teala Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah'ı zikrettikleri zaman onlar Allah'tan gelen bir ceryanla cezbelenirler diyor. Onlar namazlarını kılarlar ve rızıklarından infak ederler. Musibetlere sabrederler diyor. Sevgili izleyiciler, bugün de süremiz doldu. Bir dua ibadet midir konulu sohbetimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esen kalın sevgili izleyiciler.

El-Fatiha ve ast salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinas sıratel müstakîm Sıratel lezîne en'amte aleyhim Gayril magdûbi aleyhim ve nezzallîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde inşallah bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki onun sohbetini yapmak imkanının sahibiyiz. Ondan, Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda o Allah bizim için en güzelini her zaman hazırlar. Öyleyse onun o muhteşem dizaynı içerisinde bir yeni kavrama bakıyoruz. Hayır ve şer. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Hasenat ve seyyiat. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Sevap ve günah. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Kaybedilen dereceler, kazanılan dereceler. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hayatları boyunca

bir şeyler yaparlar. Bir şeylerle meşgul olurlar. Hayatları boyunca ne yaparlarsa yapsınlar, her yaptıkları şey, her saniye kiramen katibin meleklerince üç boyutlu bir filme alınmaktadır. Üç boyutlu filmlere eğer bir yere ihtiyaç göstermiyorsa, boşlukta oynuyorsa hologram deniyor. Bugünkü çağın verdiği isim hologram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Sana sonsuz hamd ve şükrederiz dediğimiz Yüce Rabbimize, Allah'a bir defa daha hamd ve şükrederim. Bizleri bu sohbeti yapmak imkanını bahşettiğin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kiramen katibi melekleri hem yazıcıdırlar hem de şahittirler. Aslında yazan ellerindeki mizan. Kiramen katibi melekleri hem düşüncelerimizin üç boyutlu olarak filmini alırlar, hem de bizim aksiyonlarımızın, yani fizik vücudumuzla yaptığımız hareketlerin filmini alırlar. Öyleyse böyle bir dizaynda nereye dayanıyor olay? Bir insanın davranış biçimleri sadece iki alternatife dayalıdır. Ya nefsimizdeki bir afetle, o afetin negatif etkisiyle şeytanın da devreye mutlaka girmiş olması söz konusudur, mutlaka girer, hareket ederiz, yanlış bir şeyler yaparız. Mesela birisinin kalbini kırarız. Mesela Allah'ın bir emrini yerine getirmeyiz. Zamanı içinde namazımızı kılmayız, zikrimizi yapmayız. Veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz. Bunların hepsinin vücut bulduğu anlarda devamlı derecat kaybetmemiz söz konusu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, derecat kaybetmek ya da derecat kazanma. Yapılan insanlar tarafından yapılan işlem bu. Bu kayıp veya kazancın derecelerle gösterilmesi söz konusudur. Ya şer işleriz, derecat kaybederiz. Nakıs dereceler işlenir. Kırmızı renkle nakıs eksi dereceler, negatif dereceler veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getiririz. Birisiyle bir iyilikte bulunuruz, bir kalp kazanırız ve o zaman derecat kazanırız. Yani amel defterimize yeşil rakamlarla artı zahit işlemler yapılır. Allah-u Teala'nın mizan adlı bir elektronik sistemi var. Bu elektronik sistem kainatta ne kadar derecat kaybettirici amel varsa, ki Allah'ın bir tek dini var, her şey ona göre dizayn edilmiştir. Hanif dini, yani Arapçalığıyla İslam dini, yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etme dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mizan öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut bütün suçların, bütün derecat kaybettirici olayların, şerlerin ve bütün derecat kazandırıcı olayların hepsi onun hafızasında mevcuttur. Mizanın. Ve mizan öylesine muhteşem bir olgudur ki hem hayat filmimize bakar, yani fizik vücudumuzun yaptığı işlemlere bakar, hem de düşüncelerimizin kiramen katil melekleri tarafından çekilen filmini görür. Ve her fiilin hangi ölçüde tasarlayarak hareket ettiğini, taammüden hareket ettiğini, o günahı işlemek üzere bilinçlenerek hareket ettiğini tespit eder. Fakat aynı zamanda da bir insan suç işlemeyi istemediği halde farkına bile varmadan bir kaza eseri olarak bir suç işlemiş olabilir. Bir basit misal, tabancayı temizlerken tabanca yere düşer, içindeki tek kurşun tetiğin bir yere takılmasıyla ateş alır, yoldan geçmekte olan birisine bir zarar verir, yaralar veya öldürür. Ama burada kişi bir suç işlemek istememiştir. Kastı yoktur. Düşünce platformu net olarak bunu kesin bir şekilde ortaya koyar. Düşünün, biz düşünürken resimlerle düşünürüz. Size şu anda evinizin misafir odasını düşünün desem, düşünürsünüz, aklınıza misafir odasının görüntüsü gelir. Koltuklar, masalar, perdeler, elektrik lambaları, duvarlar, resimler, her şey gözünüzün önünde şekillenir. İşte düşünceleriniz de bu minvalizredir ve düşüncelerinizin neyi tasarladığı son derece açık olarak gizlenemeyecek bir şekilde ortadadır. Onun için mizan, düşünce sisteminizin oluşturacağı dizayn içerisinde olaylara bakar.

Ve böyle bir dizaynda kişi tasarlamışsa bir kötülüğü, o aklında tasarladığı kötülüğü tatbikata sokmuşsa olay net olarak bellidir. Kişi tamamen işlediği bu günahın bedelini derecelerle mutlaka Allah'a öder. O anda hesap görülür, sıfırlanır. Negatif olaya karşılık negatif dereceler. Kişi gene kafasından güzellikler oluşturmaya çalışmışsa, birilerine bir iyilik yapmayı düşünmüşse, Allah'ın bir emrini gerçekleştirmeyi düşünmüşse, gene düşünce platformundaki olayla tahakkuk ettirdiği o güzellik birbirini takip edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu standartlar içinde kişinin kazandığı dereceleri de kaybettiği dereceleri de tayin eden unsur mizandır. Kıl kadar haksızlığa meydan vermeyecek kadar teferruatlı, kainatta mevcut bütün fiilleri muhtevasına alan ve hanif dinine göre muhtevasına alan kişinin şu dinde olması veya bu dinde olması hiç önemli değildir. Allah Teala insanların miyarını hanif dinine göre dizayn etmiştir. Ölçü odur. Bir tek dinin bütün kainatta ölçüsü budur. Ve kişi dereceler kazanır, dereceler kaybeder. Kaybettiği dereceler seyyiatini, kazandığı dereceler hasenatını ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynında

Olaylar bir bütündür. Hayatımız boyunca Allah-u Teala bizi yüzlerce binlerce olayla imtihana çeker. Her olaydan davranış biçimlerimiz itibariyle hangi neticeleri aldığımızsa kesin olarak hayat filmimizde yer alır. Hayat filmimizde Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap. Filmi hayat filmimizin doğumdan doğmuşumuzdan ölüşümüze kadar geçen süreç içerisindeki bütün davranışları o hayat filminde mutlak olarak yer alır. Rakamlarıyla doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün sistemler. Kıyamet günü acaba ne olur? Biliyorsunuz, kıyamet müessesesi bir sondur. Kıyamet günü Allah'ın yaratmasının sona ermesidir. Fizik alemlerin sona ermesi halidir. Zahiri alemde, berzah alemi de, cinlerin gayb alemi de, onun berzah alemi de, emr alemi de, zulmani alemde yok olacaktır. Sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Öyleyse nasıl yok olacaktır? Allah-u Teala'nın kainatı yarattığı noktadan başlayalım. Evvela bir nokta var. Kainat kadar ağır bir nokta. Uzaysız. Ve Allah-u Teala o noktayı patlatıyor. Yerler ve gökler evvela bir aradaydı diyor. Biz onları mekanlarından kopardık, patlattık diyor. O kafirler düşünmezler mi diyor. Mekanlarından koparıyor Allah-u Teala. Patlatıyor büyük patlama. Ve sonsuz bir hızla bütün nötronlar, yani enerji partikülleri, o enerjiden oluşan noktadan kainatı oluşturmak üzere, bütün gezegenleri oluşturmak üzere harekete geçiyor. Gezegenlere ulaşan her sonsuz sayıdaki nötronlardan, sağ ve sol spinli nötronlardan, sağ ve sol spinli elektronları, sağ ve sol spinli karşıt nötronlardan, sağ ve sol spinli karşıt elektronları oluşturuyor Allah Teala. Böylece maddeyi oluşturuyor, madde gezegeni oluşturuyor ve Allah Teala bütün gezegenlere onların devamlı birbirinden ayrılmasını sağlayacak olan bir itiş kuvveti veriyor, kinetik enerji. Ve bu itiş gücüyle kainat hala büyümesini sürdürüyor. Kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü büyüme duracak. Kıyamet günü büyüme duracak. Öyleyse ne olacak büyüme duracak da? Büyüme durduğu zaman

kinetik enerjinin bitişi demektir. Bu kainatın sonudur. Büyüme durduğu zaman her şey durmuyor. İtiş enerjisinin bitmesi demek, büyümenin durması demek. Ve aynı anda da yer çekimi kuvvetinin harekete geçmesi demek. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekmesi olayı, gravitasyon. Bu gravitasyon sebebiyle Güneş Dünya ile birleşecek. Dünya ise daha evvel Ay ile birleşecek. Ve Güneş sistemleri birbiriyle birleşecek. Ve bütün kainat yavaş yavaş bir tek noktaya doğru küçülecek, küçülecek, küçülecek. Ve uzaylar giderek yok olacak. İşte bu olayın gravitasyonun başlamasından evvel bütün insanlar orada toplanacak. Ne zaman toplanacak? Sura birinci üfürüldüğünde, kıyamet kopmuş olacak ve zaman duracak. Zaman durduğu anda da yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Evvelce ölenler zaten ölmüşlerdir. O gün ölenler de o gün ölecekler.

O gün hayatta olanlar da o gün ölecekler. Belki de ölmüşlerdir, onlar da ölmüşlerdir. Herkes birinci ölümü yaşamıştır. Ve zaman tersine doğru hareket edecek. Gravitasyon aynı anda başlayacak. Ve zaman küçülme başladığı cihetle zaman tersine dönecek. Nasıl kainatın büyüme süreci boyunca zaman geçmişten geleceğe doğru akmışsa, küçülme başlayınca zaman da geriye doğru harekete başlayacak. Zaman insanların yaşamakta olduğu daha evvelki devirlere ulaştıkça o devirdeki insanların da hayatta olduğu güne ulaşacak devamlı. Ve o noktadayken hayatta olan insanlar artık o bulundukları yerde yer çekimi kuvveti mevcut olmayacağı için yukarıya doğru mezarlarından yükselecekler. Ve mahşer meydanında bütün insanlar toplanacak. Ve bütün insanların toplanması tamam olunca sura ikinci defa üfürülecek. Ve sura ikinci üfürülmede canlanıp da orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar bir defa daha ölecekler. İkinci ölüm. Sonra da sura bir defa daha üfürülecek ve bütün ölen insanlar canlanacaklar. İkinci dirilme. Herkes aynı yaşta canlanacak ve herkesin aynı yaştaki bu canlanması organ değişimiyle de sonuçlanacak. Bedenler aynı yaştaki insanların hepsinin bedeni enerji bedeni olacak. Ve artık hazım için mideye, bağırsaklara ihtiyaç olmayan bir sistem içerisinde insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacak bir dizayn içinde yeniden hayata getirilecekler. İkinci defa diriltilecekler. Sonra ne olacak? Berzah alemi de yok olacağı için kıyamette berzah alemindeki bütün insanlar da nefs olarak berzah aleminden mahşer meydanına ulaşacaklar ve bütün nefsler kendi vücutlarının, fizik bedenlerinin içine girecek. Evvelce vücutlar, nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala, birleşecekler. Ve bütün suçlar ve bütün güzellikler nefs ve fizik vücudun beraberliğine noktalanmıştır. Bütün insanlar böylece nefs ve fizik vücut beraberliği içinde hayat filmlerini seyredebilecek olan bir noktaya ulaşmış olacaklar. Ve herkes mahşer meydanından uçarak indilahiye gelecekler, ulaşacaklar. Orada herkesi kendi hayat filminin gösterildiği noktaya çeken elektronik sistemler söz konusu ve herkes kendi hayat filminin gösterileceği, üç boyutlu olarak gösterileceği noktalara ulaşacaklar. Ve herkesin hayat filmi doğumundan ölümüne kadar olan her şeyi göstermeye başlayacak. Ama oradaki hayat Allah-u Teala'nın ifadesine göre burada bir gün sizin dünyanızda bin yıla eşittir diyor Allah-u Teala. Oradaki bir günlük bir zaman süresi bu dünyadaki bin yıla eşit. Kısaca bu dünyada 100 yıl yaşayan bir insan kıyamet gününün 24 saatinin 2.4 saatinde veya 2.5 saatinde diyelim 100 senelik hayatının bütününü görmek imkanını bulacaktır. Hesabı bu sebeple çabucak görülecektir.
Herkes kendi hayatını net olarak görecek. Allah Teala buyuruyor. O gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit ederler. Yani hangi uzuv hayatınız boyunca ne yapmışsa, hangi işlemi yapmışsa o hiç kimse tarafından saklanamayacak şekilde bütünlenir. Ve bütün hayatınızı başından sonuna kadar hiçbir perde veya ekrana ihtiyaç görmeksizin üç boyutlu olarak seyredersiniz. Allah Teala buyuruyor, o gün uzuvlar kendileri şehadet edeceklerdir, kendileri göstereceklerdir diyor. Allah Teala buyuruyor, o gün yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. O gün bu gösterilen dizaynda bir şeyler söz konusu.

hayat filmlerimiz üç boyutlu olarak o gün bize gösterilecek. Yaptıklarının size haber verilecek diyor Allah-u Teala.

Ve hayat filmlerimizi bu süre içinde tamamladığımız zaman ya kaybettiğimiz dereceler ya da kazandığımız dereceler, yani ya şerrimiz fazla olacak ya da hayrımız fazla olacak.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayrımızın fazla olması demek, hayat filmimizin sağ taraftan bize verilmesi demek. Şerrimizin fazla olması demek, hayat filmimizin sol taraftan bize verilmesi demek. Ne ifade eder bu? Kim hayat filmini sağ taraftan almışsa, hayrı fazlaysa, şerri azsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin hayat filmi sol taraftan verilmişse onun şerri fazla, hayrı azdır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazladır. Rakamlar kümülatiftir. Bir bakışta derhal sonuçlar görünür. Ve hayat filmleri bizlere teslim edilir. Hayat filmlerimiz bizlere teslim edilir. Boyunlarımıza asılır. Öyleyse bir insan yaşadığı sürece her an derecat kazanır veya kaybeder. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir zararım dokunmuyor, kimseye bir kötülük yaptığım da yok. Öyleyse ibadet etmediğim için derecat kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor diye, dokunmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye bir insan düşünüyorsa yanılıyor. Çünkü Allah Teala her an derecat kaybetmenizi, derecat kazanmanızı icap ettirecek olan bir sistemi daimi zikri üzerimize farz kılmış. Zikir farz mı? Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismini zikret. Demek ki zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından daha fazla zikir farz mı? O da farz. Ahzab 43'te Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. 43 değil. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı çok zikirle zikretmeniz emrolunuyor. Günün yarısından daha fazla zikredeceksiniz. Daha ötesi de mi var? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse zikretmiyorsanız, zikretmediğiniz sürece hiç kimseye kötülüğünüz dokunmasa da devamlı derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey Allah-u Teala'yı mümkün olduğu kadar çok zikretmek. Ama en güzeli daimi zikre ulaşmanız tabii. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ı çok zikirle zikretmek söz konusu. Ve neticede daimi zikre ulaşmak söz konusu. Eğer zikretmiyorsanız hayat filminizde devamlı negatif dereceler her saniye kaydolunuyor. Onun için Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir manevi çalışmadır. Negatif çalışmalar ve pozitif çalışmalar. Derecat kaybettiğiniz her olay bir negatif aktivitedir. Derecat kazandığınız her olay bir pozitif aktivitedir. Ama her an sahi var. Bir şeyleri yapmaya çalışmak, uğraşmak var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse cennetle cehennemin standartlarına beraberce baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala müminin 103'te diyor ki kimin sevapları hafif gelirse, kimin sevapları günahlarından azsa diyor Allah Teala. Onların diyor

durumları, gidecekleri yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaklardır. Onlar nefslerine zulmedenlerdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Veya sevapları günahlarından az olanlar. Hüsranda olanlar. Kimin sevapları günahlarından azdır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse diyor Allah Teala, onlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlardır. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi ve müminin 103'te de Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanların veya sevapları günahlarından az olanların, ikisi de aynı şeydir, gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya baktığınız zaman Allah'ın mahkeme-i kübrası hakkında, büyük mahkemesi hakkında çok net izlenimleriniz çıkar ortaya. Bir hakime, bir savcıya, bir avukata hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor. Siz varsınız, bir de hayat filminiz var. İki dizayn içerisinde hem düşünceleriniz filme alınmış, hem de yaptığınız bütün aksiyonlar. Ve hayatınızın her saniyesinde ya negatif ya da pozitif dereceler mutlaka kaydedilmiş hesabınıza. Hayat filminize ya derecat kaybetmişsiniz ya da derecat kazanmışsınız. Allah Teala burada insanları ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 10. ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Ebrar'ın rakamlı kitapları diyor, 7 kat yukarıda illiğindedir. Fücarın kader hücreleri ise, rakamlı kitapları ise 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah-u Teala. Hayrınız ve şerriniz hayatınız boyunca kaydedilir. Ve bu bütün hayatınız boyunca kaydedileceğiniz o filmler kıyametten sonra zaman geriye gitmiş olduğu için, başa kadar gittiği için zamanın başında hayat filmleriniz iki ayrı yere yerleştirilmiştir. Cennete gidecek olanların hayat filmleri zemin kattan 7 kat aşağı yukarıda illiğinde, yani 7. gök katının 1. alemi olan kader hücrelerindedir. Kader hücreleri zaten 24 saatlik hücreler olarak bal petekleri gibi bir görüntü verirler. Her bal peteği görüntüsünde olan nesne 24 saatlik bir zaman devresi içerir. Ve kendi kader hücreleriniz üzerinden sonsuz hızla hareket ederek ikinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. Ama Ümmül Kitab'a ulaşabilmek için geleceğinizi geçmek mecburiyetindesiniz. Uçarak geçersiniz.
ve kimin ruhu Allah'a ulaşacaksa yedinci gök katındaki bu birinci alemden sonra ikinci alemde Ümmül Kitab'ın altında bir tecrübe kazanır. Daha sonra Kudret Denizi'nde, daha sonra Makam-ı Mahmud'da, daha sonra Divan-ı Salih'inde, daha sonra zikir hücrelerinde, en sonra da indi ilahinin en yüksek noktası olan Sitr-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olanların kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda 7. katın 1. alemindedir. Ama füccarınkiler zemin kattan 7 kat aşağıda zülmani alemin 7. katındadır. Aşağı doğru olan 7. katındadır. Ve kader hücreleri onların da oradadırlar. Bu kader hücreleri bellidir ki aşağıda olanların kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla gidecekleri yer cehennem olanların kader hücreleri onlar. Yukarıdakiler de cennete gireceklerin kader hücreleri mutlaka kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ne demek istiyor acaba burada hayır kelimesiyle Allah-u Teala? Burada Allah-u Teala hayır kelimesiyle kazananların derecattan bahsediyor. Öyleyse kimdir hikmet sahibi? Daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikre ulaşan ullelbap olan kişinin 4 tane temel vasfı var. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ve bu 4 tane temel şartın üzerine 3 vasıf şartı daha vardır. Onlar hayır sahibidirler diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü daimi zikre ulaşmışlardır. Her an derecat kazanmaktadırlar. Hayır kazanmak ise derecat kazanmaktır. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. O kişi hayır sahibi çünkü daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O kişi aynı zamanda tezekkür sahibi, Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibi, Allah'a sual sormak imkanının sahibi ve Allah'tan cevap almanın sahibi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sonra böyle bir dizaynda hayırlaşar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki hayır ve şer mefhumuyla insanlara göre, Kur'an'ı bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki öyle olaylar vardır ki siz onları seversiniz. Hoşunuza gider ve siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi üzer, sizi sıkar. O olay

derecat kazandığımız bir oyun olması lazım. Bir olay olması lazım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleştirmek için hayattasınız. Ve niçin insanlar hayrı ve şerri farklı telakkilerle yorumluyorlar? Çünkü insanlar hoşlarına giden olaylara hayır, hoşlarına gitmeyen olayları ise şer kabul ederler. Şer zannederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamızla ilgisi yok. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi var. O zaman bir kişi bir başkasının malını çalıyor. Malı çalınan kişi üzülüyor. Malını çaldırmış. Ondan sağlayacağı faydayı sağlayamıyor, üzgün. Ve bunun bir şer olduğunu düşünüyor kendisini üzdüğü için. Oysa ki bu bir hayırdır. Neden hayırdır? Çünkü çalan hırsız derecat kaybetmiştir hırsızlık yaptığı için. Şer işlemiştir, seviniyor. Hırsız o çaldığı mal sebebiyle seviniyor. Bunun kendisi için bir hayır olduğunu düşünüyor, sevindirdiği için onu. Oysa ki derecat kaybettiren bir olaydır, bir şer olaydır. Ama seviniyor hırsız. Hırsızın kaybettiği dereceler kul hakkı doğduğu için mazluma ödeniyor. Ve diğer kişi derecat kazanıyor. Bu kazandığı dereceler hayrı ifade ediyor. Arabası çalındı, üzüldü ama bu bir şer değil. Bu bir hayır. Çünkü ona derecat kazandırdı. O arabanın çalınması ne kadar derecat kaybettirmişse hırsıza, o derecat aynen arabası çalınanın hayat filmine kaydediliyor. Öyleyse ne oldu? Üzen bir olay ama hayır söz konusu oldu. Sevindiren bir olay ama şer söz konusu oldu. Öyleyse Allah'ın ölçüleri esastır. Bizi sevindiren ve üzen olaylar değil, bize derecat kazandıran olaylar ve derecat kaybettiren olaylar derecatın mahiyetine tesir ederler. Derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Derecat kazandıran olaylar bizi üzse de hayırdır, derecat kaybettiren olaylar bizi sevindirse de şerdir. Öyleyse hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir diyor Allah Teala. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Amentü şerhinde Allah'a inanmak geçer. Kitaplarına inanmak geçer. 2. Resullerine inanmak geçer. 3. Meleklerine inanmak geçer. 4. Ba'su Badel Mevt'e inanmak geçer. 5. 7 tane olan esasları insanlar 6'ya indirmiş ve 6.sını hayır da şer de Allah'tandır diye şekle bağlamışlar. Yanlış. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Doğrusu bu. Öyleyse hayır ve şer kavramlarında Amentü şerhinde bir büyük hata var. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah'ın hiç kimseye şer, hiç kimse üzerinde şer oluşturması mümkün değildir. Neden? Çünkü başka birinin yapacağı, vücuda getireceği olay bir başka iradenin, bu irade ilahi irade.

de olsa da bir başka iradenin vücuda getireceği olay ne olursa olsun bir kişiye derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir ama kaybettiremez. Diyelim ki bir kişi size bir kötülük yaptı. Bu kötülük sebebiyle demin misali verdik. Hırsız çaldı birisinin arabasını, ona bir kötülük yaptı ve hırsız derecat kaybetti. Ama kötülüğü yaptığı kişi derecat kaybetmedi, derecat kazandı. Allah-u Teala'nın da vücuda getirdiği bir olay, eğer bize bir zarar vermişse, o zaman derecat kazanırız. Yani, diyelim ki tarlada ekinimiz var, sünnetullah oraya dolu yağdırdı ve ekin mahvoldu. O zaman, külli irade bizim üzerimize bir zarar husule getirdi. Dünya üzerinde zarara uğradık. Ama bunun karşılığında o kaybımızın karşılığını Allah Teala bize pozitif derecelerle mutlaka anında öder. Kiram ve katibin melekleri. Bizim irademizin mahsulü olmadığı için tarlamıza dolu düşmesi, onun karşılığında biz mutlaka derecat kazanırız. Bir cüz'i irade bize bir zarar verse, herhangi bir kişi bize zarar verse, o derecat kaybeder ama biz gene derecat kazanırız. Öyleyse bu zararlar bizim için hayrı oluşturur. Ama külli iradenin vücuda getirdiği bir güzellik, o sene çok üst seviyede mahsul almamız bize derecat kaybettirmez. Derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettiremez. Eğer bir güzellikle bizi donatmışsa ne derecat kazanırız ne derecat kaybederiz ama o güzelliği yaşarız. Eğer bir zarar vücuda getirmişse Allah Teala bizim ölçülerimize göre zararsa o zaman zararı yaşarız, onun huzursuzluğunu yaşarız, sıkılırız ama karşılığında derecat kazanırız. Çünkü kaybettiğimiz her şeyin karşılığında Allah Teala bizlere derecat kazandırır.

Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Öyleyse hayır ve şer mefhumunu Allah'ın söylediği gibi yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bize derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Ve kim derecat kaybettiren bir olaya sebebiyet verirse o zalimdir. Ya başka birisine de zulmeder, o arada kendi nefsine de zulmeder. Ya da kişi sadece Allah'la arasında olan bir olayda kendisine zulmetmiştir. Allah'ın bir emrini yerine getirmemiştir, namaz kılmamıştır, oruç tutmamıştır. Derecat kaybedecektir. Kendisine zulmetmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinizde hayır kazandığınız derecelerdir, şer kaybettiğiniz derecelerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır ve şer müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzelliği beraberce Allah-u Teala bize yaşamayı nasip kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek. Kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman, davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef, başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutlu etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız, ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevada her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde bir, onların kalplerini kazanırsınız. Madde iki, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize, bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar, ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı, ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Onun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek sadedinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor.
istiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin. Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi, saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O, mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutlu etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz. Ve
etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz? Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan çok daha fazla severseniz en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz her mutluluk yüzdesini Allah-u Teala size de yaşatır. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye dayalı bir hayatı kendinize seçer de bunu olgun bir meyve haline getirebilirseniz, herkese mutluluk saçan bir insan olursunuz. Ve her gün etrafınızdaki insanları biraz daha fazla seversiniz. Hepsini seversiniz. Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar, onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına mutluluk vermek için yaşar. Hani size hep bir fıkra anlatırız. Çocuk evladı annesini öldürmüş. Yetmez. Kalbini koparmış, almış. Eline gidiyor. Kaçıyor cinayeti işlediğin yerden. Ama kaçarken
ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp, evladım, ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve dile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fethlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı. Her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi, bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz, kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz. Bir taraftan da
sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Onların kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen iblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz bütün muhtevayı
değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz, ki daimi zikir onu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasrettikçe, adadıkça bunun artışı oranında mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Allah'ı sevdikçe insanları da seversiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir şey daha fark edeceksiniz. Artık siz sizi sevmeyenleri de sevebilecek olan bir vasıf kazandınız. Onlar size karşı nasıl davranırsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah-u Teala kalbinizden daimi zikre ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar denedikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisine adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. Bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarına mutluluğa adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir. Mutluluğun
sırrını yakalamışlardır. Mutluluk, başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle, başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden, hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz. Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır. Size düşman olanlar olabilir. Ama bunu hiçbir zaman sizin yaptığınız bir yanlışa bağlayamayacaklarını onlar da çok iyi bilirler. Çünkü siz insanları seviyorsanız onları sadece mutlu etmek için yaşarsınız. A'dan Z'ye kadar vücuda getirdiğiniz bütün davranışlar onları mutlu etmenin birer parçasıdır. Ve de onun için yaşarsınız. Allah Teala sizi sevmişse başka insanların mutluluğuna kendisini size adamaya ulaştırmışsa o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk, sevgili kardeşlerim, sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada yaşarsınız, seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sakın şeytan sizi sevginin o muhteşem mutluluğundan, sevgisizliğin, nefretin uçurumlarına
düşürmesin. Allah Teala'nın hepinizi sevgisiyle bütün boyutlarıyla kucaklamasını, her açıdan sizi sevgisiyle sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya. İşte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra
1: ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere ruhla nefsin ilişkisini sunmak istiyoruz inşallah. Kod numarası 4.1.11.57. Biliyoruz ki bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Fizik vücut bir mekandır. Nefsin de mekanıdır. Ruhun da mekanıdır. Ruh, muhtevasında kalbinde sadece hasletleri taşıyan, 19 tane haslet taşıyan, tekamülün son aşamasında bir varlıktır. Allah Teala nefsi, ruhu öyle bir statüde yaratmış ki, bütün güzellikler hasletler olarak ruhta toplanmış. Nefsinizde nefret mi var? Sevgi ruhunuzdadır. Nefsinizde isyan mı var? İtaat ruhunuzdadır. Nefsinizde cehalet mi var?

Allah hangi emri vermişse mutlaka onları yerine getirmeyi ister. Sadece hasletlerden oluşmuştur. Allah neyi yasak etmişse hasletlerin hepsi asla o yasağı işlemek istemez. Öyleyse ruhunuz özel bir yapının sahibidir. Ruhunuzun özelliği Allah'tan size bir emanet olarak verilmesidir. Allah'tan gelen bu varlık mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ölümden evvel veya ölümden sonra. Ama mutlaka Allah'a dönecektir. Başka bir alternatif mevcut değildir. Allah'tan gelen ruh bir emanettir. Emaneti sahibine iade etmekle mükellefiz. Bir de ruhun bir ilişkisi olan bir varlıktan daha bahsetmek mecburiyetindeyiz. Bunun adı nefstir. Ruhumuz doğuşumuzdan sonra bize üfürülmüştür. Ruhumuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür. Affedersiniz, cahil ve zalimdir. Öyleyse ruh adı verilen bu nesneyi yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını Allah-u Teala ortaya koymak için nefsin iki tane afetini koyuyor oraya. Cahil ve zalim. Öyleyse ruhumuzu emanet olarak verilen ruhumuzu emanet olarak alan nefsimiz ve fizik vücudumuzdur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Üç ayrı teslim söz konusudur insan için vücutlar itibariyle. Önce ruh Allah'a teslim olur, sonra fizik vücut teslim olur, en sonra nefs teslim olur ve vücutların tesliminden sonra en son teslim olacak olan iradedir. Ama irade bir vücut değildir. Aklın kumandasında pozitif istikamette kullanılacak olan bir vasıtadır. Nefsin afetlerine karşı direnme gücüdür. Ve onları alt edebilecek kudretin sahibi olan iradedir. Nefste de bunun karşıtı olan inat afeti söz konusudur. İkisi de direnmeyi ifade eder. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman nefsimiz için Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene, dizayn edene, şekillendirene fe elhamaha fücraha ve takvaha, ve o kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, and olsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Nefsini tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefsimiz bir vücudumuzu oluşturuyor. Aranızda nefsini görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. İşte o rüyayı gördüğünüz vücudunuz nefsinizdir. Bu vücudunuzdan her gece ayrılır ve gider. Dilediği yere kadar sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Vücudunuzdan ayrıldığı zaman ışık duvarını aşıp sıfır hızdan ışık hızına ulaşır. Işık duvarını aşıp onun ötesine geçer. Bu geçişte bu dünyaya ait olan şeyler genel olarak

olarak unutulur. Ve oraya gideceği aleme ait olan şeyler orada hatırına gelecektir. Ve orada kendisine ait olan bir hayatı yaşayacaktır. Dönerken o anılarla gelen nefsiniz ışık duvarını yeniden açacaktır. Sonsuz hızdan ışık duvarına, ışık hızına indiği zaman ışık duvarından sonra da sıfır hıza ulaşacak. Vücudunuzun içine girecektir. Vücudunuz, nefsiniz de ruhunuz da şiddetli bir çekim kuvvetiyle kendisine çekmek etkisinin sahibidir. Öyleyse nefsinizin kalbine bakıyoruz. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbinde. Öfke, kin, intikam, kıskançlık, düşmanlık, pintilik, cehalet, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Öyleyse nefsinizin afetlerinin özelliği nedir? Nefsinizin afetlerinin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak, asla onları yapmak istememek, Allah'ın yasak ettiği fiillerse, her neyse o fiiller, mutlaka onları gerçekleştirmek talebi. Nefsiniz böyle bir talebin sahibidir. Allah neyi yasak etmişse mutlaka ona el atmak ister, onu gerçekleştirmek ister, onu yapmak ister. Allah Teala neyi emretmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz yapı itibariyle birbirine tamamen ters düşen iki faktörü ifade eder. Şimdi bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim'e hiç dikkate almayarak kendi kafalarından bir şeyler uydurmuşlar ve asırlar boyunca insanları bunları kabul ettirmişler. Bir takım din alimlerinin yazdığı kitaplar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye kitaplar diyor. Onlar diyor kitabı Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Ve şöyle emaniye iddia. Bir insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, bu vücuttur diyor. İkincisi eğer kötü olursa nefstir, iyi olursa ruhtur. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve ona fuat verdik diyor. İdrak etme yetkisi verdik diyor. İnsana Allah Teala ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bu ruhun Allah Teala'ya geri gönderilmesi lazım. Üzerimize farz. Farz mı? Bakalım. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, hem de ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable etiyekümün azabe. Sümme la tünserun. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım edilmezsin. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra da dilemen yetmez. Allah'a ulaş, teslim ol. Ruhunu teslim et. Fizik vücudunu teslim et. Nefsini teslim et. Ve iradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. Bunların hepsini birden içeriyor. Yani 3. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar her şey bu ayet-i kerimenin içinde. Rum 31 Münibine ileyhi ve ettekû ve yekumussalât ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. İki oldu. Zariyat 50 fefirru ilallahi. Öyleyse
Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a ulaş, sığın. Firar, kaçmak ve bir yere sığınmak anlamını taşıyor. Dördüncü ayet-i kerime, Fecr 27, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Ruhun Rabbine geri dönüş söz konusu. Oradaki üç ayet-i kerimeyi söylersek zaten netleşiyor. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala, İrci'i ila Rabbiki, radiyeten vardiye, fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, Allah'a geri dön ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah'a geri dön emri, ruha verilmiş bir emir, nefsin tezkiye olmasını gerektiriyor. Mutmain olmak, mutmaineden sonra Allah'tan razı olmak, ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanmak, ruhumuzun Allah'a dönüşü için temel şartlar. Fecr 27-28, bunu ifade 29-30, bunu ifade ediyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahü yedü darüsselamı yehdi men yeşayı ila sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna, yani kendi zatına davet eder. Ve kimi dilerse, yani kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırmanın kendisine ulaştırmak anlamına geldiğini Nisa 175'ten anlıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Öyleyse teslim yurdu, selam yurdu, selam yurdu, teslim yurdu anlamına geliyor. Aynı kökten gelen iki kelime ve Allah'ın zatını ifade ediyor. Sonra bir sonraki ayet-i kerime Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tek. Ehli diyor. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğul. Emanetlerin hepsini onların o tek sahibi olan Allah'a iade etmemiz, tevdi etmemiz emrediliyor. Üzerimize farz kılınmış. Peki bu bir farz olduğu belli mi? Emir olarak verilmiş mi? Evet. Allah-u Teala'nın bunu emrettiği açık bir şekilde yer alıyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Rad 20'de Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ ve 21. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ diyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Diyor ki Allah-u Teala, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismi, Rabbinin ismiyle, Allah adıyla Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ruhun ulaşmasının sadece zikirle olacağı burada açık bir şekilde ifade edilmiş. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala kendine dönüşü farz kılıyor. Lokman 15'te Allah-u Teala diyor ki, وَتَّبِي سَب۪يلَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yolunu onun yoluna tabi ol. Yani onun takip ettiği o sırat-ı müstakim. Sen de o yolu takip ederek Allah'a ulaş, diyor Allah-u Teala.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi de farz. Birinci davet. Allah'a ulaşması da farz. İkinci davet. Üçüncüsü fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimi. Beşincisi de irademizin Allah'a teslimi. Davetler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhumuzu ölmeden evvel Allah-u Teala'ya mutlaka teslim etmek mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Nefsimizi de teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ama aralarında teslimlerde çok büyük bir farklılık var. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz hiçbir zaman nefsimizin vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması demek değildir. Nefsimiz gene aynı özelliklerle yaşamaya devam eder. Yalnız muhtevasındaki bütün afetler yok olmuştur. Peki sonraki safhada ne var? Sonraki safhada fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Nefsimizin Allah'a teslimi var. İrademizin Allah'a teslimi var. Öyleyse İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dördüncü basamak da Allah'a rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözlerimizi görür hale getirir, kulaklarımızı işitir hale getirir, kalbimizi idrak eder hale getirir ve bize 7 tane furkan verir. Ve böylece her furkanda bir miktar günahımızı sevaphanesine rakamlar yazarak tamamen örter günahlarımızı. 7 tane furkanla günahlarımız tamamen örtülür. Görmeyen gözler görmeye, işitmeyen kulaklar işitmeye, idrak etmeyen kalpler idrak etmeye başlar. Çünkü kalbimiz Allah-u Teala ihbat koyar. Biz muhbit oluruz. Yani idrak edebilen bir hüviyete gireriz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz Allah'a geri dönüp ulaşmak mecburiyetinde. Nefsimiz neye mecbur? Teskiye olmaya mecbur. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a döner, ulaşır. Öyleyse ruhumuzun da nefsimizin de fizik vücudumuzun da ezelde Allah'a verdiği yeminler var. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse daha sonra irademizin teslim olayıyla karşılaşacağız. Ama şu anda bizi alakadar eden ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişki. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişkiye dikkatle baktığımız zaman şunu görürüz. Ruhumuz Allah'a ulaşmak mecburiyetindedir üzerine. ...12 defa farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bu bir farz hükümdür. Peki nefsimiz neyle emrolunmuştur? Tezkiye olmakla. Nefsimiz tezkiye olacaktır. Yani afetlerinden temizlenecektir. Tasfiye olacaktır, hiç afet kalmayacaktır. Tezkiye, nefsimizin kalbinin yarı yarıya afetlerden kurtulmasıdır. Ruhumuzla alakalı olan kesimde
buraya kadardır. Öyleyse baştan başlayarak nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri irdeleyerek sona gidelim. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkinin sonuna. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında yaşantımızı Allah-u Teala devamlı kontrol altında tutar. Her sene bizi birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlere karşı nasıl davranıyoruz? Ve de bundan daha önemlisi, Allah-u Teala'nın bizi dikkatle izlemesi. Acaba biz kendimiz Allah'ın yoluna ulaşmayıp da, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor muyuz? Eğer böyle bir olay varsa o kişiyi Allah-u Teala seçmez. Seçilmeyenler bunlardır. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte Nisa 167 İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalem ba'ida. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanları Allah Teala seçmez. Bakara suresi, Allah indirdiği kitaplarla, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsini lanet eder. Öyleyse bir takım insanlar var ki bunlar seçilmiyorlar. Bu seçilmeyenler işte bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Geri kalanların hepsi seçilir. Çok sayıda insan seçilir. Ama bu seçilenlerin %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. İkinci basamakta seçilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Üçüncü basamağa ulaştı. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah anında onu işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamağa. Ve bu tecelli o kişide 7 tane sonuç oluşturur. 7 tane Furkan. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gışaveti kaldırır. Perdeyi kaldırır Allah Teala. Gözlerinin üzerindeki hicabı mestureyi alır. 2, kulaklarındaki vakrayı alır. 3, işitme hassasının mührünü açar. 4, kalpteki mührü açar. 5, kalbin içindeki ekinneti ve küfrü alır. 6, ekinnetle beraber küfür de kalpten alınır. 7, o kişinin kalbine ihbat koyar. 7 tane Furkan oluşturur bunlar. Ve kişi 7. basamağa ulaşır. Ne oldu? Kişi bu her bir Furkan alışında günahlarının 1/7'i örtülür. Ve 7 Furkan birkaç dakika içinde bu kişiye teslim edilir. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye ve idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Kişi 7. basamakta. Sonra Allah o kişinin ruhuna ulaşır, fizik vücudunun kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Zikrettiği zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. O yarılmış olan göğüsten içeri girerek kalbine
ulaşır. Kalbine ulaşır. Rahmetle farz isimli iki tane nur. Allah'ın zikriyle bunlar gelir. Ne diyordu Allah Teala, tekrar edelim. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ruha hitaptır, farzdır. Ama görülüyor ki ruhu Allah'a ulaştırabilecek olan şey Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Allah'ın zikri asıldır. Böyle bir dizaynda Allah'ın zikri neyi sağlar? Kişinin nefsinin kalbine rahmet lefazının ulaşmasını sağlar. Kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıl kalbin içine çekilemez. Çekim kuvveti yoktur kalpte ama rahmet nurları kalbe sızarlar. Kalbe girerler ve kalbe giren rahmet nurları %2 nispetinde orada yerleşirler. Bu nokta o kişinin huşuya ulaştığı noktadır. Nefsin kalbinde %2 rahmet partikülü, rahmet nuru oluşmuştur. Kişi huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşınca Allah Teala o kişiye bir yetki veriyor. O kişinin hacet namazı kılması halinde mürşidi kendisine mutlaka Allah Teala tarafından gösterilir. Allah Teala irşat makamını Allah'tan istememizi emrediyor. Bunu hacet namazıyla istememizi emrediyor. Ve o emrin yerine getirilmesi için kişinin hacet namazını kılması lazım. Ama hacet namazını kılıp da onu görebilenler huşuya ulaşanlar. Huşuya da burada ulaşılır. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini görür. Ona ulaşıp tabi olduğu takdirde Allah Teala'dan tam 7 tane nimet alır. Şu noktaya kadar 12 tane Allah Teala'dan yardım almıştı. Bunların her birinin adı ihsan. Bu 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişi kalbinde o mürşide karşı sevgiyle oraya ulaşır, mürşidine ulaşır. Bu sevgiyi onun kalbine koyan Allah'tır. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala ona başka yetenekler de mutlaka kazandıracaktır. Kişiye namazı sevdirecektir. Bu kişiye orucu sevdirecektir. Bu kişiye namazı sevdirecektir. Ve bütün bunların ötesinde asıl önemli olan kişiye zikri sevdirecektir Allah Teala. Allah'ın sevgisiyle hareket eden bu kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluncaya kadar bu ibadetlerini en güzel şekilde yapan birisidir ve dizaynı gerçekleştirdiği zaman ulaştığı noktada irşat makamı vardır. İrşat makamı onu beklemektedir. Tabiyet gerçekleşir. Ve Allah'ın arşı tutan melekleriyle devrin imamı bu tövbe sırasında mutlaka oradadırlar. Yere inmişlerdir. Tövbe merasimini saf halinde seyretmektedirler. Bu tövbe merasimi ihsanla tövbe ise, 12 tane ihsan almışsa kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla ulaşan tövbesi ise derhal bu tövbenin neticesinde tövbe olur olmaz
El öpme işlemi tamamlandığı an devrinin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Bu noktada bu ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ilk iş kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki o kişinin kalbine imanı yazarız. Allah'ın katından yazılır. Allah'ın katından bir ruh gönderilir üzerine, başının üzerine ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman yazılması ikinci nimet. Birinci nimet devrin imanının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ne yapar gelince? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceli yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Yevmüttelakı ihtar etmek için. Yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve diyor ki senin Allah'a milaki olma günün yevmüttelakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. Sana devrin imamı olarak bu Allah'ın emrinden bu emri tebliğ ediyorum. Sadece bu emirdir ki Allah'a mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarabilir. Böyle bir emir yoksa ruh vücudu her an terk etmesine rağmen hiçbir zaman uzun süre vücuttan ayrı kalamaz, Allah'a doğru da asla kendi başına yola çıkamaz. Yola çıkabilmesi için mutlaka böyle bir olgu söz konusu ve kişi tabiyetini gerçekleştirince ruhu vücudundan ayrılarak o kişinin dergahına ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Böylece ruh seyri sülük isimli yolculuğunu yapmaya başlayacaktır. Bu yolculuğun başlayabilmesi için, yani ruhun vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşabilmesi için, devrin imamının dergahına ulaşabilmesi için mutlaka kişinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşması şarttır. %2 rahmet birikimi olmadan hiç kimse irşat makamına ulaşamaz ve ruhu da vücudunu terk edemez. Öyleyse nefsin kalbinde %2 nur birikimi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması söz konusu değil. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin bir ilişki var. Nefs kendine düşenleri yapmadıkça ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İşte bu sebeple Allah Teala ruha nefse huzursuzluk vermek yetkisi vermiştir. Cezalandırmak yetkisi vermiştir. Ruh her yaptığı yanlışta nefse ceza uygular. Ona Allah Teala o kişiye azap ederken ruh da o kişiye sıkıntı verir. Onu cezalandırır. Nefsi. Allah fizik vücuda azap verirken ruh da nefsi cezalandırır. Neden bu yetki ruha verilmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması nefsin mutlaka tezkiye olmasına bağlı. Tezkiye olmak için de mutlaka bir ceza sistemi oluşturmuş Allah Teala. Çünkü nefs sadece afetlerden oluştuğu için, nefsin kalbinde hiçbir zaman haslet olmadığı için, fazilet olmadığı için nefsin kalbi şeytanın bütün emirlerine yeşil ışık yakar. Şeytan neyi emreder? Allah'ın yasak ettiklerini. Şeytan neyi yasak eder? Allah'ın emrettiklerini. Öyleyse nefsle ruhun başlangıç durumlarında ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Nefse Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir özelliktedir. Yani birinin
evet dediği şeye diğeri mutlaka hayır diyor. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga, devamlı bir çekişme söz konusudur. Her an ikisi de kendi dediğinin olmasını ister, akla müracaat eder. Akıl bunlardan sadece bir tanesini kabul edecektir. Ve bu iki varlık devamlı bir iç dünyada devamlı bir huzursuzluk kaynağını oluşturur. Devamlı kavga olan her yerde huzursuzluk vardır. Uyuşma yoktur, uyum hali yoktur, sıkıntı vardır. İşte nefsle ruh arasındaki kavganın devamlılığı bu sebepledir. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde ruha emir verdi. Ruh sırat-ı müstakime ulaştı, vücuttan ayrıldı. Ve kişinin, nefsinin kalbinin içine iman yazıldı. Ne oldu? Üç tane olay tahakkuk etti. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geldi. Bir, kalbine iman yazıldı. İki, ve kişinin ruhu aldığı emir üzerine vücuttan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Üç. Dördüncüsü, nefs tezkiyesi başlar. Yani kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbine iman yazıldığı için zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen artık sadece rahmetle faz değildir, rahmetle salavat da gelir. Ve kalbinde iman kelimesi var kişinin. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsündeki Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içinde artık iman kelimesi olduğu için fazlı kendisine doğru çeker ve kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp birikmeye başlarlar. İman kelimesinin mahiyetik alanı bu nurların, fazılların manyetik alanıyla terstir. Bu sebeple karşı kutuplar birbirine çekeceği için kalbin duvarına yazılan iman kelimesi fazıl birikimine sebebiyet verir. Ve kalbimizde fazıllar bizleri fazilet sahibi yapacak olan birikim başlar. Kişinin zikri arttıkça bu faziletlerin kalbe girişi ve yerleşmesi de artacaktır. Burada başlayan bir olgu vardır, nefs tezkiyesi. Kişinin Allah-u Teala'nın aldığı dördüncü nimet, nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Evvela ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücutta aklanmaya başlayacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde %7 %7 adım adım değişecektir. Ve Allah-u Teala'nın bir başka nimeti, o kişinin günahlarını sevaba çevirmektir. Ne yapmıştı? Günahları zaten örtmüştü. Örtmekle yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Yeter mi? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre yapıyor bunu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka ne yapıyor? O kişiye o güne kadar her bir derecelik sevabına 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ruh, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a doğru yolculuğuna devam ettikçe adım adım bir rehine olan nefs gök katlarının kapılarını açmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. Ruh, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Böyle bir yolculuk söz konusu olur. Öyleyse bu yolculuğun başlangıç noktasına baktığımız zaman burada
7 tane nimet görmekteyiz. Devrin imamının ruhunun kişinin başımıza girip yerleşmesi 1. Kalbin içine imanın yazılması 2. Ruhun aldığı emir üzerine vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması 4. Beşincisi kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye 1'den 700'e kadar artan, yüzer yüzer yükselen bir dizaynda Allah Teala'nın nimetler vermesi, derecat vermesi. Öyleyse vücutlarımızla alakalı unsurlar, nefsin tezkiye edilmeye başlanması, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun aklanmaya başlaması, irademizin güçlenmeye başlaması. 4 tanesi vücutlarımızla alakalı, irademizle alakalı. 5. Devrin imanın ruhunun başımıza gelmesi, başımızın önüne gelmesi. 5. kalbimize imanın yazılması. Ve 7. de o kişinin biri onalırken o kişinin sevaplarının, günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz? 7 tane nimeti alan bu kişinin ruhu vücudundan ayrılmış. Allah'a ulaşabilmesi için rehine olan nefsin gök kapılarını açması lazım. Gök katlarındaki kapıları açması lazım. Böyle bir yetkiyle mücehhez. Ve bunu yapmak mecburiyetinde, ama eğer fizik vücut nefs tezkiyesine başlarsa. İşte fizik vücut nefsi infak etmeye başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Zülmani kapının üzerindeki mührü, Rabbani kapının üzerindeki mührü aşağı kadar indiren bu rahmet, faz ve rahmetle salavatın baskıları mührü orada tutuyor Zülmani kapıda. Ve şeytanın karanlıkları kilitlenen bu kapı dolayısıyla zikir boyunca kalbe giremiyor. Kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o işgal ettikleri yerden katiyen ayrılmıyorlar. Çünkü manyetik alan güçlü bir alan ve başka bir kuvvetin oraya gelip de onu açması mümkün değil. Bu sebeple nefs tezkiyesi başlıyor nefsin kalbinde. %2 rahmet zaten gelip yerleşmişti. Şimdi 7 defa %7 fazl birikimi gerçekleşecek. %1-2 derken ilk %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Burası nefsi emmaredir. Diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf, "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç." İşte bu rahim esmasıyla tecelli eden nefste ancak nefs tezkiyesi oluşabilir. Burası nefsi emaredir. Nefsin birinci kademesi. Ve %7 nur birikimi tamamlandığı zaman, fazilet birikimi tamamlandığı zaman nefs vücuttaki rehine birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açacaktır. Nefsin statüsüne bakalım, ne diyordu Allah Teala? Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin.
fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Fiziklerin içinde rehine ittisap ettikleri dereceler sebebiyle. Kişi negatif dereceleri pozitif derecelerinden fazla olduğu bir noktada bu sebeple nefs esir rehine. Ve nefsin kalbinde %7 ilk fazıl birikiminde ruhun birinci kat kapısı açıldığı için ulaşabileceği yer birinci gök katı. Burada sadece secde edilir. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Fe elhamaha fücraha ve tekvaha. Nefsi levvame de Allah Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Nefsi levvamede kişi ikinci defa %7 fazilet birikimine ulaşmıştır. Ruhu ikinci gök katına yükselir. Rehine ikinci gök katının kapısını açmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. İlham almaya başlıyor kişi Allah-u Teala'dan. فَاَلْهَمَاهَا وَفُجُرَاهَا تَقْفَاهَا O kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'tan da kişi ilham almaya başlıyor. Çünkü şeytanın fücuru her zaman ilham ediliyor şeytan tarafından. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak farkına varıyor. Ve bu onu mutluluğa ulaştırıyor artık. Allah'ın verdikleriyle doymuş durumda kişi. Sonra burası nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulüb. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Rad 28. Ve kişi 5. defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı, 5. gök katını açıyor rehine. Ve daha sonra 6. defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. 7. defa %7 nur birikimi. Ne olur o zaman? Kişi 6. gök katına ruhen ulaşmıştır, ulaştırmıştır ruhunu. Ruh 6. gök katındadır. 2. gök katında suvarılma havuzlarına gitmişti. 3. gök katında 2 katlı bir mescitte secde etmişti. 3. gök katında bunu yapan ruh 3. kattan 4. kata mehenk menfezinden çıkmıştı. 4. katta Beytül Haram'ın, Beytül Makdes'in aslında namaz kılmıştı. 5. katta da Beytül Haram'ın aslında namaz kılar. Ondan sonra 6. gök katına ulaşır. Nefse mardiyede Allah da ondan razı olmuştur. Burası Allah'ın boyasıyla boyanma noktasıdır. Buz kalıbı gibi çok açık yeşil beyaz nur saçan bir nurda ruhların hepsi o renge bürünürler, çatlarlar ve tekrar çatlamalı çatlakları geçirilerek aşağı inerler. Bir gün bunlardan birisinin derileri çatlamaz. Çatlamayana savaş elbisesi giydirilir. Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir ve yukarıya doğru yükselir ruh. O 7. katın çıkışıdır. Bir altın kapıya girecektir. Ve altın kapıdan içeriye girecektir ruh. Ve bu noktadan sonra ruhun ilk alemi kader hücreleridir. Sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makam-ı mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri, en sonunda da indi ilahi.
indi ilahideki sitrat-ı müntahaya ulaşan ruh, oradan Allah'ın katına yükselir ve nefsin kalbi Allah'ın katına yükseldikten sonra Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Nefsin kalbinde Allah'ın zatında yok olmadan evvelki noktada %51 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh da Allah'a ulaşmıştır. Allah da o kişiye verdiği sözü tutmuştur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Görülüyor ki nefsle ruh arasında çok kesin bir ilişki var. Nefs görevlerini yapmadıkça ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala ruha, nefse sıkıntı vermek yetkisini tevdi etmiştir. Ruh bunu sık sık kullanır. Hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Elindeki mizanla ölçer. Hangi ölçüde bir günah işlemiştir? Arkadan nefse o kadar azam eder. O sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Ruh da Allah, ruh bunu yaparken Allah Teala da fizik vücuda azap eder. Öyleyse her yapılan suçun, günahın arkasından mutlaka bir azap müessesesi o kişiye gelecektir Allah Teala tarafından. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Ve neticede gördüğümüz gibi ruh Allah'a ulaşacaktır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın emri yerine getirilecektir. Ruh sahibine, emanet sahibine geri dönmüştür. Rehine emanet açısından görevini tamamlamıştır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir, nefsin teslimi gelir, irşada ulaşmak gelir ve nihayet iradenin teslimine ulaşır sonuç. İradede teslim olunca teslimler tamamlanır. Görülüyor ki nefsle ruh arasında sağlam bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki bir illiyet rafızası şeklindedir. Biri diğerine kesin olarak bağımlıdır. Nefs teskiye olmadıkça ruhun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ruh ve nefs ilişkisini anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını şuramızdan bütün gönlümüzle dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Acaba biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte az evvel hocamızın ifade buyurduğu fıtraten %50-%50 negatif pozitif olayı nefsimizle ruhumuz arasındaki dengeden anlıyoruz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Yani yaratılıştan hasta bir nefsin sahibiyiz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan vesaire. 19 tane hastalık. Eğer insanı sadece bu üç vücut, iki vücut itibariyle düşünürseniz, baş düşmanımız olan şeytan, Allah'tan aldığı müsaade gereğince, aldığı hedef üzerinde hepimizi kendisine bağlayıp toptan cehenneme götüreceğini Kur'an ayetleri bize söylüyor. Ama insanın sahibi kim? İnsanın sahibi bizi yaratan Rabbimiz. Ben diyor insanı yeryüzünün halifesi olarak yarattım. Onun için dilediğim hedef insanı kamil olmak. Kısacası şu Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan için Kur'an-ı Kerim'de herkes için Allah'ın tayin ettiği hedef insanı kamil olmak. Mümkün mü? Evet, mümkün çünkü Allah Resulü ile birlikte bunu Allah ispatlamış. 14 asır evvel kız çocukların diri diri gömüldüğü, her türlü vahşiyane şartların hakim olduğu bir dönemden Allah Resulü Kur'an ayetleriyle onu yetiştirdi ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve diğer Allah'ın sevgilileri yetişti. Biraz da biz de bugünün okuma dizaynı içerisinde öğrenmiş olan bir kişi olarak diyorum. Bütün bu şu an dünya üzerindeki faktörleri bitirin. Bir Hazreti Ömer yetiştirebilir misiniz? Hayır. Bir Hazreti Ebubekir? Hayır. Öyleyse burada Allah'ın başka bir güzelliği var. Allah sözünün nasıl kadar tesirli olduğunu ifade babında şu hadisi ifade etmek istiyorum. Allah sözünün, Kur'an sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Öyleyse ayetlerde Allah'ın tesiri vardır. Biz eğer dini hayatımızı Resulullah'ın da ifade buyurduğu gibi iki kaynak üzerine bina etmiş, Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Bu iki kaynak üzerine bina edecek olursak, bizlerin de malzemesi onlar gibi, Allah-u Teala bizi de bir fizik bedenle, bizi de bir nefse ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi, zatından bize ruhu üfürmüş. İşte Allah'ın zatından üfürülen ruhta da nefsin tam zıttı olan 19 tane haslet var. Yani insanın kamilde bulunması gereken ne kadar güzellik varsa Allah'ın zatından üfürülen ruhta başlangıçta o bize verilmiş. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır vesaire. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. 19 tane haslet. Bir denge varlık olarak biz hayata başlıyoruz. Ama iblis daha evvel bu dünya gezegenine sürülmüş ve onun lehine bir kaybın içerisindeyiz. İblis nefsinin 19 afetine %100 tesir ediyor. Biz insanlar zaman zaman kavga ettiğimiz zaman karşı tarafı düşman addediyoruz. Bu %100 doğru değil. Düşman olan Allah'ın Kur'an'da belirttiği iblis, şeytan. İşte 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o savaş bir düşmandır. Şeytan ne menem bir varlık. Biz acaba görebiliyor muyuz? Allah-u Teala bunun da cevabını veriyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde hayır diyor. Şeytan ve avanesi sizi görürler ama siz onları göremezsiniz. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, radara yakalanmayan bir düşmanla karşı karşıyayız. Günümüzün silahları da hep o istikamete gelişiyor. O zaman bu radara yakalanmayan düşmandan biz kendimizi nasıl koruyacağız? Nasıl Allah'ın bizler için tayin ettiği hedefe ulaşacağız? Nedir o hedef? O hedef 7 kat cennet ve bu dünya saadetinin %100'ünü mutluluk içinde geçirmek. Mümkün mü? Çok mümkün, çok basit, çok kolay.
İbrahim hocamız çok güzel bir ifade kullandı. Mütalaa kelimesinden, oradan hareket etmek istiyorum. Bir idrak yönü var, bir de illiyet rabıtası yönü dedi. Hakikaten de Kur'an ayetlerinde bu özelliği rahatlıkla görebiliyoruz. İdrakin merkezi kalptir. İnsanın kalbi, nefsin manevi kalbi. Ve bu kalbimizin Allah'ın istediği idrake bizi ulaştırabilmesi için Allah Resulü'nün sohbetlerine katılan, işiten sahabenin durumuna bakıyoruz. Ve Allah Resulü şöyle ifade ediyor. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse başlangıç noktasında nefsimizin

her şeyi açıkladım size. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde اِنَّ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتِبْيَانِمْ كُلِّ شَيْءٍ. Her şeyi sana açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Enam 38'de bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Şimdi bir Allah'a dostu için her şey Kur'an'da var. Ama Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edemeyen, kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan için Kur'an-ı Kerim eskinin masalı. İkisinin arasındaki geniş yelpazeyi düşünün. Birisi diyor ki bu kitabın eskin masalı اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ وَحَيَاتُنَا قَالَ اَسَاتِرَ الْاَوَّلِينَ. Öbürü ise hikmet sahibi alim için tam tersi Bakara 269'da Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Ve bu hikmet sahibi alim için her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an-ı Kerim'de olmasın. Tefsir dediğimiz olay Kur'an'ın yedi ruhunu şerh etmektir. Biraz sonra ona da gireceğiz. Hocalarımız muhakkak ki bunu da en güzel şekli söyleyeceklerdir. Ama Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i öğreten Allah Resulü'nün 5 görevinden bahsediliyor. Bu insanın gelişimine paralel bu 5 görev gerçekleşmiş. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev, o size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev, o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev, hikmetin ötesini o size öğretiyor. Şimdi insanın insanı kamil olma serüvenine baktığımız zaman bu yedi safhanın yedisini de görüyoruz. Evvela kişinin nefsi emareden başlayıp nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiyeyi bitirebilmesi, nefs tezkiyesi mutlaka ama mutlaka Allah'ın kendisinde görmesini istediği bir talebin sahibi olmasına bağlı. İşte günümüz şu an bu kavramları inceleyebilmek için ameni olmak, rıza, felah ve takva sahibi olmayı ifade ediyor. Bu kavramların Kur'an-ı Kerim'deki yerine baktığımız zaman, birbiriyle olan ilişkilerine baktığımız zaman tablo çok güzel karşımıza çıkıyor ve öyle zannedildiği gibi Kur'an-ı Kerim anlaşılmayan bir kitap değil. Tam tersi Kur'an-ı Kerim çok kolay, çok basit. Ama kimin dilinden kolay ve basit? Kur'an-ı Kerim'i yaşayan hikmet sahibi alimin dilinden Kur'an-ı Kerim kolay. Onun için Allah Resulü herhangi birisinden değil, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Allah Resulü buyuruyor ki, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kimdir o hikmet sahibi alim? Nefsini tamamıyla Allah'a teslim etmiş, nefsinin manevi kalbindeki 19 afeti tamamen temizlemiş, yerine Allah'ın katından 19 fazileti geçirmiş olan bir insan, ihlas sahibi kuldur, nefsini Allah'a teslim etmiştir. O zaman o kesinlikle Allah'ın emrettiği biçimde muhlis kul olarak o insanlara artık %100 faydalı hale gelmiştir ve kimdir tövbe-i nasuhun muhatabı olan kişi? Allah'ın ihlasa ulaştırdığı kişi. İhlas tövbesiyle, tövbe-i nasuhla tövbe ederek salaha ulaşır ve o salahtaki bir insan artık onu bilir ki evet yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, yaratılış gayemiz mutlu olmaktır. Eğer siz bir şeyi okuyorsanız ve okuduğunuzu yaşayamıyorsanız o zaman olmadı. Yaşarsanız o zaman Mevlana'nın, o zaman Yunus Emre'nin, o zaman Hacı Bektaş Veli'nin, o zaman Ceddimiz Osmanlı'nın nasıl 400 yıl boyunca hükmettiğini net olarak anlarsınız. Neyle hükmetmişler? Allah'ın yardımı Kur'an'la hükmetmişler. İşte bakın bakalım Osman Gazi'nin mürşidine, bakın bakalım II. Murad'ın mürşidine, Hacı Bayram Veli'ye, bakın diğerleri. Demek ki bu dini öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in yedi safa öğretim metodunu öğrenmek, hayatımıza tatbik etmek, evvelden Allah'ın yetiştirdiği yedi safa ve dört teslimle Allah'a teslim olan bir mürşide ihtiyaç var. Mevlana medreseden tahsil el görmüş ama Mevlana'yı Mevlana yapan olay Şems-i Tebriz'i hepimiz biliyoruz. Yunus'un Yunus yapan Tapduk Emre ve diğerlerini tek tek söyleyebilirim. O zaman şimdi ameni kavramından başlayalım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde

0: buradaki amenü kavram. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. O zaman bu gemiye binenler kimlerdir? Ona bakmamız lazım Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam kavmine yaptığı tebliğde ben sizden mal istemiyorum. Tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amenü olanları yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardı. Öyleyse demek ki bir Allah'a ulaşmak, mülaki olmak var. Bütün insanlar için Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için tek bir hedef var Allah. Birinci hedef Allah'ın zatına ulaşmak, bu ruhun gerçekleşir. İkinci hedef Allah'ın zatını görmek. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, kalp gözüyle bu dünya hayatında Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşir. İnsanoğlu Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevi yerine getirir getirmez. O serbest iradenin sahibi kişi. Ama bize düşen bu yolda nasıl hedeflere ulaşılabilir? Allah'ın insanı kamil olma noktasında katletmesi gereken 28 basamak İslam merdiveni ayetler ve kavramların içerisinde nasıl gerçekleşir? Onu size inşallah ben açıklamak istiyorum. İşte amen olan kavramın birincisinde kişinin mutlaka Rabbine ulaşmayı dilemesi var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç vücuttan müteşekkil olan, Kur'an'ı muhatap olan insanın Allah'ın emanetini taşıdığını görüyoruz. Bu ruh bizde bir emanettir. Emanet ya ölümle Allah'a ulaşacaktır veya ölmeden evvel Allah'a ulaşacaktır. Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Manası ne? Manası ölmeden evvel bu emaneti ne yapınız? Allah'a ulaştırınız, Allah'a teslim ediniz. İşte ermiş evliya dilimizdeki manasıyla bir insanın ermişlerden olabilmesi için ne lazım? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Az evvel hocamız takva kavramını açıklarken de özellikle bu üç boyuta işaret etti. Vika kökünden türeyen bu takvanın bir korunmak ve sakınmak manası var ve üç şekilde gerçekleşiyor. Bir insanın evvel emirde Allah'ın yardımını alabilmesi için kalbinde mutlaka Allah'a ulaşma dileği olması lazım. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ Rabbinize yönelin, ona ulaşmayı dileyin وَاَسْلِمُ لَهُ ve ona teslim olun, azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız. İşte hepimiz hangi noktaya geleceksek, dinimizi hangi boyutta yaşayacaksak, bu ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Ama Allah'ın yardımının alınabilmesi için bu ayette belirtildiği gibi, mutlaka o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Amen olmak, hem kökünden türeyen bir kelime, güvenmek manasına geliyor. Allah-u Teala bizi çok sevmiş ve zatından bize ruh sürmüş. İblisle olan hayatımıza baktığımız zaman İblis diyor ki ben ondan üstünüm diyor. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ama Allah'ın bilmediği hakikat ne? İblisin bilmediği hakikat ne? Allah zatından bize ruh sürmüş. Allah'ın bir emanetini taşıyoruz. İşte o emanet sebebiyle Allah-u Teala diğer varlıklara emrediyor. Ona secde edin. O zaman bu emanetini Allah-u Teala geri istiyor. Allah kendisi için mi istiyor? Hayır, değil. İnsanlar için tayin ettiği hedef neydi? Mutluluk. Hem ahiret saadeti hem dünya saadeti. Bu emaneti biz gerçekten Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a teslim edersek ne olur? Allah'ın garantisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Kim bunu gerçekleştiriyor? Kalbimizdeki bir talebe bağlı olarak tamamıyla Allah'ın Rahim esmasıyla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu dilek, bu kalbin sahibi olan kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde geri kalanını Allah-u Teala Rahim esmasıyla gerçekleştiriyor ve bunu hedefine bizi Allah-u Teala ulaştırıyor. Şimdi kalbimizle nefsimiz, kalbimizle ruhumuz arasındaki ilişki ne? Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var ve şeytan devamlı bizim bu hastalıklar sebebiyle bize kumanda ederek kendi istikametinde çalıştırmaya başlıyor. Ama Rabbimiz de kendisine davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler, onların izinden giden bütün peygamberlerin varisleri, veli mürşitler, vekil mürşitler kim olursa olsun, tek hedefleri Allah'ın zatına davet etmek. Bu davette istenilen ne? İstenilen emanetin sahibine ulaşması ruh. Ulaştıran kim? Ulaştıran Allah-u Teala. Ulaşırsa netice ne olur? Ulaşırsa nefsimizin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 afet açısından Allah-u Teala bizi kontrol altına alıyor. Tasavvufa girenler şu hikayeyi net olarak bilirler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sosyal hayatta, toplumsal hayatta 3 davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı aile mukabil etmek. Kısas adaletin bir gereğidir. Onu Rabbimiz kendisi buyuruyor. Diyor ki Rad 40'ta sizin vazifeniz tebliğ ama hesap benim işim. Öyleyse biz şu dünya hayatını yaşarken toplumsal hayata birilerimize yaptığı haksızlıkta sen bana niye yaptın? Kalkıp onunla bir tartışmaya girmek, bir dava sonucuna ona ceza vermek hakkına sahip değiliz. Eğer Allah'ın bize verdiği misyonu yerine getirmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Af tarikatın gereğidir. Niye tarikatın gereğidir? Çünkü tarikata kişi mürşidine intisap ettiği zaman, tabi olduğu zaman zikir denilen ibadetlerin sultanı ile çok kısa süre içerisinde nefsin manevi kalbinin %51'ini Allah temizliyor. Resulullah'ın hadiste zikrettiği şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytan nefsimizin afetleriyle bize etki ediyor, bize kumanda ediyor. O zaman nefsimizin afetlerini Allah'ın ibadeti olan zikirle hangi oranda devre dışı bırakırsak şeytanın üzerimizdeki etkisi o kadar azalır. İşte insan-ı kamillerin tasavvuf dergahında yetişmesinin arkasında bu zikir denilen Allah'ın bir güzelliği var. Tabii ki sonraki oturumlarda biz ulu elbabı da açıklayacağız. Ulu elbabın vasıflarından bir tanesi de şu. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبٍ Onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daim Allah'ı zikrederler. Hocamızın sunuşta bahsettiği nefsimizin manevi kalbinin iki kapısından bir tanesi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısını şeytan karanlıklarını oradan kalbimize gönderiyor. Allah Resulü bu sebeple ne diyor? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve bakıyoruz ki gerçekten Resulullah'ın açıklamalarında size öyle bir ibadet söyleyeyim ki ibadetlerin en temizi, en fazla derecelerini yükselten, altın gümüş infaktinden daha kıymetli, Allah yolunda şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim derseniz buyur ya Resulullah söyleyin, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse bütün mesele yola girdikten sonra, muhafızı yanımıza aldıktan sonra ibadetlerin sultanı zikri en üst seviyede yerine getirmek, zikirle nefsi emmareyi, zikirle nefsi levameyi, zikirle nefsi mülemeyi, zikirle mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi ve tezkiyeyi bütün kademeleri zikirle geçiyoruz. Ve nefsimizin manevi kalbini Allah-u Teala'nın katından kalbimize ulaştırılan fazıllar %51'e ulaşınca eskisi gibi artık birisinin bize yapmış olduğu yanlış davranış sebebiyle biz hemen tokatı atmaya başlamıyoruz. Affediyoruz ve diyoruz ki bu Rabbimiz bizi imtihan etti bu kişi vasıtasıyla. İmtihan olduğumuzu anlıyoruz ve o zaman affediyoruz. Af barışın zekatıdır. İşte şu anda bu toplumu ele alın. Türk toplumunu ele alın. Hangi ülkedeki insanları ele alırsanız birbiriyle olan ilişkilerinde eğer her iki taraf birbirini affedebilirse kavga olabilir mi, devam edebilir mi? Hayır, mümkün değil. Öyleyse reçete Allah'ın reçetesi ve Allah'ın emrettiği biçimde bunu yerine getirmemiz lazım. Amenü olmanın başka önemli noktası ne? Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam Allah-u Teala gemiye binenler bindi. Sadece bu noktaya kadar gelene kadar amini olanlar kimse onlar kurtuluştadır. Bundan sonra hiç kimse artık amini olamayacaktır. Amini olmak neden çok önemli? Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak özetleyen 3 ayetten oluşan bir sure var. Velhasıl suresi. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhasıl suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur, gizlidir bütün kurtuluşun sırları. En başında imani hakiki geliyor, amel olmak. Sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu 4 şey sende birleşti mi, yoktur hüsran, sana art. Kur'an-ı Kerim'in 7 safa öğretim metnine baktığımız zaman, net olarak Velhasıl suresinin bütün standartlarını görüyoruz. İşte başlangıçta tebliğ var. İkincisinde kıraat. Üçüncüsünde tilavet. Dördüncüsünde tezkiye. Beşincisinde talim. Altıncısında kısa. Ve yedincisinde tezekkür. Allah Resulü 23 sene boyunca Kur'an'ın bütününü bu 7 safhalık öğretim metoduyla sahabesine anlattı. Kurtuluşta olanlar kimlerdir? Kurtuluşta olanlar Resulullah'ın ayetleri tilavet ettiği kişilerdir. Allah Resulü ne diyor? Kur'an hidayetle okunur. O zaman kalbimize mutlaka hidayeti yerleştirmemiz lazım. Hidayet ne? Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi mutluluk. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İşte 12 tane farz emirle Allah emanetini geri istiyor. 12 tane farz emir. Ayetleri de söyleyelim. Özellikle bu şeyleri, slaytları gerçekleştirdik. Dileyen kopyasını da alabilir. Ellerindeki Kur'an'la karşılaştırabilir. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah emaneti sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Birinci emir. Maide 7. Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Üçüncü. Enam 152. Allah ahdinizi ifa etmenizi emreder. 25. Allah teslim yurdu olan zatına davet etmeyi emreder. Rad 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmayı emreder. Rum 31, Allah'a yönelik ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun, takvayı emreder. Lokman 15, Allah'a ulaşanların yoluna tabi olmayı emreder. Zümer 54, Allah'a yönelik ulaşmayı dileyin, ona teslim olmayı emreder. Şura 47, Allah'ın davetine icabet etmeyi Allah-u Teala emrediyor. Zariyat 50, Allah'a kaçın, Allah'a sığının. Müzzemmil 8 neyle kaçacağız derseniz kalp ayağıyla. Kalp ayağıyla Allah'a ulaşılabilir. Kalp ayağıyla Allah'a ulaşmak zikirle Allah'a ulaşmaktır. Müzzemmil 8 veskuru ismi rabbike fetebettile tebtile. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya diyorum. Öyleyse Rabbimiz emanet olan ruhu geri istiyor. Ve dünya hayatını yaşarken bu emanet olan ruhu Allah'a ulaştıranlar kurtuluşta, şirkten kurtulanlardır. İki tür Allah'a ulaşmak var. Şirkli mülaki olmak var, bir de şirksiz mülaki olmak var. Allah Resulü hadisinde, şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem. Öyleyse tek bir dilekle, bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, emanet olan ruhu sahibine iade etmek, bu dileğin sahip olan herkesi bu talep Allah kimin kalbinde görürse geri kalan o yapmayacak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ennallâhe yudilli men yeşâhu. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehdi ileyhi men enab. Ve kendisine yönelen ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır. Şura 13. Allah dilediğini seçer. Ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı diler yönelirse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen tek bir vazifemiz var. Muhterem misafirler, saygıdeğer hocalarım ve sevgili kardeşlerim. Tek bir vazifemiz var. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Resulü'nün Allah soyunuza bakmaz, malınıza bakmaz, şekli şemanıza bakmaz, devamlı kalbinize bakar. Bakmasının arkasında ne var? Bu talebi görmek istiyor ve bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli bizi nereden kurtarır? Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarır. İnsanlık tarihi boyunca tek bir din olmuştur. Bu din babamız İbrahim'in hani dini, Arapça adıyla İslam. Dinimizin adı İslam'sa soruyorum sizlere. İslam nedir? Hepimiz biliyoruz ki İslam Allah'a teslim olmak. O zaman şu sual akla geliyor. Madem İslam Allah'a teslim olmaksa biz neyimiz var ki Allah'a teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzu peşinden teslim edeceğiz. Nefsimizi teslim edeceğiz. İrademizi teslim edeceğiz. Çünkü 14 asır evvel Resulullah'ın Kur'an'la yetiştirdiği sahabenin hepsi bu 7 safa teslimi yaşamışlar. İşte o slaytımızı da gösterelim ki Kur'an ayetleriyle, başka bir sözle değil. 7 safa Peygamber Efendimiz sahabeyle birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam. Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı kalben dilemişler. Enfal 29'a göre hepsi takva sahibi olmuş. İkinci safhada Mümtehin 12'ye göre hepsi ona tabi olmuş. Öyleyse tabiyet dinimizde farz. Üçüncü safha hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha Alimdan 20 hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi Zümer 18'e göre hepsi nefs teslimine ulaşmış, ihlasa ulaşmışlar. İrşada ulaşmışlar. Bakara 139 ve Hücurat 7 ve Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesinde hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi tabii bu safhaları söylerken belki diyeceksin ki bu kadar dünya meşgalim içerisinde ben bunları nasıl gerçekleştiririm? Hayır, sadece siz dileyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Çünkü Kur'an'da hedef emirler var. Şu anda sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı İslam'ın 7 tane hedef emri bu slaytta görüyorsunuz. Ama bu hedeflere ulaşabilmek için vasıtalara ihtiyaç var. Hedefler var ve vasıtalar var. Ne yazık ki iblis denen insanların baş düşmanı Kur'an-ı Kerim'deki bu hedefleri tamamen din tatbikatından çıkartmış. Şu anda geleneksel din tatbikatının içerisinde ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi yok. Fizik vücut teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İrşad yok. İraden teslimi yok. Bunların hiçbirisi yok. Ya vasıta emirlerden de durum ne? Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan, kurtuluşa mütalik olanlar da yok. Geri kalmış sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Eğer siz hedefinizin yoksa, ki bir Kelam-ı Kibar Nevi'nden bir söz var. Hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim değilse asla Allah'tan yardım alamazsınız. Delilin ne diyeceksin? Delilim Zümer 54. Açın bu ayeti kerimeyi okuyun. Siz mürşidinize tabi olmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse eğer 14 asır evvel onlar Kur'an-ı Kerim ışığında 7 safa 4 teslim yaşamışlarsa, Resulullah'tan öğrenmişlerse, Allah Resulüne diyorlar ki sahabe, ya Resulullah biz dinimizi senden öğrendik. Senden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Allah Resulü başka bir hadisinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse mesele nedir mesele? Üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, kurtuluşa ulaşmak. Kurtuluşa ulaşmak tabiyet de ise biz hemen seve seve gidip Allah'ın bizim için tayin ettiğine tabi olmalıyız. Herkesin etrafında birilerinin sözünü ederek gel şuna gel buna hayır. Allah Kur'an-ı Kerim'de, şimdi takvaya geçeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi. وَعَلَى اللّٰهِ قَسَّ مِنْهَا جَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَا اَكْمَجْمَيْنَ Demek ki Allah'a giden yol mutlaka Allah'ın tayinden geçer. Nasıl Allah'tan soracağım? Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Hacet namazıyla bunu Allah'tan sorabilirsin. Nitekim Allah Resulü şöyle buyuruyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Allah fal oklarını yasakladığı zaman Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. İstihare namazında bilinmeyen gaybi bilgiyi öğrenmek üzere başvurulan bir vasıtadır. Ama hacet namazı bir deyiniz, hacetiniz var. O haceti gidermek üzere Rabbinize talepte bulunuyorsunuz. Beni sana ulaştıracak vesile Beni hidayete erdirecek olan kimse ya Rabbim onu bana göster. Nitekim Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? O salih rüya. Öyleyse kalben ulaşmayı dileyen, artık Allah'ın koruması altına giden kişi, Azer hocamızın da ifade ettiği gibi huşu sahibi ise, ki huşu sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman Bakara suresinin 45-46. ayetine gelince وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namaz da Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. İşte şimdi rızaya geliyoruz. Yani amen olmaktan sonra kesinlikle kişi kalben ulaşmayı dilediyse, bu talep onun kalbine girdiyse ki bütün ayetler bize bunu gösteriyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala rahim esmasıyla mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşide ulaştığımız zaman o zaman rıza devreye giriyor. Şahin Nakşibend Hazretleri çok güzel bir tespitte bulunuyor. Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse üç safa söz konusu. Rıza itaatte ise bizlerin mutlaka Allah'a itaat etmesi. Neye itaat etmesi? 12 tane farz emirler ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına itaat etmesi. Nitekim Allah Hazreti Ömer'in sözü var. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Ne yazık ki bütün bunların hepsi Kur'an ayetleriyle ve hana hepimiz bu tuzağa düşmüş vaziyetteyiz. Allah'ı biliyoruz ama emanet olan ruhu hayattayken sahibine ne yapmıyoruz? Ulaştırmayı dilemiyoruz. Allah Resulü mudu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Şeytanı biliyoruz ama gidip ona itaat ediyoruz. Nasıl itaat? Toplum boyutunda insanlar birbirine kavgalı. İşte ayet-i kerime Maide suresinin 91. ayet-i kerimesi. Şeytan ve avanesi sizi birbirinize düşman ederler. Öyleyse bu düşmanın arkasında, şu anda toplumsal düşmanın arkasında kim var? İblis denen insanların baş düşmanı var. اِنَّمَا يُرُدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى O zaman birbirimize düşman olmak istemiyorsak, birbirimize dost olmak, el ele gönül gönüle kardeşçe bir hayatı yaşamak istiyorsak, bunun yolu nereden geçer? Bunun yolu kesinlikle tabiyetten geçer ve Allah'ın zikrinden geçer. Olur mu? Bal gibi olur, çok kolay. Dolayısıyla ilk etapta dinin virüsü olan şirkten kendimizi kurtarmak neyle mümkündür? Bir dilekle. Kalpten ulaşmayı dileyeceğiz. Bu dilek mutlaka hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sormaya bizi ulaştıracak. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği vesileyi mürşidi Allah'tan isteyeceğiz. Hidayete ermek hepimizin üzerine farz. Ama Allah Teala buyuruyor ki benim yardımım olmadan siz hiçbiriniz hidayete eremezsiniz. İşte bu meyanda Rabbimiz Enbiya 73'te diyor ki biz bütün peygamberleri hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse peygamberlerin yaşadığı dönemlerde Allah ile diğer insanlar arasında vasıta kimdir? Allah'ın peygamberidir. Ama onların olmadığı dönemlerde yine hidayete erdiren imamlar var. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlardan bahsediyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en zirve noktadaki imam, resul, halife ne derseniz deyin, o devrin imamı hidayete erdirendir. E bir tek kişi bütün insanların ona ulaşması imkansız. O zaman insanlar en yakın yerde Allah'a bağlanmak istiyorlarsa ki Allah velisine sormuşlar, sen neyle meşgulsünüz kardeşim demiş. O da cevap vermiş, biz çözer biz bağlarız. Anlayamadık, ne demektir o? İşte bütün Allah dostlarının vazifesi insanların şeytanla olan bağını çözmek, Allah ile onun bağını bağlamak. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde bütün resullerin görevi de bu. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İki temel vazifesi var. Bir uyarıcı, diğeri de müjdeleyici. Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde اَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ayet-i kerimesi inzal olduğu zaman Allah Resulü Hazreti Ali'ye diyor ki Kureyş'i akrabayı talukatı Arafat'a topla. Ama toplamadan önce diğer bütün Arap aşiretlerine hitap ediyor. Şu anda ekrana geldiği Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbni Lüvey oğulları, ey Abdülmenab oğulları, Ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız, kendinizi cehennemden kurtarınız, kendinizi cehennemden kurtarınız. Demek ki insanoğlu için birincil vazife o sonsuz hayatı cehennemde geçirmemek, cennete girmek. Şimdi reçeteyi veriyor Allah Teala hadisinde. Diyor ki Allah Resulü Kureyş kabilesine, Arafat'ta topladığı kabilesine, ben şimdi şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor desem bana iman eder misiniz? %100 evet, çünkü sen Muhammed'in eminsin. Sen asla yalan söylemedin. O zaman cevap veriyor. O halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir cehennem azabı günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba gireceklerini haber veriyorum. İşte al sana hadis, işte ayeti kerime, işte Mülk suresinin 8-9-10. Ayeti kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız süre içerisinde size, sizi inzar eden bir nezir geldi mi gelmedi mi? Cehennemlikler hayır diyorlar, geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiş dedik. Eğer onları işitseydik ve akleseydik. Zaman zaman halk arasında da şu çokça söyleniyor. Aklını başkasına kiraya verme. Akletmenin ne demek olduğunu da insanlar buradan anlamalı. Akledebilmek için ne lazım? Allah'ın ayetlerini işitmek lazım. Allah'ın ayetlerini işitebilmek için ne lazım? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak lazım. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Neden herhangi bir kul değil de hikmet sahibi alim? Çünkü hikmet sahibi alim şeytanın kapısını kilitlemiş olan bir kişidir. O devamlı takva kapısından besleniyor. Onun ağzından çıkan asla ve asla Allah'ın sözüne hilaf olan bir söz olamaz. Dolayısıyla Allah Resulü nefsinden konuşmaz demesi, söylediği her şeyin Kur'an-ı Kerim ayetleri olması ancak daimi zikirle mümkündür. Daimi zikre ulaşan herkes şeytanın kapısını kilitlemiştir ve böylesi bir insan tebliğe başladığı an, o zaman eğer onun kelamını işitebilirse ki kalbine indirmesi lazım. Hidayet de okumak bu demektir. Ayetlerin manasına varmaktır. Ayetlerin manasına vardığı kişi o kalbine indirmek, idrak etmektir. Bu idrakle kişi Furkanların sahibi olur. Kur'an Furkan mıdır? Evet, Kur'an Furkan'dır. Ama Furkan'ın sahibi olabilmesi için mutlaka hadiste belirtildiği gibi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledi, Rahim esması ile tecelli etti. Şimdi sevgili kardeşlerim, burası çok çok önemli. Ameliniz ne olursa olsun, eğer bu dileğin sahibi değilseniz, Kur'an ayetleri asla kurtuluşu vaat etmiyor. İşte Velhâ suresi, insanlar hüsrandadır. Kimdir hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ancak kurtulabilenler kimler? Ameni olanlar. Kimdir ameni olanlar? Hud 29, mülaki olmayı dileyenler. O zaman Allah Resulü'nün şu hadisini hemen net olarak anlıyoruz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. O zaman acaba neden kaynaklanıyor bu? İşte cehennemlik amel işleyip cennete gidenler, cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler, Resulullah hadiste zikretmiş, açıklamış. 500 ibadet yapan birisi sual soruyor Allah Teala meleği vasıtasıyla kendisine. Sen kendi amelinle mi kurtulmak istiyorsun yoksa benim rahmetimle mi? Cevap, kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın. Allah Resulü onun için diyor, hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Sen de mi ya Resulullah dedi, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Rahmetine gark olması ne demektir? Allah Resulü kalben ulaşmayı dilemiş ve Nisa suresi 175. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onu rahmetin ve fazlın içine yerleştirmiş. Öte yandan hiçbir cennetlik ameli yok. Ama daveti kabul ediyor. Daveti kabul eden kişinin günahlarını örtüyor. Daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Kur'an'da bu hakikatler var mı? Evet. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. 7 ayet-i kerimede de günaha örtülerden bahsediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerinde kişinin günahı ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilediği an, ki bu şefaatin en alt boyutudur, Allah onun günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişi %100 Allah'ın birinci kat cennetine mazhar oluyor. Veren kim? Veren Allah. Yani Allah'ın yardımını almadan kurtuluş mümkün değil. Ama Allah Teala diyor ki benim sana bu yardımı verebilmem için mutlaka benim emrime itaat etmen lazım. Sen itaat edeceksin, ben de sana yardım edeceğim. Sen itaat edeceksin, ben sana yardım edeceğim. Yani karşılıklı Allah'ın yardımı bizim de Rabbimizin emirlerine Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi itaat. Niyet amelden üstün. Amelle kişi kurtuluşa ulaşamıyor ama niyetle kişi kurtuluşa ulaşabiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet midir? Evet, %100 bir niyettir. Niyet nedir? Hedefi belirlemek. Hedef nedir? Allah'ın zatı. Siz ruhunuzu Allah'ın zatına ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırıyor. Tabiyetle birlikte hocamızın ifade ettiği gibi takvanın iki boyutu devreye gidiyor. Eğer Kaf suresinin 31-32. Ayet-i kerimesine bakacak olursanız şöyle buyuruyor Allah Teala. Uzzeti bil cennetu lil muttakina gayra beyt. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimdir bu takva sahibi kul? İki vasfını bildiriyor. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. Yani iki vasıf, bir tanesi evvab, diğeri hafiz. Kimdir evvab? Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış olan kişi. Kimdir hafiz? Başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyan. Şimdi dört cepheden Rabbimiz bizi korumasa şeytana karşı biz galip gelmemiz mümkün değil. İki ayet-i kerimeyi söylüyorum. Bir, Hicr suresinin 88 ve Şuara suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Peygamber Efendimiz'e emrediyor, diyor ki kanatlarını ger. Sağdan soldan Peygamber Efendimiz'in ruhu onların başının üzerinde ve onları şeytana karşı koruyor. Öte yandan Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde önden ve arkadan onları muhafaza ediyor. Şimdi şeytana bakalım acaba bizimle ilişkisine. Araf 16'da diyor ki ben senin yoluna oturacağım. Sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öyleyse şeytana karşı şükreden bir kul olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Allah'ın koruması altına girmemiz lazım. İşte takvanın bir boyutu da korumak. Kim bizi koruyor? Rabbimiz bizi koruyor. Neyle koruyor? Katından gönderdiği devrin imamının ruhuyla koruyor. Ve gerçekten o koruma sağlandığı zaman o koruma bize ne yapıyor? O koruma o güne kadar hiç hoşumuza giden namazı en âlâ şekilde kılıyoruz. Orucu asla zorluk çekmeden açlık susuzluğunu Allah bizden alıyor, tutuyoruz. Zekatı üst sebedeki boyutlarla yerine getiriyoruz ve herkes etrafımızdakiler hayretle ya bugüne kadar namaz kılıyorsun sen sana ne oldu diye düşünmeye başlıyorlar. Evet, Allah'ın yardımı kişiye geldiği zaman Allah ona mürşidi sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor. Sahabenin hayatında en zirve noktada bunları gerçekleştirdiği gibi. Öyle bir zevk içerisinde bunları yerine getiriyor ki namaz vaktini iple çekiyor. Ramazan bana yeterli değil. Her perşembe günü Resulullah'ın sünnetine uyarak her pazartesi günü de ben oruç tutmalıyım diyor. Onu yerine getiriyor. Sadece %2,5 zekat değil, %5 biri veriyor. Niye veriyor? Bunları kalbinden veriyor. Allah'ın kalbine ulaştırdığı o nurlarla veriyor ve gerçekten bu sevgiyle o kişi Allah'a yaklaşıyor. İşte rıza, işte amin olmak. Şimdi felaha gelelim. Felahın muhtevasında ne var? Felahın muhtevasında nefs tezkiyesi var. Hocamız belirtti. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten verdiği bilgiler için. Benim dağarcıma çok şeyler girdi. Özellikle Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَى. Kimdir kurtuluşa ulaşan? Nefsini tezkiye eden. Öyleyse nefsimizin manevi kalbinde bizleri şeytana teslim eden 19 afete karşılık biz onları kalbimizden temizlediğimiz an o zaman Rabbimizin mükafatları bir bize ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim nedir derseniz ben Kur'an-ı Kerim'in müjdeler kitabı, mutluluk kitabı olduğunu söylüyorum. İşte şu anda ekranda 7 safa müjdeyi görüyorsunuz. Ve ne yazık ki insanlarımız bu Allah'ın bize bahşettiği müjdelerden ne yazık ki haberleri yok. Ben eminim, inanıyorum. Eğer Kur'an'da Rabbimizin bu müjdelerini insanlar idrak edebilseler, bir tek saniyelerini Kur'ansız geçirmezler. Bir tek saniye. Çünkü bütün kainata hükmeden ilahi irade Allah'tır. Külli iradeyle her şeyi kontrol ediyor. Ve cüz'ü iradeyi bizi muhatap almış. Ve bizleri çok seviyor, bizleri çok seviyor, bizleri çok seviyor. Bizimle Allah arasında korkuya dayalı değil. Bizimle Allah arasında sadece sevgiye dayalı bir ilişki var. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. İşte bu dörtlü dizayn içerisinde ameni oluyoruz, ulaşmayı diliyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz, Allah'ın rızasına devre alıyoruz ve felaha erenlerden oluyoruz. Bizi felaha ulaştıran Rabbimiz Allah. Çünkü Allah buyuruyor ki ben sizin nefsinizi tezkiye ederim. Sizin için tayin ettiğim tezkiyeyi ben gerçekleştiririm. İşte Bakara 129, işte Bakara 151, işte Alimran 164, işte Cuma 2. O sizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor dediği Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı gerçekleştiriyor. Öyleyse her halükarda tezkiyeyi gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra takva boyutuna geliyorum. Takva boyutunun insanla toplum arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Bu sevgi nasıl bir sevgi derseniz, bu sevgi annenin evladına olan sevgisinin çok daha ötesinde bir sevgi. Anneler çocuklarını çok çok severler ve bağrına basarlar. Herhangi bir, ne diyeyim, bir yaşındaki bir çocuk, sokağa çıktı anneden habersiz. Annenin yüreği pırpır ediyor. Niye? Ona olan sevgisinin kaybedilmesi korkusu var. Öyleyse takva korku değil, eğer korkuyla illa ifade etmek gerekirse, sevginin kaybedilmesi korkusu. Sevgili kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim'i anladığınız an, Allah'ın en çok sevdiği varlık insan ve tek istediği bir tek şey var, mutlu olmamız. Ve mutlu olmamızı o kadar kolaylaştırmış ki tarifi gayrimümkünsüz. O zaman biz ne istiyoruz? Şu anda sorsak bütün insanlara, herkes mutluluğu arıyor. Ama herkes mutluluğu yanlış adreste arıyor. Dünyada arıyor. Arabada, şan şöhrette, makamda vesairede. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın reçetesi şöyle. Şu dünyada sahip olduğunuz hiçbir şeyle mutlu olamazsınız. İhtiyacınızı giderebilirsiniz. Ama ihtiyaçla mutluluğu asla birbirine karıştırmamak lazım. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyamızdaki kavgayı bitirmek lazım. Nefsler ruhun kavgasını bitirmemiz lazım. Düş dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızı sona erdirmemiz lazım. Ve Allah'la ilişkilerimize Kur'an'da Allah'ın vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olmak lazım. İşte Allah'ın tayin ettiği mutluluk bu kadar güzel, bu kadar muhteşem. Ve 14 asır evvel sahabenin hepsi bunları bir bir gerçekleştirdiler. Bizler de bugün aynı reçeteyi sahabe gibi hayatımıza tatbik edersek %100 hedefimize ulaşabiliriz. Ben de konuşmamı burada noktalıyorum. Evet, bu safadaki 4 kavramdan bahsettim. Amin olmak, rıza, felah ve takva. Daha sonraki noktalarda da inşallah nasip olursa ulul elbab, ihlas ve salahtan da bahsedebiliriz. Öyleyse hepinizin Kur'an'ı müjdelerine kavuşmanızı Rabbimizden Efendimiz ümmetini diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz Rabbimizden. Bu çalıştayın da herkese mutluluklar getirmesini diliyorum. İnşallah eğer kardeşlerimiz kitap halinde bastırırlarsa herkes buradan çok güzel şeyler alabilir. El-Fatiha ma'as-salavat. Evet, sürçü lisan ettiysek affola diliyorum. Hepinizden af diliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevilirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının, %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz. İnsan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere, insanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması. Dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki, bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok daha ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın 5 tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfine diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın 5 şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdım. Eğer çok paran olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok param var, 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Mal canın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim, şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı. Ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan. O Allah ki hepimizden istediği şey sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani, Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları, hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda, Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin, binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı.

Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmaz da orada kalırdı. Orada kalırdı ve kimse o paraya dokunmazdı. Sevgili kardeşlerim, komşuluk herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Ve hatta gerektiği zaman bana tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kalarlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yatacağım. O mahalledeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz.

diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetleri olduğunuzu neden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağınızı neden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk, nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar arda arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı.
Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik. Bir at olabilirdik. Bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size seni dünya adı verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz.
Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler. Oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey Kızılelma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki. Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da, tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte onlar öyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca da, duraklama devri boyunca da aynı güzellikler yaşandı. Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet devrinin başlangıcına bakıyoruz.
Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler onu bilmeyiz. Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah-u Teala. Ve Tevrat'ta da Hz. Musa'nın yaşadığı dinin Hz. İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hz. İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet. Tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid, ruhlarını
Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. 3. Teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Yedi safhanın yedisini de Hz. Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de yedi safa dört teslim varsa, hepsi farsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber, o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun, bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle birlikte biraz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aramızdaki ilişki bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı. Hiçbir zaman bizim hayatımızda nefretin yeri olamaz. Allah Teala kalbimize yaklaşsa nefret onu kökünden söker, atar. Nefrete bizim dünyamızda yer yoktur. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil, onunla. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman. O düşman Yunus'a. Ama Yunus diyor ki, ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, size bir bilmece sorayım mı? Yunus'un bir dörtlüğünden bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bana bende demen. Bende değilim. Bir ben vardır bende. Benden içeri. Aranızda bu sırrı çözebilecek var mı? İşte çözebilen kişi o ilmin sahibi olandır. Ne demek istiyor Yunus acaba? Yunus, bizim bugün yaşadığımız her şeyi o zaman yaşamış. Ancak onun söylediklerini yaşadığınız zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz ve her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. Burada Allah Teala'nın bir büyük sırrı var. Yaşamadan öğrenmek de pek mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kimse bu sırrı başkasına söyleyemez. Sadece yaşayanlar bilirler. Yunus diyor ki, ol, ben benim, ben olvanım. Sevgili kardeşlerim, hayat insanı mutluluğun zirvesine çıkartabilir. Siz layık olduğunuz seviyenin hepsini yaşarsınız. Herkes neye layıksa onu yaşar. Ama bu liyakat seviyenizin devamlı yükselmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. Arkasında ne yatar? Zikir yatar. Bu söylediğim büyük sırrı çözmek için daimi zikre ulaşmak yetmez. Onun ötesine geçmeniz lazım. Daimi zikrin ötesinde ne var? Tesbih var. Tesbih ile zikir arasında ne farklılık var? Zikir,
sizin iradenizin mahsulüdür. Ama salah makamının 5. kademesine ulaşabilirseniz, salah makamının 5. kademesi Allah-u Teala'nın size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği noktayı ifade eder. O noktada artık sizin iradeniz ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Külli irade size zikir açısından sahiplik vücuda getirir sizin üzerinizde ve artık siz kendi iradenizde zikreden birisi olmazsınız. Külli irade, irade-i külliye sizi kontrolü altına almıştır. Zikrinizde artık zikir değildir, adı tesbihtir. Kesintisiz bir şekilde sizin iradenizin mahsulü olmaksızın bir büyük mükafata nail oldunuz. Önce daimi zikre ulaştınız, sonra da Allah-u Teala size tesbihi nasip kıldı. O nokta bu bilmeceyi çözmeye yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Çok daha ötelerde bir yerde büyük sırra ereceksiniz. O zaman her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturacak. Yunus'u çok daha iyi anlayacaksınız. Bütün söylediklerinin %100 doğru olduğunu yakalayacaksınız. Yunus'tan yüzlercesine sonra Molla Kasım Yunus'un bütün şiirlerini alıyor, derenin kenarına gidiyor, okuyor şiiri, yırtıp dereye atıyor. Ve bir şiir bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker diyor Yunus. Molla Kasım'dan yüzlerce yıl evvel Yunus diyor ki bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker. Molla Kasım bir şeriat adamı. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilahi bir konu devreye girerse, bizim kalbimizde bir değişme olur. Bu değişme, ürpermeye sebebiyet verir. O zaman sakallarımızın genişlediğini göreceksiniz. Demin olduğu gibi. Aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Onunla. Sevgili kardeşlerim, Molla Kasım'ın halini düşünebiliyor musunuz? Ne diyor Yunus? Medreseler müdürüsü okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor Yunus bu ders. Gönüllere yazılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül ne istiyor biliyor musunuz? Hepinizin Yunus'un ne söylediğini anlayabilecek bir seviyeye gelmenizi. Ama okumakla olmaz ki. İlimle olmaz. İrfanla olur. Yunus'un bu söylediklerini arif olan anlar, sözü yeterli değildir. Arif olan da anlamaz. Allah ile çok çok özel bir zevki
yaşayan sadece bilir. Her zaman o bir tek kişidir. Devrinim ama. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki size bütün güzellikleri anlatmak isteriz. Bir yerde hudut var. Onun ötesini yaşarız. Ama anlatamayız. Ne kadar çok istiyor hepinizin anlayabilmesini, hepinizin yaşamasını. Ama Yunus'un o anlattığı şey herkese nasip olmaz. Her devirde bir kişi yaşar. Yarenlik etmek, size güzellikleri anlatmak, sizi mutluluğa davet etmek, bu bizim hayatımız. Bununla yaşarız, bununla nefes alırız. Bu bize hayat nefesidir. Allah Teala'nın. Her şeyi size öğretmek üzere Allah Teala bize öğretti. Ama bir üst hudut var. O hududu sadece her devirde bir yaşayan aşabilir. Ötekiler sadece kelimelere bakarlar ama onun gerçek manasını yaşamadıkça anlamaları mümkün değildir. Herkes kendisine göre bir yorum yapar. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Tek istediğimiz şey, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim hazır olmamız bir şey ifade etmez. Siz ehil olmak, yani layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olmadığınız bir şeyi Allah'tan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Liyakat gayretin ürünüdür. Layık olan kişi layık olabilmek için layık olma seviyesinin gayretinin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bizimki mi? Bizimki öyle olmadı. Bizimki kesbi değildir, vehbidir. Bize bakmayın. Ama sevgili kardeşlerim, hepiniz için en yüksek seviyelere çıkmak söz konusudur. Ama o nokta farklı bir nokta. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve layık olanları mutlaka saadetin en üst noktalarına çıkartır. O en üst noktanın da ötesinde bir kişi mutlaka vardır. O sırrın sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O kadar uzaklarda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sadece o dilekle mutluluğu yaşar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Allah Teala ona da bizim yaşadığımız mutluluğu yaşatır. Ama
Bu Allah'ın yardımıdır ve orada biter. O noktadan itibaren kişinin üzerindeki koruyucu kalkanını Allah-u Teala'nın kaldırması üzerine iblis yeniden devrededir. O ana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar geçen devre içerisinde o kişi Allah'ın özel koruması altındadır. Şeytan veya şeytanlar ona hiçbir şey yapamazlar. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Bu vuslattır. Herkes için kapılar açıktır. Bu büyük mutluluğu kişi bu süreç içerisinde yaşar. 7-8 aylık bir devre hayatının pencereleri açarak dışarıya mutluyum diye bağıracağı günleri ifade eder. Bağırmak geleceği günleri kişinin içinden öyle bir his gelir. Mutluyum diye pencereleri açıp bağırmak ister etrafa. Sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan yeniden devrededir. İşte bakın Allah Teala ne kadar güzel anlatmış bunu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıktı. Ruhları da %100 nur içindeydi. Dengeyle, böyle bir dengeyle dünyaya geldiler. Sonra ruh kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi üzerine mürşidine tabiyeti sırasında vücudundan ayrıldı. Ve nefsin kalbinde %51 nur oluşana kadar 7 tane gök katında yolculuğunu yaptı. Ve o noktada Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla doldu. %49 halen karanlık. Bu nokta Allah-u Teala'nın herkesi taşıdığı noktadır. Kim olursa olsun, dünyadaki düşünebileceğiniz bütün günahları işlemiş olan birisi olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cehennemden kurtulmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Cennete sadece takva sahipleri girebilir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hedef gösterdiği o tek fırkanın muhtevasında olamazlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar tek fırkanın sahipleri olamazlar. Allah'ı ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Gelin sizinle Hazreti İbrahim'in hanifliğine bakalım beraberce. Kaç özelliği vardı? Üç özelliği vardı. Ki Peygamber Efendimiz Hazretleri Hanif'ti. Birinci özellik,
Vahdet, Allah'ın tekliği. Tek Allah vardır diyor Allah Teala. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlla sadece Allah. İkinci özellik Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahdetin yanında tevhid akidesi gidiyor. Hanif dininin, İslam dininin ikinci özelliği. Sonra da üçüncü özellik teslim. İşte dini din yapan asıl üçüncüsüdür. İkincisini her dileyen kişi gerçekleştirir. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tevhidin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tevhidin içine girmiştir. Mutlaka Allah Teala onun ruhunu eğer hayatta yeterse 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Peki dilemezse ne olacak? Dilemezse o kişinin kalbi bir ömür boyu kapkaranlık kalacak. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları diyor Allah Teala zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar aminudurlar. Yani Allah'ın sevdiği mümin adını verdiği kişiler, hak mümin adını verdiği kişiler, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte her kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi Allah'ın dostudur. Gördünüz ki Allah da onun dostu. O kişiyi Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor. Yani nefsinin kalbini %50'den daha fazla nurla dolduruyor. Ama şimdi Allah Teala diyor ki kafirlere gelince diyor. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Şimdi Allah'ın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken %51 nura ulaştı. Herkes ulaşır. Sıkıntısız olarak hiçbir sıkıntı çekmeden Allah Teala'nın yardımıyla nefsinin kalbinde %51 nur birikimi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkesle gerçekleşir. Problem bundan sonra başlıyor. Şeytan o kişiye musallat olur. Artık koruyucu kalkan yoktur. Şeytanı kişiden uzak tutan, şeytanın asla aşamayacağı o engel kaldırılmıştır. Ve şeytan eğer başarabilirse kişiye tesir etmeyi, kişinin ulaştığı o 33 bin zikir seviyesi adım adım aşağıya doğru inmeye başlar. Ve giderek zikir zikirsizliğe dönüşür. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki nurlar azalır. Kişi yoluna bu tarzda devam ederse sonunda mutlaka düşer. Her kim vuslata ulaştıktan sonra o 33 bin zikrini devam ettirebilse
hiçbir zaman düşmesi söz konusu olmaz. Üçüncü kat cennete mutlaka girer. Ama eğer kişi daha büyük mükafatlar bekliyorsa, bunun yolu ve mutluluğun artmasının yolu o kişinin zikrini arttırmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırın. Ne kadar zikriniz artarsa o kadar Allah'a yakın olursunuz. İşte 33 bin zikirden, ruhun Allah'a tesliminden sonraki dik yokuş, bu zikri günün yarısından mutlaka öteye geçirmektir. Geçirebilmeniz için fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için mutlaka zahit olmak mecburiyetindesiniz önce. Yani en az her gün 12 saat zikretmek mecburiyetindesiniz. Bu zikri gerçekleştiremezseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Gel gerçekleştiremem ben, bu çok zor bir şey diyorsanız yanlış diyorsunuz. Siz gayret edeceksiniz. Gayret ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın size bütün bu nimetleri verdiğini göreceksiniz. Gayret sizin gayretiniz. Sonra himmet, mürşidin himmeti. Ondan sonra yardım, nüsret, Allah'ın nüsreti, gayret, himmet, nüsret. Bir üçlü gayretin neticesi o kişi mutlaka mürşidinin himmetine nail olur. İrşat makamı Allah'tan o kişi için yardım ister. Bu mürşidin himmetidir. Arkasından Allah'ın nusreti gelir. İşte bütün bunlar kişinin Allah yolundaki gayretine bağımlı olan hususlardır. Bu sebeple iştiyakla başlayan bir müessese, iştiyak, liyakat ve mükafat standartlarını ihtiva edecektir. Kim daha çok bir şeyler yapmak arzusunun vazgeçilmez bir şekilde sahibi ise, o iştiyakin sahibidir. Başkalarından daha çok hizmet eder Allah için, başkalarından daha çok zikir yapar, daha çok ibadet eder, daha çok Allah'ı sever. Normal seviyeden bahsediyoruz başkaları dediğimiz zaman. İşte bir insanın iştiyaki, liyakati ve liyakatin seviyesine göre Allah-u Teala'nın mutlaka vereceği mükafatı ard arda gerçekleşir. Öyleyse Allah yolunda hedeflere varmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyerek işe başlamak söz konusudur. Allah'ın sizi, eğer dileğiniz kalbi dilekse, Allah-u Teala derhal ondan haberdar olur. Çünkü sizin sözünüze bakmaz, gözünüze de bakmaz. Ama buraya, kalbinize bakar Allah-u Teala. Kalbinizde ne var ne yok, önemli olan Allah için odur. Eğer burada kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir dilek vücuda gelmişse, o zaman siz Allah'ın mutlak olarak yardımını alırsınız. Bu yardım sizi ruhen Allah'a mutlaka ulaştırır. İşte önemli olan vuslattan sonra o statüyü en az aynı seviyede
koruyabilmek o kişiyi yolundan düşmez. Üçüncü kat cennete girecektir. Öyle kaldığını, aynı seviyeyi devam ettirdiğini düşünelim. 33 bin zikrini bir ömür boyu devam ettiriyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Zikrini devam ettirdiği için nefsinin kalbindeki afetlerin çoğalması mümkün değildir. Hasletlerin azalması da mümkün değildir.

Tanrı tarafından aldatılır da zikirlerini azaltmaya başlarsa, onlar nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir. Kalbini karanlığa, küfre açmak olarak vasıflandırıyor Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kalplerini küfre, karanlığa açanlardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bunun adı fısktır. Devrin imamına tabi olmayan herkes başlangıçta fısktadır. Tabi olmaktan muradı en azından inanmayı ifade eder. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman zaten fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fısktadır. Dileyince fısktan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Fıskla bir ilişkisi yoktur. Fıskla değildir. Ama eğer yozlaşırsa, zikrini yapmakta kendine düşen gayreti göstermezse, adım adım kazandıklarını kaybedecektir. Mutlaka fıska düşecektir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kafirler o fıska düşenlerdir. Tağut'un o nurlanmış olan kalplerini nurdan tekrar zulmete ulaştırdığı insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda bir kapkaranlık olan bir kalbin %50'den fazla nurlanması olayı var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mutlaka bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama kim o noktadan sonra tağutun tesirine girerse, insan ve cin şeytanlar onları etkiler ve onlar adım adım kazandıkları her şeyi kaybetmeye başlarlar. Neticede kalpleri tekrar başlangıçtaki gibi kapkaranlık olur. Öyleyse en kötü ihtimal kişinin vuslattan sonra bu karanlığa tekrar düşmesi, cennetin üçüncü katını hak etmişken cehenneme gitmeye yeniden mahkum olması. İkinci ihtimal kötü değil. Eğer kişi aynı zikir seviyesini koruyabilirse, ibadetlerine devam ederse, üçüncü kat cenneti elinden kaçırmadan bir dünya hayatını bitirir. Yani zikri 33 bin ve üzeri olduğu sürece, ama yukarı doğru trend yükselmiyorsa, kişi üçüncü kat cennete mutlaka girer. Önemli olan üçüncü gruba girebilmek. Kişinin zikrini gün geçtikçe arttırarak 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikrini devamlı arttırması ve bu zikrin tesbih ile yapılan zikir sona erdikten sonra da kişinin iç dünyasında zaman içerisinde adım adım uykuda olan kesimin de zikre dönüşmesi. Kişi zikrini ne kadar arttırabilirse o kadar üst makama ulaşır. Zikrini gün yarısından daha fazla arttırır da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o noktadan sonra da düşmesi kolay bir olay değildir. Fizik vücut tesliminden sonra çok az insanın

düşmesi söz konusu olabilir. Çok nadir bir olaydır. Bu sebeple hiç olmuyor demek de mümkündür. İstisnalar kaideleri bozmazsa fizik vücudun teslimine ulaşan kişinin oradan tekrar aşağı düşmesi kolay kolay mümkün değildir. Mümkün değildir diyebiliriz. Daha ötesi zaten daimi zikirdir. Daimi zikirden düşmek söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolundaki merdiven ...28 basamaklık merdiven, sizlerin manevi tekamülü için Allah Teala tarafından nasip kılınmıştır. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın bu güzelliklerini yaşamaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte her kim hiçbir şey yapamasa bile 33 bin zikrini devam ettirebilirse o kişi düşmeden yoluna devam eder. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Söylemek istediğimiz o ki siz öyle olmayın. Zikrinizi arttırın sevgili kardeşlerim. Neden üçüncü kat, dördüncü kat cennetin sahibi olun, beşinci kat cennetin sahibi olun, altıncı kat cennetin sahibi olun, yedinci kat cennetin sahibi olun? Olmak mümkün mü? Tabii mümkün. Bütün sahabe olmuşlar. Sahabe dediklerimizin hepsi yedinci kat cennetin sahibi olmuş. Adın cennetlerine Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Açık bir şekilde söylüyor Allah Teala onların Fevzül Azim'in sahibi olduklarını, Hazül Azim'in sahibi olduklarını, Eylül Azim'in sahibi olduklarını. Bir azim kelimesi de yeterli. Bu en üst cennet olan adın cennetine gitmenin temel şartıdır. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sahabe kunel ebenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devre boyunca o tabiine tabi olanlar da henüz ortada yoklar. Tabiine kadar getirmiş Allah-u Teala tövbe yüzü. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiin, sahabeye tabi olmuşlar. Ve hayatlarını o standartlar içinde tamamlamışlar. Ondan sonra kurtuluşa ulaşan bir fırka daha var. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Onlar tebe-i tabi'in. İşte bugüne kadar gelen bir dizayn içerisinde onlar kendilerinden sonra gelen nesillerden tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra bu tabi olanlara tabi olanlar ta bizim zamanımıza kadar geliyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin, unutmayın sakın bunu, sadece mutlu olmanızı ister. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı ister. Ama o hedefe ulaşmanız sizin gayretinize, iştiyakinize ve liyakatinize bağlıdır.
gayret sizden, himmet bizden ama nusret Allah'tan. Allah'ın yardımını almak için unutmayın sevgili kardeşlerim. O yardıma layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın yardımlarıyla en üst mertebelere yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızlığı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunun bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'e dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri, cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenu oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye.
ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri toprağa alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır.
ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler.
Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı.
Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana
hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla, mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi?
ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likae
Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir.
Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların

ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elin bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir. Onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese? Onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar, münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi
veya dilerse tövbelerini

kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kâfi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Üniversitesi'nin bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Nem suresinin 14. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cehadu biha ve stey kanet ha enfu suhum zulmen ve uluvva fenzur keyfe kâne akibetül mufsidin ve cehadu bile bile bilerek inkar ettiler. Biha onu ve steykanet ha yani ve İsteykanet ha. Onu yakin olarak bildiler, inandılar. Enfüsühüm kendileri, nefsleri zulmen, zulmederek ve ulüven ve büyüklenerek, büyüklük taslayarak. Fenzur fe unzur. O zaman öyleyse bak, keyfe nasıl kâne oldu, akıbetü, akıbetler, sonlar.

onu yakin yani kesin olarak bildikleri yani inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin yani fesat çıkaranların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Allah Teala burada Hazreti Musa'nın o mucizeleri göstermesine rağmen onların bunların mucize olduğunu bile bile inkar ettiklerini burada ifade ediyor. Asasının ejderha oluşu, koynundan elini çıkardığı elinin bembeyaz nura dönüşmesi, bunların doğru olduğunu, Rabbani olduğunu bilmelerine rağmen bile bile inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bu hep böyle olmuştur bu konular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde ayı ikiye böl, o zaman biz sana tabi oluruz diyenlere söylediği söz, ben ayı ikiye bölemem, ben de sizin gibi bir insanım. Ama Rabbime dua ederim, talep ederim ondan. Eğer Allah Teala uygun görür de onu yaparsa, ayı ikiye bölerse, gerçekten sizler bana tabi olacak mısınız? Diyor. Onlar da diyor ki evet, o zaman tabi olacağız. Ve Allah Teala kabul ediyor talebini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ayı ikiye bölüyor. Ama bunun üzerine onlar diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. İşte Hazreti İsa da aynı şeyi, Hazreti İsa için de aynı şey söyleniyor. Ve Nem suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat ateyna Davude ve Süleymane ilma ve kalal hamdu lillahillezi ve fadda lena ala kesirin min ibadihil mu'minin. Böyle kat ve andolsun atayna biz verdik Davud'e, Davud aleyhisselam ve Süleyman'e, ve Süleyman aleyhisselam ilmen, ilim. Ve kala ve ikisi dediler. Elhamdü hamd lillahillezi li Allahi ellezi li a yani Allah'ın a'sı, sondaki a'sı. Allahi Allah ellezi ki o. Lillahillezi üç kelimeden oluşuyor. Li Allahi ellezi. Allah'a, li Allahi Allah'a, ellezi ki o, faddaleyna, bizi üstün kıldı. Faddaleyna, bizi üstün kıldı. Ala kesirin, çoğuna, min ibadihi, kullarından, el müminin, mümin olanlar. Ve andolsun ki, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Ve onlar mümin kullarının çoğundan
bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve onlar mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Allah Teala onlara verdiği ilim de onları üstün kılmış. Gene bu surede, daha evvelki ayetlerde Hazreti Süleyman'ın ordusundan bahsediyor Allah Teala. İnsanlardan ve cinlerden müteşekkil bir ordu. Şeytanları da kullandığını Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti Süleyman'ın şeytanları da cinleri de emrinde kullandığını söylüyor. Yani şeytanların cinlerden farklı bir kabile olduğunu ifade ediyor Allah Teala böylece. Ama biliyoruz ki cinler de şeytanlar da dumansız ateşten, yani enerjiden yaratıldı. Hem Davud Aleyhisselam'ın hem Süleyman Aleyhisselam'ın ilme sahip oldukları Kur'an-ı Kerim'de böylece ifade buyuruluyor. Ve Nem Suresi'nin 16. ayet kelimesi ve varise Süleyman'ı Davud'e ve gale ya ey yühen nasu ullimna menti kat tayri ve utina min kulli şeyin inne haza le huvel fadlul mubin. Ve varise, ve varis oldu, mirasçı oldu Süleyman'ı, Süleyman Aleyhisselam, Davud'e, Davud Aleyhisselam'a ve kale ve dedi, ya eyyuha, ey ennasu insanlar, ullimna bize öğretildi, mentika, nutuk, dil, lisan, ettayre, kuşlar, bize kuşların lisanı. Ve utina ve bize verildi min kulli şey her şeyden inne muhakkak haza bu lehüve muhakkak ki o el fazlu fazl üstünlük el mübinu apaçık. Allah Teala iki peygamberine de fazl vermiş, üstünlük vermiş. Ve şöyle oluyor muhteva. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'a varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazldır dediler.

Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut. Davut, Hazreti Süleyman'ın babası. Hazreti Davut Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam'a varis oldu. Onun mirasçısı oldu. Yani ondaki şeyler Hazreti Süleyman'a kaldı. Ve kuş dili öğretiliyor Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da. Yani kuşlarla, insanlarla konuştukları gibi kuşlarla da konuşuyorlar. Ayrıca bize her şeyden verildi diyorlar. Demek ki Allah Teala onun dışında birçok ilmi daha öğretmiş. Her ilmi öğretmiş Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da.

ve her şeyden verildiğini Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede anlatıyor. 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve huşire li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve tayrı fehüm yuzeûn. Ve huşire haşredildi, toplandı. Li Süleymane, Süleyman için, Süleyman Aleyhisselam için cunudühü, onun orduları minden el cinni cinlerden, el cinler ve el insi ve insanlar ve ettayrı ve kuşlar ve böylece bundan sonra hüm onlar yüzeyûn, yüzeyûne düzenlendi. Ve Süleyman Aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Hazreti Süleyman insanları da hükmetti ordular olarak, cinlere de hükmetti ve kuşlara da hükmetti. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davud'tan sonra kuş dilinin o da sahibi olarak hayatını sürdürdü. Cinleri de rahatlıkla görebiliyordu ve onlara emrini yaptırabiliyordu. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Hazreti Süleyman'ın şeytanlara da derin sulardan bir şeylerin çıkarılması konusunda vazife dağıttığını, onların da bu emri yerine getirdiklerini ifade ediyor. Öyleyse bu zamanların, bu zamanda yaşayan insanlara garip gelen bir husus, Hazreti Süleyman'ın orduları vardı, cinlerden ordular, insanlardan ordular ya da dinlerden bir ordu, insanlardan bir ordu, kuşlardan da bir ordu. Hazreti Süleyman hepsine hükmediyordu. Ve 18. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza etev ala va din nemli. Kalet memle tün ya ey yuhen Nemlut hulu mesakine kum la yahti mennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun. Hatta sonunda olunca, İza olduğu zaman etev geldiler ala vadin nemli, karınca vadisine. Kalet dedi nemletin bir karınca, ya eyyuha ey en nemli, karıncalar topluluğu, bu türlü girin mesakinehum, meskenleriniz, yuvalarınız,
La yehtemennekum, sakın sizi la yehtemennekum, sakın sizi ezmesin. Süleyman Aleyhisselam ve cünüdühü ve onun orduları ve hüm ve onlar la yeşurun, farkında olmazlar. Karıncaların konuşmalarını veriyor Allah Teala. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz." Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her hayvan topluluğunun mutlaka bir reisi vardır diyor. Bir başkanı vardır diyor. Onlar da sizin gibi cemaat halinde yaşarlar diyor. Yani karıncalar da başka hayvanlar da hepsi topluluk halinde yaşarlar. Ve toplum şuuruna en çok sahip olan iki hayvandan bir tanesi karıncalardır, bir tanesi de arılardır. Kendi aralarında bir koloni oluştururlar. Ve her konuda çalışanlar birbirlerinden ayrılmışlardır. Aksatılmadan bütün üyeler kendi görevlerini gerçekleştirirler. Kimsenin yaptığıyla ilgilenmez. Herkes kendisine düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışır. Aralarında görev konusunda ne bir kavga, ne bir anlaşmazlık olmaz. Antenleriyle haberleşirler. Bizler gibi konuşurlar. Düzgün cümlelerle bizler gibi konuşurlar. Ve her karınca ve her arı yapacağı görevi, arılar o kovandaki görevlerini, karıncalar o toplumdaki görevlerini son derece iyi bilirler ve yazdan kışa bir birikime girerler. Dikkat edilmesi lazım gelen husus aralarındaki imrenilecek olan dostluktur ve vazife şuurudur. Herkes kendi vazifesinin, görevinin neleri ihtiva ettiğini, ne yapması lazım geldiğini tam olarak bilir ve mutlaka yerine getirir. Görev varsa o görevi yerine getirmemek söz konusu değildir hiçbir karınca için. Öyleyse mutlaka bir başkanları vardır. Ve onun emrine mutlak olarak itaat ederler. İtaat etmemek diye bir olay söz konusu değildir. Mutlak olarak görevler insan, karıncalar arasında ve arılar arasında dağıtılmıştır. Herkes sadece kendi göreviyle görevlenir. İşte oradan bir kesit bu. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca bu başkanları olsa gerek. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkına varamazlar. Size eziverirler, size ezmesin. Onun için yuvalarınıza girin, diyor. Burada çok açık bir şekilde karıncaların da bir dizaynları olduğu, bu dizayn içerisinde karıncaların birbiriyle bizler nasıl konuşuyorsak kendi aramızda onların da konuştuğu neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah Teala 19. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fe tebesseme dahiken
min kavliha ve kâle Rabbi evzûni en eşküre nimete kelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terdahu ve etkilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Allah Teala bunu söylüyor. Fe o zaman bunun üzerine tebessüm etti. Dahiken gülerek min kavliha onun sözüne ve dedi ve kâle Rabbi Rabbim evzini beni başarılı kıl. En eşküre benim şükretmem nimeteke senin nimetin elleti ki o en amte sen nimetlendirdin en am buyurdun. Aleyye bana

nimetlendirdin, en'am buyurdun aleyhi bana ve ala ve a şuna şuna şuna. Valideye anne ve babam ve en amele salihan ve benim salih amel yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmam. Derdehu sen ondan razı oldun. Ve etkilni ve beni dahil et bir rahmetike senin rahmetinle fi içine ibadike senin kulların es-salihin salih kullarının içine beni dahil et diyor. Salih kullarının içine beni dahil et. O 18. ayette bir karıncanın konuşmasını görüyoruz. Ve karıncanın bu sözü söylemesini Hazreti Süleyman duyuyor. Karıncalar antenleri sebebiyle birbirlerinin sözlerini uzak yerlerden işitirler. Arılarda da aynı haberleşme vasıtası var. Antenler onu sağlar. Bir yerde bir yiyecek vücuda geldiği zaman, yakalandığı zaman, yorulduğu zaman, tespit edildiği zaman o karınca veya arı ötekilere derhal haber verir. Belli bir çap içerisindeki bütün arılar, arıların söylediğini, bütün karıncalar da karıncaların söylediğini işitirler. Ve anten sistemi kendileri tarafından en güzel şekilde ayarlı olması gerekir. Öyledir. Ve birbirlerini işiterek sözlerini, fikirlerini birbirlerine ulaştırırlar. Hazreti Süleyman da bunu kulakları ve kalbiyle işitiyor. Ayakta olan bir insan, yerde bulunan, belki de yuvasının içinde bulunan bir karıncanın diğerlerine haber veren sesini normal standartlarda işitemez. Bir karınca bir kuş kadar, kuş gibi ses çıkartamaz. Bizim kulaklarımızın duyacağı standartta değil. Ayaklarının dibindeki bir karıncanın konuşmasını duyuyor Hazreti Süleyman. Ve tebessüm ediyor, gülümsüyor. Bu nedir Hazreti Süleyman için? Allah-u Teala'nın bir nimeti ve Hazreti Süleyman nimete karıncanın sesini duyup da tevessüm ettiği zaman Allah'ın kendisine ne kadar büyük nimetler verdiğini bir defa daha yaşamış oluyor. Başka insanlar karıncaların konuşmasını işitemiyorlar. Kuşların konuşmasını işitemiyorlar. Manasına varamıyorlar. Kuş sesini herkes duyar ama onun ne manaya geldiğini anlayamaz. Hazreti İbrahim ise bütün kuşlarla konuşuyor, karıncaların da ne söylediğini işitiyor. Muhtemeldir ki arıların da söylediklerini Hazreti Süleyman işitmiştir. Ona dair bir işaret yok ama öyle olduğu bunlardan bakılarak öyle olması lazım gelir diye düşünmek söz konusu. Bir işaret yok Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın arıların da lisanını anladığına dair. Ama kuşların lisanını anlıyorsa, karıncaların lisanını anlıyorsa, o zaman arıların da lisanını, belki bütün hayvanların lisanını anlaması normal bir olaydır.
Ve şimdi şükretmeye başlıyor Hazreti Süleyman. Rabbim bana, anneme babama, bana ve anne ve babama enam buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel, yani nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et. Bu Allah'ın razı olduğu salih amel, nefs tasfiyesi. Nefs tezkiyesi önce, nefsimizin kalbi yarı yarıya Allah'ın nurlarıyla doluyor. %51'den sonraki devrede tezkiye bitmiştir. Tasfiye devam eder. Ve nefsimizin kalbinde daimi zikre ulaşıp da hiç afet kalmadığı noktada nefsimizi tasfiye de etmiş oluruz. Bunun ötesi var mıdır? Evet, nefsimizin müzeyyen olması. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta tamamlanıyor. Nefsimiz tezkiye oluyor. %51 nurlarla doluyor. Nefsimizin kalbindeki afetler %51 oranında yok oluyor. Ve tasfiye müessesesine geldiğimiz zaman buradaki rakam %100'dür. Ne zaman nefsimizin kalbi daimi zikre ulaşıp da %100 Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o dolduğu noktada Allah-u Teala'nın bir nimetiyle karşı karşıyayız. Nefsimizin kalbi bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Allah-u Teala bize yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul Albab makamındayız. Onu tamamlıyor. Göklerin melekûtunu göstermeye başlıyor. İhlas makamındayız. 7 tane gök katını ve 7. gök katındaki 7 tane alemi tamamen gösterip tesettüm intihayı görürsek ihlas makamı da bitiyor. Ondan sonra salah makamı, işte Hazreti Süleyman beni salih kullarının arasına dahil et diyor. Anlaşılıyor ki Allah Teala marifeti daha önce vermiş Hazreti Süleyman'a, salih kulların arasına girmeden. Yani nefs tasfiyesi ve nefsinin kalbini müzeyyen etmesini beklemeden Allah Teala ona marifet vermiş. Kuşların dilini, karıncaların dilini ve daha pek çok dili bilmiş olması lazım diye düşünüyoruz. Burada kuşların dilini bildiği kesin. Cinlerin de dilini biliyor, şeytanların da dilini biliyor. Onlar da bizim konuştuğumuz gibi kendi insanlarıyla konuşuyorlar. Ve Hazreti Süleyman'ın bu talebini Allah-u Teala elbette kabul buyuruyor. Yani Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın hayatından bir kesit veriyor bizlere. Bu zamanın insanlarına ne kadar benzemeyen bir dizayn. Kuşların dilini konuşuyor Hazreti Süleyman. Karıncalarla konuşuyor. Karıncaların söylediklerini işitiyor, tebessüm ediyor. Cinler de ordusunda, şeytanlar da. Şeytanlara başka bir takım görevler verdiğini Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde söylüyor. Cinler deyince belki de cinler ile birlikte gene onlar gibi dumansız ateşten yaratılmış olan
şeytanların da o muhtevada yer alması söz konusu olabilir. Bununla şunu söylemek istiyoruz. Yani insanın emrine veriyor Allah-u Teala cinleri de, şeytanları da, kuşları da, karıncaları da, lüzumlu hayvanları da, hep emri altına alan insan. Ve 20. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefek kadat tayre fe kale maliye la eral huthude em kane minel gaibin ve tefekkada ve yoklama yaptı. Ettayra kuş. Ve sonra gale dedi. Ma diye. Niçin ben? La era görmüyorum. Era görüyorum. La era görmüyorum. El hutude. Hutut kuşunu neden görmüyorum ben? Hem veya yoksa kâne oldu. Minel gâibin. Gâib olanlardan, kaybolanlardan mı oldu diyor. Ve kuşları yokladı. Yani teftiş etti. Sonra hüthüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Kuşları, cinleri, insanları teftiş ediyor, yoklamadan geçiriyor ve hutut kuşunun orada mevcut olmadığını görüyor. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Hiç zamanımız insanlarına benziyorlar mı? Allah-u Teala insanoğluna ne kadar yetki vermiş. Hazreti Süleyman'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen daha birçok kıssası var. Allah-u Teala'nın ona tayyi mekan verdiğini görüyoruz. Bu tayyi mekanın üç boyutlu olması lazım ifadelere göre üç ayrı yerde geçen üç ayrı yerde olduğunu sanıyorum. Üç ayrı zaman parçası içeren hız açısından üç ayrı rüzgarı emrine alışı. Yani ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanı, ruh tayyi mekanı ve fizik vücut tayyi mekanı da gerçekleştirmiş durumda Hazreti Süleyman. Peygamberler arasında Allah'ın dizaynı birbirinden farklı şekilde tecelli etmiş. Allah Teala Hazreti Musa'ya elini koynuna sok bembeyaz çıksın diyor, yetki veriyor, asanı at diyor, asa bir canavar oluyor. Hazreti Musa birçok yetkiyle donatılıyor ama Hazreti Musa bir başka açıdan ilmi ledunu almıyor. Allah Teala ona ilmi ledunu vermiyor. Aslında Hazreti Musa'nın elini sokup bembeyaz çıkarması, azasının canavar olması, daha başka gösterdiği kerametler, keramet değil affedersiniz, mucizeler, bir peygamberden bahsediyoruz. Onu
bu mucizelerin ötesine taşıyor. Diyor ki Allah Teala, ya Rabbi, ilmi ledunundan bana da ver. Ben de ilmi ledununa sahip olmak istiyorum. Allah Teala kabul ediyor. Hazreti Musa da diyor ki, kimden alacağım? O da diyor ki, falan yerde seni bekleyecek. Bu yer iki denizin birleştiği yer. Biliyorsunuz Hazreti Musa ile bir genç, yanındaki genç beraberce yola çıkıyorlar. Onun Hazreti Harun olması kuvvetli bir ihtimal. Ama Allah Teala o ayetlerde bir genç diyor sadece. Belki kendisinden genç olan kardeşini kastediyor. İkisi beraber yanlarına kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Ve bir yere kadar gidiyorlar. Hazreti Musa diyor ki, hadi aç bakalım torbamızı, yemeklerimizi yiyelim inşallah. Kuru balıklarımızı, karnımızı doyuralım. Ama yanındaki diyor ki, kuru balıklar yok. Nasıl yok diyor Hazreti Musa. O da diyor ki, bir evvelki gittiğimiz yerde balıklar canlandılar ve suya girdiler. Kıyısında oturduğumuz denize doğru zıplaya zıplaya gittiler, denize girdiler ve yok oldular. Kayboldular. Hazreti Musa diyor ki, nerede oldu bu diyor. İki denizin birleştiği yerde diyor. O zaman Hazreti Musa'nın aklı başına geliyor. İşte orada diyor, o ağacın altında bekleyen kişiydi diyor. O Allah-u Teala'nın bize vazifeyi kıldığı kişi. Bu Hızır Aleyhisselam. Söz konusu olan Hızır Aleyhisselam. Bütün devirlerde var olmuştur ve var olacaktır. Ezelden beri Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'ı fizik ötesi ilmiyle donatmış ve bütün Allah'ın dostlarına yardım etmek için vazifeni kılmıştır. Ve Hazreti Musa döndüğünde bakıyor ki hakikaten ağacın dibindeki ihtiyar olan zat hala orada. Hemen Hazreti Musa koşuyor. Ona diyor ki, senin emrinde olmam, emirlerine tam itaat etmem kaydıyla bana ilminden öğretir misin diyor. Allah'ın sana verdiği ilmi ledun demek istiyor. Onu bana öğretir misin? Hazreti Hızır da ona diyor ki, sen benimle beraber olamazsın diyor. Benim söylediklerime, yaptıklarıma, yaptıracaklarıma tahammül edemezsin diyor. Sen buna dayanamazsın diyor. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, beni sabırlılardan bulacaksın diyor. Allah Teala da emrini vermiş. Hazreti Musa denemelerden geçecek. Ve beraberce bir köye gidiyorlar. Köyde hiç kimse onlara yiyecek vermiyor. Bir evden yiyecek veriyorlar. O yiyeceği yedikten sonra Hızır Aleyhisselam diyor ki, bahçe duvarını yıkıyor. Ve bir açılmaya başlamış olan muhtemelen bir deliği böylece kapatmış oluyor. Ama bahçe duvarı yıkılmış. Hazreti Musa sabretmesi lazım geldiği halde dayanamıyor. Diyor ki, bu kadar köyün içindeki ahaliden sadece bu bize iyilik etti.
Sen onun bahçe duvarını yıktın. Hızır Aleyhisselam diyor ki sen benimle yapamazsın. Demedim mi ben sana diyor. Daha sonra bir günün kıyısında, nehrin kıyısında bir iskelede insanlar görüyorlar. Gene yiyecek istiyorlar. Hiçbir gemi sahibi bir şey vermiyor. Ama birisi veriyor. Hızır Aleyhisselam bu iğneye karşılık adamın gemisinin bordasını deliyor. Elindeki baltayla parçalıyor ve gemi karaya oturuyor. Sefere çıkamıyor. Tamam. Hazreti Musa bunun büyük bir haksızlık olduğu kanaatinde. Düşünün, o mucizeleri gösteren Hazreti Musa diyor ki sen büyük bir yanlışlık yaptın. Bize yemek veren sadece buydu. Hazreti Aleyhisselam diyor ki bak ben sana söylemedim mi diyor sen benimle yapamazsın diye. Gene diyor aynı yanlışı yaptın. Eğer bir defa daha diyor aynı yanlışı yaparsan aramızdaki ilişki biter. Ve kısa bir zaman sonra bir pınarın başındalar. O sırada oradan su içmekte olan bir genci Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa dayanamıyor. Aynı hatayı kendisi de vaktiyle yapmış. Bundan çok ızdırap duymuş olduğu için muhtemelen dayanamıyor. Diyor ki bu kadar da fazla, sen hiç kabahatsiz bir çocuğu öldürdün. O zaman Hızır Aleyhisselam diyor ki ben yaptıklarımı kendim yapmıyorum diyor, bana yaptırılıyor. Ve diyor ben bunları kendi irademle ben öyle istedim diye oluşturamam. Bu yetkinin sahibi değilim. Bu çocuk annesine babasına evine ulaşabilseydi büyük zararlar verecekti. Allah-u Teala da bu zararları bu standartlarda önlemeyi uygun gördü diyor. İşte bu minval üzere bizim Hazreti Süleyman'ın da Hudud'u görebilmesi, görememesi söz konusu. Enel suresinin 21. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Le uazibennehu

Ev veya le yetiyen nebi bana kesin olarak getirmeli. Sultanın bir delil apaçık. Bir delil getirmeli. Delil getirmeli mübinin apaçık.

onu ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, yani keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Hüttüt kuşunun başı dertte. Hazreti Süleyman hüttüt kuşunu teftişte göremiyor ve bunları söylüyor. Nem suresinin 22. ayet-i kerimesi buyuruyor Allah-u Teala. Fe mekese gayre ba'idin fe kale ehattu bima lem tuhit bihi ve ci tuke min sebe in bi nebe in yakin. Ve artık böylece mekese bekledi gayre bayil, uzak olmadan, çok geçmeden. Ve o zaman böylece kale dedi. Ehattu ihata ettim, öğrendim. Bima şeyi lem tuhis, sen ihata etmedin. Bihi onu ve ci'tuke ve sana getirdim. Min sebe'in sebeden Yemen'den bir bölge sebe. Bine beyin bir haber yakinin, yakin olan, kesin olan. Şöyle oluyor netice. Çok geçmeden geldi kim? Hüthüt kuşu. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebeden sana yakin, kesin bir haber getirdim, dedi. Sebeden sana kesin bir haber getirdim. Hüthüt kuşu geliyor, geri dönüyor. Teftişte bulunamayan hüthüt kuşu gitmiş bir keşifte bulunmuş. Sebe bölgesinden haber getiriyor Hazreti Süleyman'a. Görüyoruz ki Hazreti Süleyman kuşlarla, karıncalarla, hayvanlarla, cinlerle, fizik ötesi bir ilişkinin içerisinde ilm-i ledünün sahibi. Ama buradaki ilim bu standartlarda bir ilim. Onun da yapamayacağı şeyler var. Onların ne olduğunu daha sonra Allah-u Teala diğer ayetlerde inşallah söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir dersimizin sonunda sizlere gene inşallah veda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi

inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah-u Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak, Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak.
hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için, kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemezsek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor.
artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarımızdaki bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar, vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah-u Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alamet-i farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlü ise o kişilerin adına kafirler diyor Allah-u Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah-u Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mühürünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü de ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah-u Teala yedinci basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine ekinletin yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. Yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah-u Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a
çeviriyor. Dokuzuncu basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzatlanmıştır. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah-u Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah-u Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz. Size hüddam yapılamaz. Zülmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızda da devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu
Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır, 1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah-u Teala size 1'e 10 vermez, 1'e 10'u 10 kat yükseltir. 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mühürü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mühürü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mühürü zülmaini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı, 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle fazla rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor, kötülüğü emrediyor. Nefsi levamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefsi levame levmediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz nefsi mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında
unutmayın oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz, ruhunuz. Beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsim var diye desiniz. Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiye edesiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere. Nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak,
Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman, aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar, sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah-u Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah-u Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil. Ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken, olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu
yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuz da asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden, İkisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa,
orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla, çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezsiniz. Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği, aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İç dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini
%2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde, o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onlara rahatsızlık verdiniz, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır.
Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil. Yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler. İntikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor. Dünya hayatının yarısından fazlası da, yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta

mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulul Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katında sahip olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizde tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil, tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, bu huzur Allah'ın size verdiği mutluluk.

dış dünyanızda, herkeste, her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda, davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah Teala sizin içinize mutluluk veriyor. Ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan 5 artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık istemiyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim ne öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre dua konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah ile kullar arasında en geçerli şey kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan maddi manevi bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler ve dua makamında bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde dua ibadetin özüdür. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Dua Allah'tan talepte bulunmak, Allah'a yalvarmak, yakarmak, Allah'a münacaat etmek, hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kısacası dua Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz. Allah'ın yarattıkları, Allah'ın yarattığı mahlukuz. Allah yaratandır. Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratığız, onun mahlukuyuz. Yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı duadır. Öyleyse dua müessesine baktığımız zaman dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunmak asıldır. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum, bunu bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum. Şunları bana vermeni diliyorum. İnsanlar hep bu şekilde Allah-u Teala'ya talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var düstur gereğince biz talepte bulunduğumuz zaman zaten duası kabul edilenler onlar mürşitlerine tabi olanlardır. Kısacası Allah'a ulaşmayı dileyenler de mürşitlerine tabi olanlardır. Ve öyle olunca da kişi dua ettiği zaman tabi olduğu mürşidi de mutlaka onlar için duada bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor. O zaman iki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Allah her zaman bizden yanadır. Allah sadece verir, yoktan var eder, hep talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duanın kabulüdür. Bir başka ifadeyle duaya icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan münacaattır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde İza se'aleke ibadi anni fenni karibun ucibu davati da'i zadani fel yestecibu li vel yu'minu bi le'allem yeşhudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince
dua edenin duasına davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana amin olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umur ki irşada ulaşırlar. Görüyoruz ki aslında Allah'la ilişkilerimizin bütününü dua kapsıyor. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede veriliyor. Biz Allah'tan bir şeyler istediğimiz zaman Allah da bizim muhtevamıza bakıyor. Acaba biz hangi seviyedeyiz? Çünkü Allah'la ilişkilerimizde en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunudur. Eğer aminu olmamışsak Allah-u Teala'nın duamıza icabet etmesi söz konusu değil. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara Suresi 6. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları muhtevasını alıyor. Öyleyse manevi istikametteki taleplerimizin yerini bulması ancak ve ancak bidayetinde başlangıcında Allah'a ulaşmayı dilememizle gerçekleşir. Allah Teala dua edenin davetine icabet ederiz ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman umulur ki insanla Allah arasındaki kemalat basamaklarının en üstünde irşada ulaşmak var. Umulur ki irşada ulaştırlar. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاسْفِرْ رَفَكَ نَفْسَكَ مَحَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْاَشِيُّ يُرُدُونَ وَشَهُ Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Yani onlar dua ediyorlar, sen de onlar için dua et. Dünya hayatının ziynetini dileyerek kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına tabi olan kimselere itaat etme. Dünya hayatının ziynetini diyerek gözünü onlardan çevirme ve kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselerle onlara itaat etme. Hadis-i şerifte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah Teala'ya duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Bilin ki Allah kendisinden başka şeylerle meşgul ve gafil kalbin duasını kabul etmez. Yani dua ettiğiniz zaman o esnada zikirde olmalısınız. Kalpten dilemelisiniz. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerindeki Allah Teala'nın tevekkül dizaynı Allah'ın davete icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman Allah Teala 19 fil ile 73 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun Allah'a yaşarken ulaşması Kur'an ayetleri tam 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i sahabeye açıklayan
Allah Resulü 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bizlere açıklıyor. Öyleyse duanın, Allah tarafından manevi duanın Allah tarafından kabulü, bidayeti Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala duasına icabet edeceğini garanti altına almış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ve bu ayetlerin içerisinde Rad 27, Şura 13, Hud 29, Ankebut 5 bunu garanti altına alıyor. Evet, Rad 27, Şura 13, Hud 29, Ankebut 5. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah dilediğini zerrette bırakır, Rad 27. Ama ona yönelen kişiyi de Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ama o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın verdiği bir garanti var. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun duasına icabet ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah onun manevi alandaki taleplerine Allah icabet etmez. Kafirlerin duasına Allah icabet etmez. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerinedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması, Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes başlangıçta 12 tane negatif özelliğin sahibi. İşte onlar ayetlerden gafiller. Yani cahildirler. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Sağır, dilsiz ve kördürler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gay yolunda olanlar için bir hidayetçi, bir mürşid yok. Evet, görüyorsunuz ki Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11 bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakıyor, onlar için bir mürşid yok. Yunus 15 Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Yunus 45 mülaki olmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Furkan 21, mülaki olmayı dilemeyenler, onlar için hidayetçi yoktur. Rum 8, ulaşmayı dilemeyenler, hidayetçi yoktur. Görüyorsunuz ki, ne zaman sahip olur mümin olman standart, mümin olmak standartlarını kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var, kişinin kalbindeki ekineti almak, yerine ihbat koymak, Allah Teala'nın kişinin kalbindeki ekineti alması otomatik olarak işlenen bir dizayndır. Bir kişinin kalbindeki ekineti Allah Teala alıyorsa o kalpten o Allah Teala o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur otomatik olarak. Öyleyse kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi
Allah Teala'nın da o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe onlara 7 Furkan vermesi söz konusu. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenun tettekullaha yeşallekum furkanen ve yukafir hankum seyyatikum. 7 tane Furkan'ın birincisi kalbindeki semi hasasının açılması, daha doğrusu kulaklarındaki semi hasasının açılması, kalbindeki ekinetin aldığım fıkıh hasasının açılması, ihbatın konulması ve baş gözündeki hicab-ı mestürenin, daha doğrusu kışlatılı perdenin alınması ve basar hasasının çalışmaya başlaması. Böylece 7 Furkan'ın sahibi olan kişi Allah Teala o halde bırakmıyor. Mutlak surette o kişi 12 tane pozitif özelliğin sahibi oluyor sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 12 tane pozitif özelliği. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onların günahlarını Allah Teala örtüyor. Onlar işiten, gören, idrak eden, biliyorlar, şirkten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, delaletten kurtuluyorlar. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyorlar. Birbirlerine dost oluyorlar. Ve tevhidde oluyorlar. Takva sahibi oluyorlar, mümin oluyor, hidayette oluyor. 12 tane pozitif özellik. Sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir bu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sebil-i reşat üzerinde onlar için bir mürşit hidayetçi var. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Bakara 249, Allah'a ulaşmak olacaklarına kesin bilenler. Alimran 164, Allah onlar için tabi olacakları Resul bahseder. Onlar Resul'e tabi olmadan evvel dalaletteydiler. Neyse tabi olmuşlar. Enam 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Meryem 43, bana tabi ol ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Rad 2, Rabbinize mülaki olmayı yakin hasil ederler. Yasin 21, sizden ücret istemeyen mehdilere tabi olun. Kehf 110, Rablerine mülaki olmayı dileyenler, Mumin 38, bana tabi olun ki irşat yoluna sizi ulaştırayım. Ankebut 5, Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dilerse, Zuhruf 61, bana Allah'a tabi olun ki işte bu sırat-ı müstakimdir. İnşikak 6, ona mülaki olursunuz. Cuma 2, tabi olmaları gereken Resulü bahseder. Görüyorsunuz ki her şeyi açık bir şekilde Allah Teala Kur'an'da açıklamış vaziyette. Şimdi geleneksel din tatbikatı içerisindeki din öğreticilerinin dua ile ilgili yorumlarına beraber bakalım. Birinci slayt, dua. Yorumlanmış, dua bir ibadet olduğuna göre mükafatı ahirette verilir. Böyle tanımlamış. İkinci slaytta dua zamanı. Bir din adamına soruyorlar, ne zaman yapılan dualar kabuldür? Cevap, ezan okunurken, Kur'an okunurken, Kabe-i Şerife görünce, yağmur yağarken, düşmanla karşılaşınca. Halbuki Allah Teala kişi Allah'tan talepte bulunduğu an, eğer Allah'ın müşahede memur ve mezun kıldığı kişi o kişi içinde talepte bulunuyorsa Allah Teala o duayı kabul ediyor. Bu söylediklerin hepsi, yani şartlar ne olursa olsun Allah'ın kabulüdür. Bir din adamına soruyorlar, kimlerin duaları kabul olur? Cevap, duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı günah işlemeyen dil ile dua edilmelidir. İtikadı düzgün olmalıdır.
duaların için kabul olmuyor dememelidir. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanların duasını kabul etmez. Öyleyse günah işlemeyen dil ile dua edilmelidir. Kimdir günah işlemeyen kişi? Allah Teala'nın tövbe-i nasuhatla tövbe edip irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi oluyorsa artık o kişi günah işlemeyen dil ile sizin için dua ediyor ve günah işlemeyen dille dua edenle sizin duanızı Allah Teala birleştiriyor, kabul ediyor. Ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde günahları sevaba çeviriyor. Duanın kabulü bir din adamına soruyorlar. Dualarım kabul olmuyor. Duamın kabul olması için en çok niye dikkat etmeliyim? Cevap, duanın kabul olması için helal yemelidir. Haram lokma yiyen duası 40 gün kabul olmaz diye bu şekilde emaniye bilgilerle insanlara cevap veriyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık delalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi amenüdür. Mümin olmanın ilk kademesi ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersin yok olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktaya itibaren onun kalbindeki ekineti Allah-u Teala aldığı kesin, ihbat koyduğu kesin, o ekinetin ekinet kelimesi idraki önleyememişse küfür kelimesinin de mutevidir ve mutlak surette Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyeni ben kendime ulaştıracağım buyurduğuna göre bundan sonraki işlemde zaman söz konusu değil. Yani bundan sonra kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar lüzumlu olan her şeyi Allah garanti ediyor. Allah zamandan, mekandan münezzeh anında gerçekleştiriyor. 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman birinci yedili basamakta Allah-u Teala, üçüncü basamakta ekinesi kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ekineti alıyor. Zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala otomatik işlemlerle gözlerindeki cevabını mesureyi alıyor, kulaklardaki vakra alıyor, kalpteki ekineti alıyor. Ve çok kısa süre içerisinde Enfal 29'a göre o kişi ameni oluyor, günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi. İkinci yedili basamakta kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi inanan kişidir. Yetmez Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olan kişidir. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediliyor. Allah-u Teala tarafından kalbinde küfür kelimesi yok artık Allah'a ulaşmayı dilediği noktada.

Dua öyle bir dizayn içeriyor ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektiriyor. Ama bunun için pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder. Şartlı eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Duanın kabul slaytımıza baktığımız zaman kul olmak duanın kabul ederek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücudumuzdan bahsediyor. Allah fizik vücudumuzdan ahd almış, kul olacağımıza dair. Allah nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye olacağımıza dair. Allah ruhumuzdan misak almış, duanın kabul edileceğine dair. Öyleyse kul olmak, yani Kalübela günde fütücümden almış olduğu ahdi yerine getirerek kul olmak, ruhun yükselerek, ruhun yükselebilmesi için nefsinin yedi kademe tezkiye olması lazım. Ruhun kul olmak, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Duanın kabul edilerek kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Rad 14'te Hakk'ın daveti zatınadır. Kendi zatına Allah'a davet ediyor insanları. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duası Allah onlara icabet etmiyor. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler amen olan kişilerdir. Hadis-i şerifte ya marufla emreder münkerden sakındırırsınız ya görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için dua etseniz dahi Allah duanıza icabet etmez. İşte Allah Teala bunu Duhan suresinin ilgili ayet-i kerimesinde söylüyor. Ya maruf ne eder, münkerden ne ederseniz ya da bu görevi yapmazsanız Allah katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için istikametinizi dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse maruf emret münkerden ne yetmek asıldır. Tabi iradesini Allah'a teslim eden, maruf emreden, münkerden ne yetmeyen bir insanın olmaması, münkerden ne yetme olmaması mümkün değil. Onlar mutlaka bunu yapanlardır. O zaman kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi marufla Allah'a davet eder. İşte eğer bu daveti yapmazsanız, yani Allah yolunda Hakk'a çağırmazsanız, Allah'a davet etmezsiniz, Allah Teala size azap eder. Demek ki görevlerimizden bir tanesi de Allah'a davettir. Onu yapmasak Allah azap ediyor. Bu sefer azabın kalkması istikametine dua ediyoruz. Allah duamızı da kabul etmiyor. İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra olmaz diyor. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada amini olma seviyesinde başlar. İrşada ulaşma noktasında sona erer.
irşada ulaştığımız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onu da kabul edeceğini kesin Allah bildiriyor. Ondan sonra zaten artık iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Allah Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin bakın. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah Teala şart koşmuyor. Allah Teala kişi Allah Teala diyor ki ya Rabbim bana para ver. İster helal ver, ister haram ver. Nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Bana karışma diyor. Kısacası bize dünyada ver diyenlere Allah Teala veririz dediği ayet-i kerimede onların ahirette nasibi yok. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünyada malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefsinin istikametinde kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette haseneyle Allah'tan talepte bulunan kişi Allah veriyor ama aynı zamanda derecat da veriyor. Derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi söz konusu. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var, ikisinin de istediği şey para, duaları aynı neticeye ulaştırmıyor. Birisi hem ahireti kazanıyor hem dünyayı, öbürü ise sadece dünyalık peşinden koşuyor. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey nefslerine karşı haddan aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bütün günahlarınızı mağfiret eder, sevaba çevirir buyuruyor. Büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayette tamamen tersini söylüyor. Fatır 5. Ya eyyühennâsü ne vaadallâhi hakkın فَلَا تَغُرَنَكْ مِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَنَكْ مِنْ بِلَا الْغُرُورِ Ey insanlar, muhakkak Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayette yan yana getirdiğimiz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunu bize söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileme şartına bağlı olduğunu görüyoruz. Bakara 186'da Allah Teala tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'ın tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala'nın kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor.

Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'nın evliya olduktan sonra fizik vücudunda teslim al. Fizik vücudunda sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala onu da icabet ederek sözü var. Bu ayette bakarak kişinin fizik vücudunda teslim etmek konusunda Allah-u Teala tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah kişinin bu konunun talebinde bulunursa ancak gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimi de ihata ediyor. Nefsinin teslimi de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığımız zaman gene talepte bulunma hakkımız var. Son talep irademizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirdiğini ispat eden ayet-i kerime Bakara 186. Dua Allah indinde son derece önemli bir konu. Allah'a inanan Allah'a dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa inanan kişi pozitif istikamet yaşayarak istediği sürece Allah-u Teala'nın yardımını alacaktır. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amen olmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın kalbinde küfür yazılı olan kişi Allah duasına icabet etmiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ki ruhunu Allah'a teslim ediyor. Fizik ucundan da Allah'a ulaşmayı, daha doğrusu fizik ucunu teslim etmeyi diyor ki fizik ucunu teslim ediyor. Ard arda bütün bu teslimler o kişinin Allah'a olan duasının neticesiyle gerçekleşiyor. Allah Teala'ya kişi diyor ki benim günahlarımı affet diye talepte bulunuyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse icabet etmez. Allah Teala neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akletmeyecek misiniz ifadesini kullanıyor. Neden o kadar çok kullandığını kişi Bakara 186'ya bakarak öğrenebilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde o kişi akleden birisi değil ve Allah onun duasına da icabet etmiyor. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi günahlarının affedileceğine standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşma dilemedikçe Allah onun günahlarını affetmiyor. Duasına icabet etmiyor. Büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah-u Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını da affederim. Yani ne kadar günahın sahibi olsa olsun o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda onların da günahlarını affedeceğini kesin şarta bağlıyor. Onların talepleri olmasa da affederim demek hayır, mümkün değil. Onların talepleri Allah'a ulaşmayı dilemek olacak. Ve hangi günahın sahibi olursa olsun Allah Teala affedeceğini garanti ediyor. Bir insanın Allah'a duasında demek ki bir barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua, günahların affedilmesi kabul edilmiyor. Duaya icabet edelim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan itibaren onun duasına icabet ederim, onların günahlarını örterim buyuruyor Enfal 29. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi o kişinin hakkındaki dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı. O adamdan para istiyor, adam vermiyor. Hayır diyor. Ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişi Allah-u Teala'ya havale ederse bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini Allah-u Teala'nın garantisindedir. Ceza
sistemi kendisine ait Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Tasavvufta intikam almak söz konusu değil. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Kimseden intikam almayız. Ayar bile dosttur bize. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını asla tavsiye etmeyiz. Bu kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceğiz. Yani dua noktasında bir nevi beddua kısastır. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. Ama her kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona zarar vermiş. Evet, hak sahibi ama ona rağmen Allah-u Teala kısası hak olarak tanımış fakat alınmaması halinde daha makbul olacağını buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Taif'e giderken tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan ravanın içinde kalınca sahabe üzülüyor. Onlara beddua et ki Allah onlara gününü göstersin. Yani onlara kısas tatbik et. Allah onları cezalandırsın demesine rağmen Allah Resulü hayır el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Öyleyse beddua değil daima herkese dua etmek asıldır. Hepimizin üzerinde Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kiramın kertibe melekleri var. Her saniye her an ya derecat kazanır ya derecat kaybederiz. Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir emri yerine getirmediğimiz zaman derecat kaybederiz. Yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Birisine haksız bir fiilde bulunduğumuz zaman derecat kaybederiz. Ama onun kaybettiği, bizim kaybettiğimiz derecatı o kazanıyor. Dolayısıyla her saniye, her an yaptığımız her şey kiramın kertibe melekleri tarafından kayıt altına alınıyor ve Allah Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yok. Her kişi ne ekerse onu biçiyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde dua çok önemli bir yer tutuyor. Daima kazananlardan biri olmak, hayır işlerinden biri olmak istiyorsak en güzel dua zikirdir. Zikretmemiz lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış. İşte ruhunu ve içini nefsini Allah'a teslim eden, iradesini teslim eden bir insan için Allah Resulü ne diyor? Bir Müslüman dua ettiğinde mutlaka duasına karşılık verilir. Ya dünyada hemen karşılığını alır, ya ahirette bırakılır. Ya da duası miktarınca günahları affedilir. Evet, görüyorsunuz ki teslim olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mutlaka duasına karşılık veriyor. Ya istediği hemen kendisine veriliyor. Ya ondan daha iyisi veriliyor, ahirette bırakılıyor. Ya da duasının miktarınca günahları affediliyor. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecete karşı derecat şeklinde amele karşı amel, derecete karşı derecat şeklinde ifade edilebilir. Yani mutlaka Allah-u Teala anında dengeyi vücuda getiriyor.

14. ayet kelimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Yani kişi kendisine yapılan haksızlığı affettiği zaman Allah Teala'nın kirami katip melekleri öyle de olsa yazıyor. Ve o kişi onun gerektirdiği azabı yaşıyor. Allah Teala onu o kendisine yapılan zulüm karşısında azaplandırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hasaları engelli başlangıç noktasında ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde bu engelli insanlar ayetlere iman etmeyen. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan veriyor. 7 furkanla mutlaka o kişi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine tabi olması halinde 7 nimet. Bu 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisinde Allah onun kişinin kalbine imanı yazıyor. Üçüncüsünde o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çeviriyor. Dördüncüsü o kişinin ruhu vücuttan alıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci olarak o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Altıncı o kişi şeytan olmaktan kurtulmaya başlıyor. Yedincisi irade güçleniyor. Böylece 7 tane inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesinin başlangıcında Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ne diyor? Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler öyleyse her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Resuller gönderiyorsa ve Resullere itaat farzsa, Resuller tebliğ yaptığı zaman Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun, tabi olduğumuz an bizim Allah'tan mağfiret talebinde bulunmamız, Resul de bizim için mağfiret talebinde oluyor. Allah Teala iki talebi kabul ederek o güne kadar işlediğimiz bütün günahları sevaba çeviriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala birinci kat cenneti veriyor. Ama mürşidine tabi olmayan insanlara gök kapıları açılmaz diyor. Ennellezine kezi bu ayatina vastakbar ahna la fetufattu abu abi semai. Allah onlara gök kapılarını açmıyor. Ama Allah Teala amini olanların davetine icabet ediyor. Onlar da amin olsunlar ve böylece irşada ulaştılar. Gerçekten dua Allah'la aramızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Son mertebeye kadar da duaya icabet ederim diyor. Öyleyse görürsünüz ki siz dua edin, biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim'e göre dua konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a giden yolun giriş noktası, başlangıcı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilemenin sağlaması da mürşide tabiyettir. Allah'ın taneti mürşide tabiyet. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'e göre dua konulu konferansımızın sunuş konuşması muhtevasında ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de

Tövbe edip tövbemin kabulünü, duamın kabulünü istiyorum diyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşim, muhterem hocam, imanla ölmek için bir dua var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Evet, imanla ölmek için bir dua var. O dua bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "99 kişinin katili ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi?" Birisi hayır diyor, onu da orada öldürüyor. Yüze tamam diyor. 100 kişinin katili ve hiçbir cennetlik ameli yok. Hiçbir cennetlik ameli olmamasına rağmen ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Evet diyor. Sen eğer Allah'a ulaşmayı dilersen ve falan yerde Allah'ın kulları var, onlara da intisap edersen Allah mutlaka kabul ediyor. Çünkü duanın kabulü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ama sağlaması da mürşide tabiyettir. O sebeple 100 kişinin katili olmasına rağmen en büyük günahlar işleyenler bile affımızdan ümit kesmesinler. Buyurduğuna göre 100 kişinin katili Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala bütün günahlarını örtüyor ve mürşidine ulaşmadan vefat ediyor. Emanet teslim ediyor. Nereye gitti dersiniz? Allah'ın cennetine. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ve 100 kişinin de katili. En büyük günahlar işleyen kişi. Ama ben diyor, o kişi tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Ne diyordu Allah Teala? Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bu kişi de ise diyor ki o imtihan neticesine ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Allah Teala o kişinin tövbesini kabule hazır. Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte Bakara 155. وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sabredenleri müjdele. Evet. Sabredenleri müjdele. Öyleyse imanla ölmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Bunu da bir kardeşim, muhterem hocam, dinimizde dua etmek de diğer namaz, oruç ibadetleri gibi bir ibadet midir? Yapılan her duanın kabul olma durumu var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin talebini Allah kabul ediyor. Ya anında talebi, isteği yerine getiriliyor. Liyakat sahibi ise veya ahiret hayatına bırakılıyor. Ondan daha iyisini veriyor Allah Teala. Veya o duanın kabulüne eşit şekilde günahlarını affediyor. Allah razı olsun. Ve dua da bir ibadettir. Oruç gibi, namaz gibi vesaire. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Sırat-ı müstakimin manası nedir? Sırat-ı müstakimden sonraki işlev nedir? Açıklar mısınız?
Sırat-ı müstakim, sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan yol. Bu yol Allah'a ulaştıran yoldur. Enam 87-88'de وَمِنْ اَوَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَاَخْوَانٍ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَاَهْدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini bu yolla hidayet erdirir. Öyleyse sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol, yani hidayet yolu. İşlevi nedir? İşlevi, sırat-ı müstakimin işlevi ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sırat-ı müstakimin işlevi fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Sırat-ı müstakimin işlevi nefsi Allah'a teslim etmektir. Sırat-ı müstakimin işlevi iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş Muhterem Hocam, dünyalık konuşmalardan çok etkileniyorum, sıkılıyorum. Bu durum zikrimin azaldığından ve azlığından mı kaynaklanıyor? Hayır, dünyalık konuşmalardan negatif etkileniyorsan hemen zikre başla. Ne diyor Allah Resulü? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nerede bir dünyalık şey varsa şeytan orada vardır. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah-u Teala ihlas sahibi kullar müstesna. İhlas sahibi kul daimi zikirde olan, yerin göğün melekütüne aynı yakın mertebesine sahip olan kişi. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, basar hassası ve işitme hassası nefsimizin kalbine mi aittir? Basar hassası da, işitme hassası da hem nefsimizin kalbine aittir, hem de başımızın, fizik için baş şeyine de aittir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, basar hassası çalışıyorsa ve işitme hassası çalışıyor, o kişi işiten, gören ve idrak eden birisi oluyor. Ama neyi idrak ediyor? Şu zahiri aleme ait hakikate müteallik olan şeyleri görüyor, işitiyor ve idrak ediyor. Ama nefsimizin başına ait olduğunu ne zaman şey deriz? Daimi zikre ulaştığımız zaman sever nefsimizin de kalbinde göz var, kalbinde kulak var ve fıkıh hassası, Fuat hassası var. O zaman bunlar işte fonksiyon eda ediyor. Başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an fizik vücudumuza ait olan görme, işitme ve kalpteki akletme gerçekleşiyor. Ama daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki göz, kulak ve idrak etme hassası devreye giriyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın ve nefsimizin afetlerinin etkisiyle iç dünyamızda zaman zaman oluşan çıkmazlardan Allah'ın yardımıyla çıkış yolu bulmamız bir çeşit tefekkür müdür, açıklar mısınız? Şeytanın ve nefsimizin afetlerinin etkisiyle iç dünyamızdaki çıkmazlardan, sıkıntılardan kurtulmamız Allah'ın zikriyledir, Allah'ın tezekkürüyledir. Tefekkür sınırlı alanda ve noktada, zamanda Allah-u Teala'nın bize bir şeyler ilham etmesi şeklinde gerçekleşir. Ama Allah-u Teala'nın konuları yardımıyla çözmesi tezekkür muhtevası içindedir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte öyle bir zaman gelecek ki münafık, kafir ve müşrik Allah hakkında müminin söylediği sözler gibisini söyleyerek iman ehliyle tartışacak buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet, öyle bir zaman gelecek ki münafık. Kimdir münafık? Münafık emanete ihanet eden,
ahde vefa etmeyen ve yalan söyleyen kişi. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan kişi. Kafir kimdir? Mürşidine tabi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbinde küfür kelimesi yazan kişi. Müşrik kimdir? Yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan. Allah hakkında müminin söylediği sözler gibisini söyleyerek iman ehliyle tartışacak. Evet, yani onlar da ayetleri söylüyorlar ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki Kur'an okurlar ama Kur'an kursaklarından geçmez. Öyleyse dillerinden bunu söylüyorlar. Münafık da kafir de müşrik de Allah hakkında müminin söylediği sözler gibisini söyleyerek diliyle tartışıyor. Ama kalbinde yok bu söyledikleri. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Münafık da kafir de müşrik de kalbiyle cahil olan insanlardır. Ve müminlerle hep tartışıyorlar. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirmesini Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mağazlara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mutlaka ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirinizi çok sevin. Biliniz ki mutluluk sevginin arkasındadır. Seven insan mutlu olabilir. Nefret eden mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Nefret, şeytanın kalbimize koyduğu, bizi mutsuzluğun en uçlarına taşıyabilecek olan çok kötü bir duygu. Başkaları size karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. Ama bunun hesabını size vermeyecekler, Allah'a verecekler. Eğer biz insanlar, bize kötü davrananlara bile güzel davranışlar sergileyebilirsek, o zaman Allah'ın emrettiği boyutlarda bir insan olabiliriz. Her şeyden evvel sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevmek, başkalarını sevmek, onları yüceltmektir. Eğer severseniz, o kişiyi kıramazsınız. Onun hep mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, o zaman etrafınızdaki herkesin mutluluğunu isteyeceksiniz demektir. Eğer böyleyseniz, tam Allah'a layık bir kul olursunuz. Sizden etrafınızdaki herkese muhteşem bir dizaynda sevgi dalgaları yayılır. Siz onları severseniz, onlar da sizi seveceklerdir. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Severseniz yücelirsiniz. Sevmek Allah'tandır. Ruhun bir hasletidir. Nefretse şeytandandır, nefsinizin bir afetidir. Öyleyse, nerede bir afetinize yenik düşerseniz, arkasından mutlaka onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Ve yaptığınız her, nefsinizin bir afetine uyarak yaptığınız her davranış size mutlaka derecat kaybettirir. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim, önemli. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla çıkarsa, hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzel davranışların kazandırdığı derecelerle, bütün yanlış davranışlarınızın başkalarına huzursuzluk verdiğiniz her davranışınızın ve kendinize zarar verdiğiniz her davranışınızın kaybettirdiği negatif dereceler kıyamet günü fazla olursa o zaman gidilecek yerin cehennem olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz ki yaşlanmışsınız. Ne mutlu yaşlandıkları zaman geriye baktıklarında, herkese iyi davrandıklarını, herkesin mutluluğu için çalıştıklarını hatırlayanlara, ömür boyunca kendisini başkalarına vakfedenlere, işte onlar başkalarının mutluluğu için yaşayanlardır. Hayatlarını insanları mutlu etmeye adamışlardır. O istikamette bir gayetin sahipleridir. Bütün ömürleri bunu tahakkuk ettirmek gayretiyle geçer. Onlar
Allah Teala'nın kendilerine verdiği hayatı başkalarını mutlu etmek için verdiğini idrak edenlerdir. Allah'ın yakınlarıdır. Allah onları sevmeyi öğretir. Onlar daimi zikre ulaştırılırlar. Bunun manası, nefslerin kalbinde zaten afet kalmayacaktır. Afet yoksa hiç kimse hakkında kötü bir şeyler düşünemezler. Yorumlarını negatif istikamette gerçekleştirmezler. İnsanlara olan davranışları hep buram buram sevgiyle oluşur. Sevdikleri için başkalarının yaralayacak davranışlar yapmaları söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sevgi size ufukları kazandırır. İşte ufukların efendisi Osmanlı'ya dikkatle bakın, sevginin aydınlığında yaşamışlar. Hepsi tasavvuftandı. Tasavvuftan olmak ne demek? Tasavvuftan olmak demek, nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesini gerçekleştirmek demek. Nefs tezkiyesi herkesin, kim olursa olsun o kişi, herkesin mutlaka gerçekleştirebileceği bir husustur. Yeter ki o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala derhal onun şeytanla olan ilişkisini keser. Şeytan o kişiye tesir edemez. Şeytanın tesirini Allah Teala önler. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi bu sebeple Allah Teala önce mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra kişi zikrine başlayacak ve giderek arttıracaktır. Bu kişinin nefsinin kalbindeki durum, nefsinin kalbinin %100 afetlerle dolu olmasıdır. Ruhuysa %100 hasletlerle doludur ve bir denge o kişinin doğuşundan itibaren sağlanmıştır. Nefsi ile ruh arasındaki denge. Nefsi ne kadar kötülükleri isterse, kötü şeyleri yapmayı ne kadar isterse, güzel şeyleri yapmamayı da ne kadar isterse, ruhu da kötü şeyleri yapmamayı ister ve iyileri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse ikisi de %100 dolu olduğuna göre bir tanesi %100 afetlerle, bir tanesi de %100 hasletlerle dolu olduğuna göre %100 bir denge sağlanmıştır. Nefs kötülüğü emreder ama ruh da hayrı emreder. Ruh hayrı emreder ama nefs de kötülüğü emreder. Ve eşitlik söz konusudur. Terazinin iki kefesi birbirine eşittir. Ve kişi bu minval üzere Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse ne olur? Dilerse bu kişi nefs tezkiyesi için hazır hale gelecektir. Ne zaman? Allah onda bir takım değişiklikler yapacaktır. Evvela o kişinin görme hassasını ve gözlerini irşat makamını tanıyabilecek olan bir vasfa ulaştırır. İşitme hassasını ve kulaklarını irşat makamının sözlerini izleyecek, dinleyecek ve işitebilecek bir hüviyete ulaştırır. Yani manasına varabilecek bir hüviyete. Ve işittiklerini kalbine indirecek Allah-u Teala ve kalpte onların idrakini sağlayacaktır.
İşte bunları yaparken Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra da o kişiyi mürşidine ulaştırır. Önemli mi? Çok önemli. Kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu vücudunu terk edecektir. Tabiyetiyle beraber ruh vücudu terk edecektir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların başlarının üzerine ruh gönderir diyor. Onlara Allah'a ulaşmayı dileme gününün geldiğini, bu sebeple oraya ulaştığını, tabiyet üzerine oraya geldiğini ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi diyerek bir tebliğde bulunmasını sağlar Allah Teala insan ruhunun. Ne olur? O gelen ruh devrin imamının ruhudur. Senin bu vücuttaki görevin tamamlandı. Vücudu terk et ve ana dergaha ulaş der. O ruh vücudu terk eder ve ana dergaha ulaşır. Allah'ın katından gelen ruh, o kişinin devrin imamının ruhu, o kişinin başının üzerinde yer alır. Nefsin zikir yoluyla kalbinde %51 nur oluşana kadar Allah Teala o kişiye şeytanın tasallut etmesine müsaade etmez. Şeytanı Allah Teala o kişiyi koruyucu kalkanı olarak etkisiz hale getirir. Şeytan kudurur. O kişiyi hiçbir şey yapamamanın aczi içerisinde 7-8 aylık bir süre geçirir şeytan ve feci şekilde kızar bu işe. Ama şeytan kızsa da kızmasa da Allah Teala o kişinin ruhunu, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte burası mutluluğun yarısıdır. Ama bu nefsin kalbi %51 fazıllarla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaştığı noktada. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Başlangıçta gelen %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine, mürşidine tabi olduğu zaman yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle fazılların manyetik alanıyla nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirine ters olduğu için iki kutup birbirini çeker ve kişinin nefsinin kalbi zikirle Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları toparlamaya başlar. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça karanlıklar kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Çünkü yer kaplanmaktadır ve sağlam bir şekilde kaplanmaktadır. İman kelimesine yapışarak kopması mümkün olmayan bir tarzda yerleşmektedirler. Ve de nefsin kalbindeki afetler için kapı dışarı edilmekten başka çözüm kalmamaktadır. Onlar vücudu kalbi terk ettikçe nefsin kalbi giderek aklanır. Bu aklanmanın her %7'lik bölümünde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselir.
Burada 7 kademelik bir yükselme söz konusudur. 7 tane gök katı aşılır. Allah'a bir ruhun ulaşabilmesi için 7 tane gök katını aşması gerekir. Allah'ın 7 rakamı burada da geçerlidir. Nasıl dünyada verilen bu gezegenin içinde 7 kademe varsa, 7 tabaka söz konusuysa, merkeze kadar geçen devrede merkezdeki tabakaya bir dersek, ikinci tabaka genişleyerek onun çevresini kaplar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci tabaka, yedinci tabaka yerkürenin kabuğunu da ihtiva eden en üstteki bölümdür. Bu nasıl yedili bir sistemse, dünyamızın çevresinde başlayan gök katları da 7 tane katman gösterir. Allah Teala her şeyi yedili bir dizayn içerisinde oluşturmuştur. Ve nefsimizin kalbinde de 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Nefsi emmarede nefsimizin kalbine %7 fazıl nuru gelip %2 başlangıçta giren rahmetin arkasından nefsimizin kalbine yerleşir. Burası nefse emmaredir. Nefsi emmare, nefsin şerri emrettiği kademe. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا بَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetlere dolu olan nefs şerri emreder. Hazreti Yusuf yolun başında daha. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların nefsleri hariç. Nefsin kalbinde ilk %7'nin bu nefse emare kademesinde gerçekleşir. Ve de mürşide tabiyetle vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya ve açıktaki secdede, çimenler üzerinde yapılan secdede birinci katta orada hazır bulunur. Diğerleri ikinci kata çıkarlar ama o çıkamaz. O birinci kata kadar çıkabilecektir. Ne zaman artan zikriyle nefsinin kalbinde ikinci defa bir %7 fazla birikimi gerçekleşirse, burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levvetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvami nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra bir daha %7 fazla birikimi nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha, fücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Vecr suresinin, Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. O nefse takvası da, fücuru da ilham edilir diyor. Burası Allah'tan ilham almaya başlanan kademe. Sonraki kademe, 4. gök katı, nefs-i mutmainne. Ya eyyetüel nefsin mutmainneti diyor Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs. Aynı zamanda diyor ki, elâ bi zikrillâhi tatmainül kulübü. Dikkat edin ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sonra, 5. gök katı nefs-i radiye, kul Allah'tan razı olmuştur. 6. gök katı nefs-i mardiye, Allah da kulundan razı olmuştur. 7. kademe nefs-i tezkiye, kişinin nefs-i tezkiye olur. 7 defa %7 fazla birikimi, o kişinin %100 afetleri dolu olan nefsinin kalbini %49 fazla nuru ile donatır. %2 rahmet nuru da
ilave olarak gelince nefsin kalbindeki nurlar karanlıklardan öteye geçer. İşte buraya kadar olan nefsin kalbinin aklanmasını Allah-u Teala garanti etmiştir. Kişi buraya ulaşana kadar hayatının en mutlu devresini geçirir. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesini kesinlikle önlemiştir. Şeytanla o kişinin arasına sanki bir duvar örmüştür. Şeytanın kolu kanadı kırıktır. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczı içinde, sıkıntısı içinde iblis kudurur. Ama hiçbir şey de yapamaz. Bu devre 7-8 aylık bir devredir. İnsan hayatının en mutlu devresidir. Kişinin pencereleri açıp bağırmak gelir içinden duyum diye. Şeytanın insanların üzerinde ne kadar büyük tesir olduğunu anladınız mı sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın mutluluk dediği müessesinin en güzeli o 7-8 ay içinde yaşanır. Kişi çok mutlu bir devre geçirir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştı. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Allah'ın koruyucu perdesi kalkar. O zaman şeytan o kişiden intikam almak üzere şiddetle harekete geçer. Bir tek gayesi vardır. Kişiyi oradan düşürmek. İşte sevgili kardeşlerim, bu süre 7-8 aylık bir süredir ve Allah-u Teala garanti veriyor. Diyor ki Şura Suresinin 13. ayet kelimesinde Allah'u yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onlar da çok az sayıda insandır. Şeytan her an insanların düşüncelerine sanki onların kendi düşünceleriymiş zannını vererek tesir etmek imkanına sahip olduğu için ve son derece kurnaz bir mahluk olduğu için insanların çok büyük bir kısmını Allah'a ulaşmayı dilemekten men edecektir. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. 32 yıldır, 33 yıldır biz sizlere Allah-u Teala'ya ulaşın diyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Bu kurtuluştur diyoruz. Ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kurtulursunuz diyoruz. Allah'ın bu kadar büyük bir nimeti ayaklarınızın altında. Ama insanlarda tıs yok. Sadece işte bizim kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Geri kalanlar kendilerine Allah-u Teala'nın her şeyi ayetlerle açıklanmasına rağmen gidecekleri yerin Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, sadece bir tek dilek olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, gidecekleri yerin cehennem olduğu da o insanlara anlatılmasına rağmen, insanlar kör, sağır ve dinsizler. Gözümüzün önünde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve onlara hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir herkesi kurtarmak. Sadece bu kadar basit bir yolla, bir tek dilekle o insanın cehennemden kurtulacağını garanti ediyoruz herkese. Kur'an ayetleriyle. Ama insanlar bir kulaklarından giren, bir kulaklarından çıkan, bir dinleyiş içerisindeler. Kurtarılması lazım gelen bizim hayatımız değil. Onların hayatı.
Allah Teala bize bu görevi vermiş, ilmi öğretmiş. Herkesin bir tek dilekle kurtulabileceğini onlara yüzlerce defa, binlerce defa söylemişiz bugüne kadar. Sonuç mu? Sonuç hiç iç açıcı değil. Öyle bir ilim taassubu din adamlarımızı sarmış ki, onlar insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını kesinlikle reddediyorlar. Çünkü ağababaları onlara demiş ki, dinin ileri gelenleri yani, ha, ruh mu? Ruh Allah'ındır. Kim? Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o ölür. Ve insanlar buna inanmışlar. Allah Teala da tam aksine herkesten ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek ulaşmak demek. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine geri dön. Allah'a, ona ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim içeriyor bu. Allah Teala hidayetin tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüda, hüda Allah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüda Allah, Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Safsatasına dayalı olarak gerçekleştirmiyorlar. Oysa ki ruhun vücutlarından her an dilediği an ayrıldığını, tekrar oraya girdiğini, onların asla bunu hissetmediklerini onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bütün insanlara mutluluğun yarısını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı. Ne demek? Nefsin kalbinde Allah Teala'nın emrini yerine getirip de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi için ise kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması lazım. Allah bunu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Mutluluk oranı %51. Geri kalan afetlerle dolu. %49 mutsuzluk. Kişi eğer o noktada Allah'a ulaştığı zaman devam ettiği zikir seviyesi mesela günde 3 saatse ve bu 3 saat içerisindeki zikirle ne kadar zikir yapabiliyorsa o zikir seviyesini devam ettirdiği sürece bu yarım mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve eğer devam ettirebilirse bu zikir seviyesini, ömür boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Şeytan asla bunu engelleyemez. Kişi sıkı bir disiplinle bu zikir seviyesini devam ettiriyorsa, dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan ama mutlaka neticede cennette, üçüncü kat cennetin sahibi olacak olan bir kişidir. Ve sözümüze dikkat edin. O kişi bunu kendisi başarmamıştır. Sadece
Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Geri kalan her şey Allah Teala tarafından yapılmıştır. Ayet-i kerime çok açık. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ve de bu ulaştırmayı Allah Teala mutlaka gerçekleştiriyor 7-8 aylık bir devre içerisinde. Ve ondan sonra kişi o zikir seviyesini düşürmezse ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka 3. kat cennet olur. Peki kişi bana bu kadar yetmez, ben daha ötesini istiyorum. İrademi de kullanacağım, Allah Teala'dan da yardım isteyeceğim. İnşallah daha ötesini başaracağım. Fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim diyorsa, o dik yokuşu tırmanmaya hazırlanmalıdır. Evvela zikrini günün yarısından daha öteye çıkaracak ve zahit olacaktır. Zühd makamını sahip olacaktır. Yani günün yarısından daha fazla zikreden birisi. Sonra daha öteye geçecektir. Daha ötede ne vardır? Daha ötede bu kişi günde 18 saat zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu her baba yiğidin başarabileceği bir iş değildir. Ama bütün sahabenin başardığını da unutmayalım. Ve de bu noktaya ulaşan kişi zaten mutluluğu tamamına yakın bir şekilde yaşayacaktır. Ve gideceği yer 4. kat cennettir. Sonra bu kişi zorlanmadan, bu noktaya ulaşmak zordur. Dik yokuş budur. Oraya ulaştıktan sonra günün %80'den fazlasını zikirle geçiriyorsa zaman açısından, o kişi çok kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-Albab alacaktır. Sonra muhlisi olacaktır. Allah'a bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe ederek yaklaşacaktır. Artık bu değişmez bir tövbedir. Şeytan o kişiye tesir etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra da Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah Teala teslim alacaktır. Ve kişi mutlulukların en büyüğüne ulaşacaktır. İradesini de Allah teslim eden kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan, Allah ile her an konuşabilen, Allah'ın kendisine kalbinde gösterdiklerini gören, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır bir insan olacaktır. Kalp gözü açıp, kalp kulağı da açık olan bir insan. İşte mutluluğu asıl yaşayanlar onlardır. Mutluluğun hası onlarındır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İrşad makamına yükseldiler. Ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onların bu muhteşem mutluluğunu anlatıyor. O sabıkune revelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Kime tabi olmuşlar? Sahabeye. Kime tabi olmuşlar? Tabiine tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlara da
Tebe-i tabi'in deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize bu konuşmayı boşuna mı yaptırıyor? Bakın, mutluluk uzanıp da unutabileceğiniz bir yerde. Sadece bir tek dilek isteniyor sizden. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Sadece bir dilek. Allah'ın sözü olduğu için kim böyle bir dileği gerçekleştirirse diyor Allah Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse böyle bir dileğin sahibini Allah Teala kendisine mutlaka ulaştıracağına göre demek ki Allah Teala herkes için bu garantiyi vermiş. O zaman bir kişi düşünün, açlığa dayanamıyor. Oruç tutamıyor. Allah Teala onun oruç tutmasını sağlar. Açlığa dayanıklamasını sağlar. Başka bir kişi namaz denilen şeyi hiç sevmiyor. Ben diyor namaz kılamıyorum. Ve kılmıyor da. Allah Teala onu namazı seven bir insan haline getiriyor. Namaz onun için artık huzur verici bir faktör oluyor. Zikri sevmeyen insana zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve de o kişide eksiklik neyse o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması dediğinde yapması lazım gelen görevlerde onu engelleyen ne varsa hepsini Allah Teala söküp alıyor o kişinin kalbinden. Ve kişi hangi şartların içinde olursa olsun eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinemişse Allah Teala o kişinin bütün engellerini kaldırıyor ve bunu garanti ediyor. Ondan sonra da kişi için namaz kılmak bir zevk oluyor. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmiyor. Zikir yapmak huzur verici bir faktör olarak giriyor devreye. Ve Allah'ın bütün ibadetleri o kişi için bir sevgili oluyor. İbadet etmekten kişi zevk almaya başlıyor. Aman şu namazı da kılayım da atayım omuzlarımdan değil. Aha tamam öğle namazının vakti girdi. Hadi gelin namazı kılalım şu büyük zevki beraber yaşayalım. Sevgili kardeşlerim bu kişi zikir yaptığı zaman Allah ile olan ilişkisi öyle bir hüviyette kurulur ki o kişi zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat nurlarının kalbine geldiğini neredeyse hissedecektir. O büyük haz içerisinde zikrini yapacaktır. Oruç tutacak, açlık hissetmeyecektir. Muhteşem bir mutluluk geçirecektir. Hamdolsun Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla bütün sonra gelenlere sünnet-i seniyyesi olan haftada bir gün Perşembe günleri oruç tutmayı kişi büyük bir zevk haline getirecektir. 52 hafta

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınıza sermiş. Kim cehd eder de fizik vücudun nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onlara ona göre yardım eder. Onlar da mutlaka bu hedeflere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki huzurunuzdan ayrılmak içimizden geçmiyor. Hep birlikte olmak istiyoruz. Hep sizlere bir şeyler anlatabilmek, sizin kalbinize bir şeylerle ulaşabilmek, sizleri mutlu edebilmek. Bunun için yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Tamam.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını ister. Bütün mukaddes kitaplar, şu anda elde kalan Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hep aynı hedefe yönelik olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Allah-u Teala insanların mutluluğun şahikasına çıkmasını istiyor. Mutluluğu en üst boyutta yaşamasını istiyor. Yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı incelediğimizde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Yedi safa, dört tane de teslim. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu, sonra mürşidine tabi olacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyecek. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olacak. Bu tabiyet neticesinde ruhu Allah'a ulaşacak. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay ikinci devrede mürşide tabiyetle noktalanıyor. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Kişinin zikrini çok büyük ölçüde arttırması lazım. Günde 18 saati aşması lazım. Gerçekleştirirse kolay bir dizaynla bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye ulaşacaktır. Daim zikre vasıl olacaktır. Yani ulul elbap olacaktır. Lüplerin sır hazinelerinin sahipleri. Neden lüplerin sahibi? Çünkü Allah ile her an konuşabilen, her an ona sual sorabilen, ondan cevap alabilen bir kişi olmuştur artık. Daha üst boyutu var mı? Evet, kişi bir gün Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek ve Tövbe-i Nasuh gerçekleştirecek. İşte o zaman bu kişi mucizlerden birisi olacaktır. Altıncı kademe. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecek ve yedinci kademeye ulaşacaktır. Salihlerden olarak iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte size yaklaşık 4 dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmış olduk. Aynı zamanda İncil'i anlatmış olduk. Aynı zamanda Tevrat'ı anlatmış olduk. Hepsi bundan ibaret sevgili kardeşlerim. 7 safa 4 tane de teslim. İşte bunlar konunun temeli. Bu standartların içinde her şey oluşacak. Ama bunları yaşamak boşuna bir olgu olmasa gerek. Allah-u Teala nefsini evvela tezkiye edilmesini istiyor. Yani yarı yarıya afetlerden kurtulmasını ve bunu Allah garanti ediyor. Ama sonraki safa yarıdan ötesi kişisel gayrete vabeste. Sevgili kardeşlerim, unutmayın bizler insanız. Ve başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu yaşantımızda hepimiz için
dikkat edilmesi gereken temel faktörler var. Davranışlarımızda insanlara sadece mutluluk ulaştırmalıyız. Allah Teala'nın bütün insanlar için temel emri budur, insanları sevmek ve onları mutlu kılmak için gereken her şeyi gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerini düşeni yapmadıkları takdirde mutlu olmaları mümkün değildir. Mutlu olmanın birinci safhası nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Bunu Allah garanti ediyor. Ama ikinci kısım, nefsin %51'den %100'e kadar nurlarla dolması olayı, kişisel gayrete %100 dayalıdır. Allah'ın yardımcı oluşu devre dışı kalmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynın sonuçlanması, hedefe doğru gitmesi boyunca etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz önemli olan bu konu. İnsanları ne kadar seviyorsunuz? Bu onlar için yapabileceğiniz fedakarlığa bağlı. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu da Allah için yapacağınız fedakarlığa bağlı. Allah ile fedakarlığınız ölçüsü zikirdir. Çünkü zikir Allah Teala tarafından 24 saat olarak emrolunmuştur. Önce az zikir, sonra günün yarısından daha fazla zikir, yani çok zikir, sonra da daimi zikir, zikri daim. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, ulaşmanız lazım gelen hedeftir. Allah için olduğunuz zaman, aynı anda başkaları için de olursunuz. İşte Allah için olmanın en üstün noktası orasıdır ki iradenizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu, etçinizi, nefsinizi ve iradenizi. Ve o zaman mutluluklar hep sizin olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir bütündür. Mutluluğunuz herkese yayılmalı. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Bu sizin gayretinizi mutlaka odaklayacağınız bir konudur. Bu sebeple Allah Teala insanların sevilmesini istiyor. İnsanları sevin diyor. Sevin ki onları mutlu edebilirsiniz. Sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Nefret eden bir insan ömrü boyunca mutlu olamaz. Nefreti hep onu şeytanın hakimiyeti altında yaşatacaktır. Nefret şeytanın hakimiyeti altındaki bir duygudur. Nefsin afetlerinden bir tanesidir. Nefsin afetlerinden hangisi olursa olsun hepsi şeytanla birinci derecede ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala biliniz ki
Hepinizi sever ama sevgisinin artması sizin sevgiye ulaşmanızla perçinlenir. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Allah'a ne veriyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı? Evvela bileceksiniz ki farz 5 vakittir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 sünnet daha ilave etmişlerdi ona. Yani günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Her gün 7 vakit namaz. İşte bizim bir özelliğimiz de odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinden gideriz. O peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Ama onu takip etmek asli görevimizdir. O bizim nebimizdir, peygamberimizdir. Allah kanunları koyar. Peygamber Efendimiz zaten de sünnet-i seniyesiyle Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde hüküm ferma olur. Onun için kuşluk sünneti, yani sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bir namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Ve teheccüd sünneti gece saat 12'den, şimdiki saatle gece 1'den sonra sabah namazına kadar olan devrede kılınan bir namaz. Teheccüd sünneti. Bu 2 sünnet bugüne kadar bizim kardeşlerimizle devam ettirdiğimiz 2 namazdır. Öyleyse hep bunun sünneti seniyesine bakarız. Ne yapmış, nasıl yapmış? Öyleyse biz de ona uymalıyız mutlaka. Onun gibi yaşamalıyız. Elbette hiç kimseye onun gibi yaşamak nasip olmaz. O bir peygamberdi. Ama onun gibi olmaya çalışmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Peygamberiniz de diyor sizin için esas bir örnek vardır diyor. Asli örnek. O bütün insanlığa örnek olmuştur. Ve bizim de yapmamız lazım gelen şey, o ve sahabesi ne yaptıysa, Allah için ne yaptılarsa onları gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, o ve sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse sizler de daimi zikrin sahibi olmak için elinizden gelen gayreti esirgememelisiniz. Elinize saati alıp en kolaydan başlayın. Günde 1 saat zikirden mesela. Ama ertesi gün bu 60 dakikayı 61 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 62 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 63 dakika yapacaksınız. Bu dakikalar çoğaldıkça eskisine alışık olduğunuz için size çok gelmeyecek.

Bunu 24 saate çıkarabilmeniz için 24 tane 60 dakika kullanmanız lazım. 10 tane olsa 600 gün, 20 tane olsa 1200 gün, 25 tane olsa 1500 gün. Yani 365 günlük bir devrede bir yıl olduğuna göre 4 yılda bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece her gün birer dakika zikrinizi arttırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan yardım isterseniz yardımın geldiğini görürsünüz. O zaman sizin için söz konusu olan şey Allah'ın adını kesintisiz olarak zikretmektir. İsterseniz dilinizi kullanarak sessiz bir şekilde Allah kelimesini zikredebilirsiniz. Onu da kullanmayıp iç dünyanızda Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Elinizi nabzınıza koyabilirsiniz. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini dilinizi bile kımıldatmadan tekrar edebilirsiniz. Bunlar zikrin varyasyonları. Ama yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden Allah'tan yardım alır. Yardım alansa mutluluğun yakalayıcısıdır. Mutluluğu o insanlar avlayabilirler. Zikriniz daim zikre ulaştığı zaman karşınızda kızacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse kalmayacaktır. İnsanların hepsini seveceksiniz. Size kötü davranabilenleri de. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Düşünün ki siz bir kuş olarak, bir balık olarak, bir ağaç olarak yaratılmadınız. Bir insan olarak yaratıldınız. Yani kainattaki Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız. Sadece insan olarak yaratılmanız bile Allah'a ne kadar çok şükretmenizi gerektirir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün denizlerden bir balık olduğunuzu. Bir kuş olduğunuzu. Ama siz insansınız. İnsan olarak yaratılmak, bu konuda şuurlandırılmak Allah-u Teala tarafından aklınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. Sağlığınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. O kadar çok hamd edecek, şükredecek şeyiniz var ki. Geçinebilecek kadar para kazanıyorsanız ona hamd edin, şükredin. Eğer yetersiz seviyedeyseniz biliniz ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Liyakatiniz arttıkça Allah'ın size verdiği artacaktır. Sakın haram lokma yiyenlerin o kazandıkları haram para sizi etkilemesin. Haram yiyen bunun bedelini Allah'a mutlaka
ödeyecektir. Siz Allah için olacaksınız. Allah için yaşayacaksınız. Allah için kazandıklarınızın bir kısmının başkalarına ait olduğunu düşünerek onlara vereceksiniz. Her gün siz verdikçe Allah-u Teala'nın size verdikleri azalmayacak, çoğalacak. Bu söylediğimiz birçok insana garip gelir. Hem vereceğim hem de çoğalacak. Evet, aynen öyle. Hem vereceksiniz hem de elinizdeki para daha çok kişiye vermek üzere çoğalacak. Bilmediğiniz yerlerden paralar gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kademeleri birer birer yükseldikçe Allah'ın onu her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevdiğini görecek ve yaşayacaktır. İşte bu sevgi denizi içerisinde Allah-u Teala o kişiye, o başkalarına ne kadar çok verirse Allah da daha çok verecektir. Elindeki o dağıtılacak olan miktar giderek büyüyecektir. Azalmayacaktır. Hiç bilmediği yerlerden ona başkalarına verebileceği imkanlar sağlanacaktır. Bunu yapan Allah'tır. Allah veriniz diyor fakirlere, veriniz diyor. Ki biz de size verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah rızası için ve başka insanların rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah için olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Allah için olmak, başkaları için olmakla birbirine çok yakın iki noktadır. Allah Teala herkesin geçinebileceği bir para vardır, bir miktar vardır. Ondan daha fazlasını veriyorsa, o daha fazlanın büyük kısmı başkaları içindir. Allah yolunda kullanılmak içindir. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirir. Siz Allah için olmayı dilediğiniz an aslında kendi mutluluğunuzu dilemiş olursunuz. Adım adım o hedefe doğru yürürken her geçen gün güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Her geçen gün yaşantınız sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan bir dizaynı içerecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde mutluluğu en güzel boyutlarda başkalarına yaşatmayı devam ettirdiğiniz sürece siz mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes mutlaka sizin onlara mutluluk götürmeniz lazım gelen insanlardır. Onlarla ilgilenin. Problemlerini öğrenin. Dertlerine derman olmaya çalışın. Kim bunları yaparsa o başkaları için yaşayan bir insan olmuştur.
kendine ayıracak zamanı yoktur. Bu sebeple dünyadaki insanların en mutlusudur. Başkaları için yaşamak bu açıdan mutluluk açısından son derece önemli bir müessesedir. O, başkalarına nasıl yardım ederim diye düşünmekten, başkalarına nasıl faydalı olarak olabilirim diye düşünmekten ve her an onlara bu yardımı ulaştırmak düzeyinde olmasından hayatının her dakikasını mutlulukla geçiren bir insandır. Kaynak budur. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak, başkaları için yaşamak. İnsan ancak o zaman şunu görecektir. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan, bunu her başardığında mutlu ettiğinden daha büyük bir mutluluğa, başkalarına ulaştırdığı mutluluktan daha büyük bir mutluluğa sahip olur. Çünkü Allah-u Teala ona iki katını verir. Sevgili kardeşlerim, her taraftan etrafımızdaki insanları, onları mutlu edecek bir dizayn içerisinde hedef alırsanız, bunu yapabildiğiniz sürece asıl mutlu olanın siz olduğunu göreceksiniz. Ne kaybedersiniz ki? Bir deneyin. Allah-u Teala'nın koyduğu mutluluk kanununu, huzur kanununu Kur'an açık ve kesin bir şekilde şekillendirmiş. Akrabaya, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ayrıca yardım edin diyor. Kimin bir problemi varsa o problemi çözmekte ona yardımcı olun. İster problemin çözülmesinde yardımcı olun, ister parasal yardım yapın. Hangi açıdan insanlara bir yardım ulaştırabilirseniz, siz o sırada mutlu bir insansınız. Allah'ın emrettiği boyutlarda bir yardımcısınız. İşte bunu hayatınıza bir bütün olarak yerleştirebilirseniz, artık sizin hayatınız başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya hayatı olacaktır. Davranışınız, konuşmalarınız, her an, her yerde yaptığınız şey o olacaktır. Başka insanlara yardım etmek, onların dertlerini, problemlerini çözmeye çalışmak. Bunu yaptığınız sürece bütün mutluluk kapıları her bir kişi tarafından size Allah-u Teala tarafından açılmış olacaktır. Onlar sadece sebeptirler, vasıtadırlar. Mutluluğun sahibi sizsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun iki katı siz mutlu olursunuz. Her insan sizin için bir kapıdır. Mutluluk kapısı. Ona ne verebiliyorsunuz? Onu neyle mutlu ediyorsunuz? Onun gözlerindeki mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ülkemiz uzun zamandan beri Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri unutmuş durumda.
Şu Osmanlı'ya dikkatle bakın. Dünyada en az suç işlenen ülke. Şu anda dünyada en çok suç işlenen 5. ülkeyiz. Her güzel şeyimiz ölmüş. Her güzel şeyimizi katletmişler. Başkalarına yardım. Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Çünkü Allah Teala başkalarına yardım etmemizi açık bir şekilde emrediyor. Yardım etmemizi istiyor. Öyleyse yardım etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki kim başkalarının yardımına koşarsa Allah da onların yardımına koşar. O insanlara daha çok verebilmesi için yardım eden kişiyi ödüllendirir. O kendisine paraların nereden geldiğini anlayamaz bile. Ama her zaman o insanlara yardım edebilecek olan bir imkanın sahibi olduğunu görecektir. Verdikçe elindeki azalmayacaktır, devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Gerçekten öyle mi diye. Denediğiniz zaman onu göreceksiniz. Allah'ın size yardımı her geçen gün artacak. Daha çok hizmet edesiniz, daha çok yardım edesiniz diye. Daha çok yardım ettikçe onun size verdikleri sizin yardımınızdan çok daha fazla artacak. Allah ile olan ilişkilerinizde bileceksiniz ki seven sevinir, nefret eden sevilmez. Şeytanın tuzağına düşmeyin. İnsanları düşman olarak görmeyin. Sizi sevmeyen insanlar olabilir. O onların problemidir. Ama siz onları gene sevmelisiniz. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Öyle davranışlarınız olur ki Allah Teala size o davranışı yaptırmıştır. Ama insanlar bunu nefsleri istikametinde değerlendirmişlerdir. O zaman yanlış sonuçlara ulaşacaklardır. Ama doğrunun sahibi Allah'tır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Başka insanlara değil, Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, sizler Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşayın. Arkanızda Allah'ın sevgisinin giderek büyüdüğünü, sizi kapladığını görün. Allah'ın sevgisi sizi kaplarsa siz sevilen bir insan olursunuz. Allah Teala tarafından sevilen bir insan. Sevgi mutluluğun kanadıdır. Mutluluktan uçarsınız. Allah Teala bize sevmeyi öğretti.
biz sevdik. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dünya adı verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Hayatınız bu dünya üzerinde geçecek. Yaşayacaksınız. Neden mutsuz bir yaşam olsun ki? Mutluluğunsa anahtarı varken neden sizi mutsuzluğa götürecek olan yanlış şeyleri yapıyorsunuz? Bizim aramıza ilk defa katılan kardeşlerimiz bir başka dünyadan gelirler. Geldikleri dünyada insanlarda hırs vardır, öfke vardır, kıskançlık vardır, nefsin bütün afetleri vardır. Bu aramıza katılan kardeşimizde de aynı şeyler vardır. Ama nefs tezkiyesini yeterli boyuta çıkardığı zaman, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki bunu Allah gerçekleştirecektir, nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuş olacaktır. Ve bunu Allah Teala sağlamış olacaktır. Herkes için durum yaklaşık aynı şeydir. 7-8 aylık bir devre içinde kişi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Aslında daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu, Allah'a ait olan ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Herkes Allah-u Teala'nın hibe ettiği bir şeydir. Karşılıksız Allah-u Teala veriyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki insanlara mutluluk vermeye çalışın. Bazen mutluluk vermeye çalışırken sizin yaptığınız davranış biçimlerinin arkasında yatan Allah'ın hedefini bilemedikleri için üzülen insanlar olacaktır. Onları üzmemek konusunda her türlü gayretin sahibi olmalısınız. Bütün olayların bir dış görünüşü vardır, bir de Allah cephesinden değerlendirilmesi. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'ın o yanılmaz olan tek varlıktır. Emirlerini gerçekleştirin. O ne yaptırırsa en güzeli mutlaka odur. Ve sadece Allah için olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Havadan sudan bir yarenlik edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefret etmek yok. Kin duymak yok. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, o yanlışlıkların bedelini size değil, size yaptıkları davranış biçiminin bedelini size değil, Allah'a ödeyecekler. Allah Teala tam bir adalet içinde hükmünü verir ve insanları mutlak olarak cezalandırır. Bu cezalandırma müessesesi cehennemde veya cennette mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak şekline tecelli etmesi ikinci kademedir. Fakat bir insan bir hata işlediği zaman, yerine bir kötü davranışta bulunduğu zaman bunu iki şekilde yapabilir. Ya bilerek, isteyerek, kasten o kişiye kötü davranmıştır veya farkına bile varmadan onu kıracak olan bir davranışta bulunmuştur. Karşı taraf için ikisi de aynıdır. Çünkü o işlemin kasten veya bilmeyerek farkına bile varılmadan işlendiğini karşı taraf fark edemez. Ama kendisine bir hakaret yapılmıştır, kendisine kötü davranılmıştır. O bunu bilir ve üzülür. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeyin. İnsanları sevin. Eğer severseniz, bir başka mutluluğu daha yaşamak imkanını bulacaksınız. Sevilmenin mutluluğunu. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sevgilerini belli etmese bile siz onları severseniz, onların belli etmeleri halinde de, belli etmemeleri halinde de mutlaka sevinirsiniz. Çünkü kalpler kalplere karşıdır. İnsanın iç dünyası sevildiğini hemen anlar. Sevilmediğini de. Ama kalıcı olan sevmektir. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Varsın sevdikleriniz size karşı yanlış davranışlarda bulunsunlar. O onların problemi. Ama siz onlar size karşı yanlış davranıyorlar diye onları sevmekten vazgeçmeyin sakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz. Seven daima kazanır. Hep kazançtadır. Hep huzur içindedir. Başkaları ona kötü davranabilirler. Bu onlarda geçici bir sıkıntı oluşturur. Sonra tekrar sevmeye devam. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutlu olmanın anahtarı sevmektir. Unutmayın, sevenler sevilir.
Hiç kimse sizi sevmeye mecbur değildir. Ama siz onları severseniz, her halinizden onları sevdiğiniz buram buram tütüyorsa, onlar bunu hemen anlıyorlarsa, o zaman seven kişinin de sevildiği vakasıyla karşılaşıyoruz. Seven sevilir. Nefret edenden de nefret edilir. Birleşik Kapılar Kanunu. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bu aslında kendinize zulmetmenizdir. Kim nefret ediyorsa, başkalarına zulmediyorsa, kinleniyorsa, her birinde sadece kendisine zararı dokunur. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an neden mutlu olmadığını bilmeden mutsuzluğu yaşar. Zaten bilse sevecek insanları, bilse Allah'a müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek, bana öyle bir terbiye ver ki ben bütün insanlara sadece iyilik edeyim. Onlar için yaşayayım. Hayatımı onlara vakfedeyim. Allah Teala da ona o zaman diyecek ki, işte bu hayat felsefesi seni mutluluğa ulaştıracak yani yol budur. Yani kulağınıza söyleyeyim. Başkaları için yaşamak. Başka insanlar için yaşamak. Ne zaman kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, yalnız onlara bir nebzecik mutluluk verebilmek için yaşarsanız, buram buram mutluluğun içinde kendinizi bulursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. İnsanları sevin. İnsanları sevindirin. Sevmeyi öğrensinler ve sizden görecekleri yardımla sevinsinler. Bir insanın dertli bulunduğu bir devrede, bir ihtiyaç anında ona ihtiyacı olan şeyi sağladığınız zaman onun gözündeki parıltıya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu minnetin ışıldamasıdır. Bu mutluluğun ışıldamasıdır. Bir derdine derman oldunuz kişinin. Bir problemini çözdünüz. Ona yardımda bulundunuz. Onun mutluluğunu gözlerinden anlarsınız. Gözlerinden anlaşılır. Sizin ne huzur bulduğu, sizin yardımınızdan memnun olduğu. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gibisi var mı? Her an etrafınızda bir sürü mutsuz adam dolaşır. Her gün onları görürsünüz. Suratları asıktır. Bir sürü dertleri vardır. Arkasında sadece kendi hataları vardır. Kendileri için yaşıyorlar. Her şeyi kendilerine bir menfaat sağlamak hedefi içerisinde yaşıyorlar
her olayın arkasından da sadece huzursuzluğu elde ediyorlar. Niyetiniz halis olacak. İnsanları seveceksiniz ki onlara yardım edesiniz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız hazza dikkatle bakın. İşte o katıksız bir hazdır. Başka birine bir yardımda bulunmak, bir hizmette bulunmak, onun bir problemini çözmek, ihtiyacı olan şeyi gidermek. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Allah-u Teala'nın mükafatı öyle büyüktür ki bir verirsiniz, bin alırsınız. Hesapsız size Allah-u Teala ihsanda bulunur. Nimetler verir. Siz o nimetlerden de başkalarına paylarını her zaman verin. Her zaman biliniz ki paranızın bir kısmı size emanet edilmiştir. Allah-u Teala tarafından size ait değildir. Öyleyse ihtiyaç sahiplerine verin sevgili kardeşlerim. O zamanki huzurunuzu hiçbir şeyle değişmezsiniz. Öyle bir huzur kaplayacak ki içinizi, hay Allah diyeceksiniz, neden ben şimdiye kadar bunu yapmamışım ki? Bu insanlara paramın bu kadar bir kısmını vermekle ben bir şey kaybetmiş olmadım. Zaten Allah Teala 40'ta birini yeterli buluyor. Yani %2,5'unu. Ve de vermezseniz bunun azabı sizi mutlaka tutar. Bu para helal para. Ben bunu çalışmamla kazanıyorum. Helal para kazanıyorum. Bunda kimsenin hakkı yok. Diyemezsiniz. Hakkı var. Helal kazandığınız o paranın %2,5'u, 1/40'ı size helal değildir. Onu eğer vermezseniz, onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Onu verirseniz huzur içinde olursunuz. Ama daha çoğunu verirseniz katlarsınız. O zaman huzurunuz da kat kat olur. Mutluluğunuz da kat kat olur. O başkalarına yardım edebilmenin o büyük hazzını zaten bir defa yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim vazgeçemezsiniz ki. Hep o hudutları falan düşünmeden verirsiniz. 1/40'ı geçer, daha öteye geçer. Ama bu sizi sadece mutlu eder. Ama bu arada çok önemli bir başka şeyi keşfedeceksiniz. Eğer verirseniz Allah Teala size onun kat kat mislini verir. Deneyin. Bir yıllık bir zaman parçası içinde verin. Daha çok verin, daha çok verin. Ve Allah Teala'nın size neler gönderdiğine dikkatle bakın. Anlayamazsınız paranın nereden geldiğini. Ama siz başkalarına verici olduğunuz sürece

bilmediğiniz bir şekilde size gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onları yardıma ehil görmek ve parayı verdiğiniz zaman o huzuru yaşamak öyle büyük bir huzur ki sevgili kardeşlerim. Deneyen bunu tam söylediğimiz gibi bir standart içinde yaşayacaktır. Ya Allah, çok hamd edecektir, çok şükür edecektir. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Sen bana para verdin, ben de onun sadece bir kısmını verdim başkasına, ama sen bana büyük huzur verdin. Öyleyse ben bu huzuru tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onlara hep yardım etmek istiyorum. Beni her zaman onlara yardımcı kılıyor Allah'ım. Böyle dua edecek kişi. Ama görecek ki yardımını arttırdıkça Allah'ın ona gönderdiği para giderek artıyor. Elinde kalan para azalmıyor yardım etti diye. Çoğalıyor. Başka başka kaynaklardan başka başka paralar geliyor. Öyleyse niçin Allah-u Teala'nın kanununu uygulamıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim? Kanun, hayatınızı başkalarına vakfetmek. Kanun, başkaları için yaşamak. Mutluluk orada. Onlar da Allah'ın yaratıkları, onlar da insan ve ihtiyaçları var. Sebebi sizi alakadar etmez. Hangi sebeple olursa olsun kişi düşmüştür. Parasızdır, sıkıntıdadır. Bunun manası mutlaka siz ona yardım etmelisiniz. Diyelim ki bir üç gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Aslında parasız değil ama sizden para istiyor. Verin, siz kazanırsınız. Allah Teala zaten ne kadar vermeniz lazım geldiğini iç dünyanızda belirtir. Ama şunu gözleyeceksiniz, mutlaka yaşayacaksınız. Siz verdikçe size gelen paralar, kazandığınız paralar, onların kat kat fazlası olarak geri dönecektir. Şaşıracaksınız evvela, ne oluyor diye. Ben eskiden kimseye para vermezdim. Benim de geçinmek için ancak kıt kanaat geçinmem temin edilirdi kazandığım parayla. Şimdi yine aynı parayı kazanıyorum. Ama başkalarına para verince bilmediğim yerlerden bana para geliyor. Yani hesap etmediğim yerlerden, aklıma gelmeyen yerlerden. İşte onu gönderen Allah'tır. Bilmediğiniz yerlerden size gönderir. Sevgili kardeşlerim, siz başkalarını mutlu etmek için ne yaparsanız onun mislini Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Siz o mutlu etmek ettiğiniz kişinin, o parayı vererek, yardım ederek onu mutlu ettiğiniz kişinin kat kat mutluluğu yaşarsınız her seferinde. Vermek olmaktan çok daha büyük bir olaydır. Öyleyse unutmayın ki kazandığınız her parada fakir fukaranın hakkı var. Yaşamınızı ona göre dizayn edin. Hep mutlu olun. Onların yüzündeki o sevinç ışıltısını kalbiniz hissedecektir. Siz ona bakmasanız da kalbiniz hisseder. Onların size minnet

duyması, sizin harekete geçmenizi temin etmeli. Minnet, sizi üstün görmeleri şeklinde tezahür etmesin sakın. Sadece yardımcı olmanız istikametinde geçerli olan bir husus olmalı. Sevgili kardeşlerim, sakın nefsinizin afetlerine yer vermeyin. Ben senden üstünüm. İşte al bu parayı da harca tarzında bir iç dünya söz konusuysa bunun mutluluğunu yaşayamazsınız. Burada nefsiniz giriyor devreye. Bir övünme payı çıkarıyorsunuz kendinize. Bir onlardan üstün olduğunun mutluluk zannettiğiniz bir mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zulmü yapmayın kendinize, kendinize zulmetmeyin. İnsanları sevin, sevginin ışığında onların bir ihtiyacını giderdiğiniz zaman duyacağınız şey sadece mutluluk olmalı. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? O zaman veren el olun. Allah size o verdiğinize karşılık ne kadar çok şeyi geri getirdiğini göreceksiniz. Geriye döndürdüğünü göreceksiniz. Verdiğinize karşılık aldıklarınız kabili kıyas olamaz. Hep onlardan çok daha çok daha çok daha fazlası size gelecektir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah ellerindekileri ihtiyaç sahiplerine verenleri sever. Allah Teala tarafından sevilmek istemez misiniz? İstersiniz muhakkak. Öyleyse gereğini yapın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala her şeyin şuurundadır. Kanunları otomatik çalışır. Verene Allah verir. Kat kat verir. Allah Teala her şeye kadirdir. Onun hazineleri tükenmez. İsteyen kişi eğer kalpten istiyorsa Allah Teala ona bir yerden gönderecektir. Allah'ın sevgilisi olun. Sevgili olmanın ölçüsü zikirdir. Allah Teala en çok daimi zikirdekileri sever. Daimi zikirdekilerden daha çok tesbihtekileri sever. İradesinde Allah'a teslim etmiş olan, irşat makamına tayin edilmiş olan kişi Allah Teala'nın en çok sevdiklerinin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer sevmek sizin için birinci sıraya geçmişse bundan büyük huzur duymalısınız. Bu her davranışınızdan bellidir. İnsanlara yardım etmek hangi açıdan olursa olsun
sizin için bir zevk haline gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar arasında her türlüsü bulunur. Kötü niyetli insanlar da bulunur. Onlar da insanların bu halinden faydalanarak herkese kendilerini acındırıp onlardan para sızdırmaya çalışırlar. Onları da vermekten çekinmeyin. Ama onlar eğer bu niyetin arkasındaysalar o aldıkları paranın hayrını göremezler. İnsanları sövürmek için aslında ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi gösteren bir insan Allah tarafından sevilmez. Yetmez. O beklediği paraları alsa da ondan bir hayır görmez. O paralarla mutluluğu yaşamaz. Bir insanın en çok mutlu olduğu para, onun teriyle kazanıp harcadığı para değildir. O alın teriyle kazanıp harcadığı paranın yanı başında başkalarına verdiği paradır. Başkalarının ihtiyacı için, o ihtiyacı karşılamak için onlara verdiği paradır. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi birisine verildiği zaman veren için mutluluktur. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi olan birisi, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisi o parayı birisi ona o daha talep etmeden verdiği zaman en büyük hazzı yaşar. İstememiştir. Nefsine ağır gelen bir küçülmeye girmemiştir. Ama Allah Teala onu öyle bir şekilde verdirmiştir ki o daha istemeden ihtiyacı olan şey ona ulaşmıştır. Allah Teala her zaman böyle sürprizler yapabilir Allah'ı seven kullarına. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Sevginizle tomurcuklanan gül bahçelerinde dolaşırsınız. Bizim en çok sevdiğimiz koku gül kokusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel gülü. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Bize de öyle bir koku nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Yalnız yaşamazlar. Hepsi cemaatin, toplumun bir parçasıdır. Elbette insanların arasında zenginler bulunacaktır, fakirler bulunacaktır, fakirler ihtiyaç sahibi olacaktır. Onlara elimizi uzatmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bir toplumdaysanız, herkesin birbirini tanıdığı bir toplumda mutlaka fakir kardeşlerimiz vardır. El birliğiyle herkesten biraz alarak o az para kazanan veya kazanamayan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Bizim aramızda olmaz öyle şey. Ama bir insan kendisini başka insanları sömürmeye adamışsa, kör nefsi için ihtiyacından çok daha fazla parayı insanlardan
şu veya bu şekilde almaya çalışıyorsa orada bir yanlışlık vardır. Bu noktada Allah Teala o kişiyi haklı görmüyor. Şeytan devreye girmiştir. Ona ihtiyacının çok daha ötesinde insanları sömürmek için bir talep sahibi olmasını kılmıştır. Talep sahibi olmasını vücuda getirmiştir. İşte orada hakkaniyet hudutları çiğnenmeye başlar. Bu bir haddi aşmaktır. Başkalarının gönül rızasıyla yardımını kötüye kullanmaktır. Onun için güzel olan herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişiye o istemeden vermesidir. Bunu yaptığınız zaman en güzeli oluşturmuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sevgi ağacının meyveleri boldur. Allah Teala insanları sevmiş ve yaratmıştır. En çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu sebeple insan sadece onun en çok sevdiği mahluk değil, en üstün kıldığı mahluktur. İşte şeytanın, iblisin en çok zıttına giden, en çok öfkelendiği, kudurduğu husus da budur. İnsanoğlu şeytandan çok sonra yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı, yani enerjiden yaratıldı. İnsansa topraktan yaratıldı, ameyin meslin olan bir topraktan yaratıldı. Biz size ne söylüyorsak, söylediğimiz her şey şeytanın söylediklerinin tersidir. Allah neyi isterse, İblis onun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. Kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Biliyor ki cehennemin en derinine, esfeli safilisine atılacaktır. Esfeli safiliğine atılacaktır. Cehennemin en dibindeki gaya kuyusu. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca iblisin herkese kötü davranması tabii bir şeymiş gibi görünüyor. O Allah-u Teala'nın huzurundan kovulmuş. Ve o sonsuz uzun ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde olacak. Bu mahluk kibiri yüzünden, gururu yüzünden cehennemi seçmiş. Bu sonsuz hayatı boyunca bütün insanlara onun gibi olan şeytanlar, onun emrinde olan şeytanlar hep zarar vermeye çalışacaklardır. Hep huzursuz etmeye çalışacaklardır. Onlar çalışsınlar. Siz mutlu olmanın kaidelerini öğrendikten sonra, bunları hayatınıza tatbik ettikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Şeytan varsın, kötülüklerine devam etsin. Siz de varın,
İyiliklerinize devam edin. Her yaptığınız iyilik sizi biraz daha mutlu kılacaktır. Allah yolunda yaptığınız her yardım sizi mutlu kılacaktır, huzurlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin ağırlıkta olan kefesinde kalın. Hep sevaplarınız, günahlarınızı aşsın. Hatalar yapabilirsiniz. Herkes hata yapabilir. Farkına bile varmadan da hata işleyebilir. Bilerek de işleyebilir. Ama eğer Allah için olursanız, başka insanların mutluluğunu kendinize hedef edinirseniz, ibadetler size zevk vermeye başlar. Namaz, oruç, zikir. İşte bir Ramazan'ı daha geçirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve de gördünüz ki Ramazan ayı 11 ayın gerçekten en sultanıymış. İşte bu sene muhteşem bir Ramazan geçirdik. Her gece tezekkür yapmak imkanına sahip olduk. Her gece iftar yaptık sizlerle. Her gece mutluluğu en üst boyutta birlikte yaşadık. Her şey çok mu güzeldi? Yoksa bize mi öyle geliyordu? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Bizi anlayan, Allah yolunda bunca hizmeti bugüne kadar yüklenen ve de bunun, bu hizmetin, Allah yolundaki hizmetin o büyük huzurunu yaşayabilen sizler. İşte mutluluk burada. Başkaları için yaşamakta. Unutmayın ki Allah Teala size eğer mutluluk veriyorsa bunu başkalarıyla paylaşın diye veriyor. Mutlu olan siz, başka insanları da mutlu etmek için çalışmalısınız. O zaman hepimiz aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Allah için olursanız bu güzelliği kat kat arttırabilirsiniz. Her geçen gün Allah'ın size karşı olan sevgisinin arttığı bir muhteşem dünyada yaşarsınız. Daha çok sevilirsiniz her geçen gün. Her geçen gün huzurunuz artar. Her geçen gün mutluluğunuz en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizin olmalı. Bunun için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasredeceksiniz. O zaman çok sevileceksiniz. Huzur içinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir günün sohbetimiz daha burada sona eriyor. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sorun. O size en güzelini anlatır. Kalbimiz hepinizi alacak kadar geniş. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Esselamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin 4 bölümden oluşan Vel Asr suresinin 4. bölümündeyiz. Ne diyordu Allah Teala Vel Asr suresinde? Vel asri, asra yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salate, nefs tezkiyesi yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Ettevasa bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Bu üçünü tamamladık. Şimdi dördüncüsündeyiz. Ettevasa bil sabr ve sabrı tavsiye edenler. Dikkat edin, bu kişi sabrın sahibi değil, daha ötesi. İradesini de Allah'a teslim edip başkalarına da sabrı tavsiye etme seviyesine giren birisi. Kaldığımız yer, ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıydı. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu işlem fena fillah adını alır. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olmak demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında ruhun yok olmasını tamamladık. Bundan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala o ruhu tekrar çıkaracaktır ve ona indi ilahide bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki teslim yurdu, Allah'ın katında onlara verilen tahtlar. Allah'ta değil, Allah'ın zatında değil. Allah'ın zatı teslim yurdu olmuş kişiye, ruhunu Allah'laştırmış ve ruh Allah'a teslim olmuş. Ama şimdi bu kişi bunun ötesine geçiyor. Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor ve o tahttakilerden biri oluyor. Bu makam beka makamıdır. Orada Allah'ın katında sonsuza kadar baki olacaktır o ruh. Sonra, daha sonra bu kişinin zikri %70'i aşacaktır. Ne zaman bu kişinin zikri %70'i aşarsa, o zaman o kişi zahit olur. Hiç kimse
zikri günün yarısını aşmadıkça nefsinin kalbindeki afetler %70 azalamaz. Kalbindeki nurlar %70'e ulaşamaz, %70'i aşamaz. Bir insanın nefsinin kalbindeki nurların %70'i aşabilmesi, yani kişinin zahit olabilmesi, günün yarısından daha fazla zikretmesine bağlıdır o kişinin. Zühd de bu istikamette bir anlam kazanıyor. O kişi bu noktada zahittir. Neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Zühd müessesesi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette sadece geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Yusuf'a değer vermiyorlardı manasına geliyor. İnsanlar içinde bir lokma, bir hırka muhtevası ifade edilir. Kim böyle bir dizayn içindeyse o zahittir denir. Ama aslında bu söz Kur'an'a göre geçerli değildir. Allah Teala hiç kimsenin bir lokma ve bir hırkayla yaşamasını emretmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ama Kur'an-ı Kerim'de zahit olmayı emretmiş, bu o kişinin zikrini günün yarısından ötesine taşırmasıyla olur. İşte kişi neden zahitti? Dünya nimetlerine sırtını çevirdiği için zahitti. Öyle isim vermişler kişiye. Zühd sahibi kişiye. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden üstün olduğu için. Dünya onun gözünde bir hiç olduğu için. İşte bunu zikir açısından söylediğimiz zaman, o kişinin her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmesi demek, Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor olması demek. Allah'ı kendisine ve dünya hayatına tercih ediyor olması demek, Allah'ı öne geçiriyor olması demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah ile olan ilişkilerinde kişi zühd makamının sahibi olur. Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. Zikrede günün yarısından öteye geçtikten sonra daha da öteye geçecektir. Zikri daha çoğalacaktır. Daimi zikre doğru yaklaşacaktır yavaş yavaş kişi. Ama bu nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk ettiği anda o kişinin kalbinde %19 afetlerin mevcut olmasına rağmen Allah-u Teala o kişiyi Allah'ın koruması altına alır. Yani o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle nefsinin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu o kişinin
fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demek. Fizik vücutları teslim ediyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu fizik vücutların Allah'a teslimidir. Sonra kişi daha çok zikrine önem verir. Öyle bir noktaya gelir ki 24 saat zikretmeye başlar. Yani zikri daime ulaşır, daimi zikre ulaşır. Burası ulul elbab makamıdır. Sabrı tavsiye edecek insanların nasıl oluştuğunu beraberce inceliyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu 14 asır evvel? Hepsi başarmışlar bunu sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler eğer Kur'an'ı okuyorsa kalbindeki Kur'an'ı okuduğu için ahsendir. Eğer söylüyorsa Peygamber Efendimiz söylediği için ahsendir. Ve böyle bir dizaynda diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala liflerin sahipleri oldular diyor. İşte kim lübbün sahibi olursa beş duyumuzun algıladığı standartların ötesinde bir idrake kavuşmuşsa kişi, işte bu kişi ulul elbab'tır. Ulul elbab'ın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbinde afet kalması mümkün değildir. Kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha da boşalması mümkün değildir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kişi. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, Allah'ın bütün söylediklerini kendisine lütfedip söylediği şeyleri işitir ve gösterdiği şeyleri görür. Yani kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bu vasıfların sahibi olan bu kişi, ehli tezekkür hüviyetine girmiştir. Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, ehli hikmettir. Hüküm verdiği zaman ister hakem olarak, ister hakim olarak hüküm versin, hep Allah'tan sorarak vereceği için mutlaka doğru hüküm verir. Üçüncü özelliği de, bu kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olması
her an derecat kazanmasına, hayır kazanmasına sebebiyet verdiği için derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bütün sahabe ullelbap olmuşlar. Allah Teala bu ullelbaba yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem bu kişilere mutlaka gösterilir Allah Teala tarafından. Bir de zemin kat gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. Burası Ulul Elbab makamıdır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Allah'ın farz kıldığı bir husus bu. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabenin bakıyoruz ki Allah Teala ulul elbab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki aşamada o kişinin muhlis olması söz konusudur. Bütün sahabe muhlis olmuş. Yani nefsinin kalbi halis olmuş. Bu ulul-elbab kademesindeki yedi kademe gökler, yedi kademe yerler gösterildiği zaman o kişi yerlerin melekutunun sahibi olduğunda nefsinin kalbinde yedi mertebe müzeyyen olma söz konusu olur. Bu müzeyyen olma bütün konuları kapsar. Bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabırsızlık afeti, nefsin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman o kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisi olur. Yani sabırlı bir insan olur. Daha daimi zikre ulaştığı anda, ama ulul-elbab makamında bu sabırlı olması yedi kademe daha kalbinin müzeyyen olmasıyla yedi kademe artar. Yedi mertebe artar. İhlas makamında Allah Teala kişiye 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını gösterir. Ve bütün bu katlarda bu kişi Allah Teala'nın gösterdiklerini görür. En son 7. gök katının son alemi olan indi ilahi görür ve oranın en yüksek noktası olan Sitre-i Münteha'daki ağacı görür. İşte onu gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu davet o kişinin salih makamına ulaşmasını ifade eder. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi
şöyle, Habibim onlara de ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Biz ona muhlis olanlarız. Burada kişinin irşad olması söz konusudur. Bu noktaya gelen kişi halis olmuştur. Ve bu noktadan sonra bu kişinin durumuna bakıyoruz. Ne olur? Bu kişi irşad olur. İrşad olmuştur bu noktada. Halis olduğu nefsinin kalbi halis olduğu noktada o kişi irşad olur. Allah Teala bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Bütün sahabe için diyor ki, ey sahabe, içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer ona karşı yanlış davranışlarda bulunursanız bundan çok zarar görürsünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Burası salah makamıdır. Salah makamında da bu kişi nefsinin kalbi daha 4 mertebe müzeyyen olur. Ve 5. mertebe müzeyyen olmasıyla 19 mertebe tezyin tamamlanır. Bu kişi iradesini Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktaya ulaştırmak için salah makamının 1. makamında o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. 7. gökatında Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu salah ihlas makamından salah makamına geçiştir. Salah makamında bu kişinin 1. kademesi o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Sitre-i Münteha'yı görmesi sebebiyle. 2. kademesi Allah-u Teala'nın onun günahlarını örtmesidir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu noktaya ulaşanların günahlarını örttüğünü söylüyor. Peygamberlerini ve onlara tabi olanları Allah utandırmayacaktır diyor kıyamet günü. O kıyamet günü ki diyor onlar ruhları, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüdüler. Ya Rabbi derler, nurumuzu arttır. İşte böyle bir dizaynda onların nurlarının artışı söz konusudur. Bundan sonraki kademede Allah-u Teala nur artışını verecektir. Ama burada Allah onlara, onların talebi üzerine mağfiret edecektir. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı örttün, bize mağfiret eyle diye talepleri vardır diyor Allah-u Teala. 2. kademesinde salah makamının kişinin günahları örtülüyor. 3. kademesinde salah nuru veriliyor. Ve kişi böylece başının üzerinde devrin imamının ruhu
varken devrenin imamının ruhunun üzerinde de nur varken, salah nuru varken bu kişinin kendisine de Allah Teala salah nuru veriyor. Sağ tarafına veriyor bunu. Böylece kişinin iki nuru oluyor. Salah nuru ve devrin imamının ruhu. Nun üzerindeki nur. Gene o da bir salah nuru. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci kademesi salah makamının tövbe-i nasuh. İkinci kademesi günahların örtülmesi. Üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve kişi böylece iradesini de Allah'a teslim eder. Allah Teala bu vasıflarda donattığı kulunun iradesini teslim alır ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Bu mutlaka bir kişinin irade teslimini gerçekleştirmiş olmasını gerektirir. Burada takvanın en büyüğü olan hakkı tukati takva söz konusudur. Ve bu da farzdır. İrademizi Allah'a teslim etmemiz de farzdır. Öyle bir takvayla takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinizde bu nokta hayatınızın en büyük mükafatını alacağınız noktadır. Orada irşat makamına Allah Teala iradesini teslim aldığı kişiyi mutlaka o cümleyle, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi ulaştırır. İşte burası yolun sonudur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hususu gayet net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de o sabikun el evvelin var ya evvelki önceki sabikundan müsabakalarda hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst 3 kademeyi 1. 2. 3. gelenler yani en üst noktaları paylaşanlar bu müsabakalarda hayırlarda yarışanların başta gelenleri onlar daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olanlar. İşte onların bir kısmı ensardandı diyor. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi'in. Görüyorsunuz ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İşte Vel-Asr suresinin ifade ettiği ve tevasav bil hak ve tevasav
bir sabr ifadesi. Bütün bu safaları ihtiva ediyor. Tevasav bil hak, hakka ulaşıp da ruhun hakka teslim edilmesi ve etraftaki insanlara hakkın tavsiye edilmesi. Ama sabrın sahibi olmak o noktaya göre çok daha önemli bir nihai nokta sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bağlamda bütün sahabenin bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Peki Vel Asr suresinin bütün söyledikleri farz mı? Evet, bütün söyledikleri farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala Rum 31'de. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Sen de bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Zümer 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. İşte Allah Teala sahabeyi anlatıyor. Zümer 17'de vellezî eştenevut tagute en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehimil büşrâ fe beşir ibâdî. Ve onlar ki, sahabe ki taguta, şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul iken onları onlardan kurtardılar kendilerini. Onlardan kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dileyerek onlardan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek buraya ulaşmış ve tağutu kul olmaktan kurtulmuş. Ne yapmış? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Peki mürşide tabi olmak farz mı? Allah Teala açıkça Maide 35'e diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amine olanlar,

Allah'a ulaştırılması farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Rad 21'de diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmanın bir emir olduğu açıklanıyor. Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a kaç, Allah'a sığın. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bütün sahabe Rablerine hepsi ulaşmış. Zümer 18'de Allah Teala onları sözü dinlerler. En güzelini gerçekleştirirler diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete bütün sahabe ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üzerimize farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ne gördük? Evvela hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci faslı gerçekleştirmişler. Yani hüsrandan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır diyordu Allah Teala. Ve bütün sahabenin hüsrandan kurtulduğunu görüyoruz. İşte Velasr suresinde İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminu diyor. Herkes hüsrandadırlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç onlar hüsranda değillerdir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin, hepsi hüsrandan kurtulmuşlar. Ve tevasav bil hakkı diyor Allah Teala. Ve illellezine amenü dedikten sonra ve amilü salihatı diyor. Nefsi ıslah edici ameller yapmaktan bahsediyor. Bu mürşide ulaşmakla mümkün olan bir kademe. Bütün sahabe mürşitlerine gördük ki farz üzerimize hepsi de ulaşmışlar. Sonra üçüncü kademesine giriyoruz ayet-i kerimenin. Tevasa bil hakkı diyor. Hakkı tavsiye edenler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayet ermişler. Yani hepsi hakkı tavsiye edenler. Üzerimize farz mı? Farz olduğunu gördük. Gösterdiğimiz, söylediğimiz ayet-i kerimeler ruhumuzun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin bu farzı gerçekleştirdiğini söylüyor Allah Teala. Sonra geri kalan sabrı tavsiye etmek fizik vücudun teslimini içeriyor, nefsin teslimini içeriyor, iradenin teslimini içeriyor. Gördük ki fizik vücudumuz Allah'a teslimi üzerimize farz. Diyor ki Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair, yani fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair ve ben sizden ahd almadım mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edeceğine dair Allah'a verdiğimiz ahd. Söyledik. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim

söylediklerini söylüyor. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Daha ötesi, ulülerbap olmak, Allah Teala farz kılmış mı? Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Nisa 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabe ulülerbap olmuşlar mı? Evet, Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Onların hepsinin daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ve daimi zikrin sahiplerinin ulülerbap olduğunu söylüyor. İşte sahabenin ulülerbap olması açık bir şekilde Allah Teala tarafından ifade buyurulmuş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hidayet erdiler dedikten sonra sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab olmadınsa daimi zikrin sahibi olmakla aynı şey olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu hakkın tavsiye edilmesinin ötesindeki sabrın tavsiye edilmesinin kademelerinden bir başkası, fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Ondan sonra bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakkatukati takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Hakkatukati takva farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar diyor nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim oldularsa siz de öyle teslim edin, olun diyor. Ve gördük ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe, ister ensar olsun, ister macirin, hepsi iradelerinde Allah'ı teslim etmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin bütün muhtevası Kur'an'a göre farz. 7 safının 7'sini de içeriyor. Ve görüyoruz ki bu 7 safanın 7'si de bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse Vel Asr suresi Kur'an'ın ruhudur. Şeyban-ı Râhiye tabi olan Şafii mezhebinin kurucusu diyor ki

Allah'a ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin. Ne şekilde söylemiş bunu? Demiş ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Mutlaka var olmakta, kıyamete kadar devam edecektir. Ama farz-ı muhal, düşünmesi bile uzak bir ihtimal. Ama düşünsek ki, kabul etsek ki, Kur'an-ı Kerim kayboldu. İşte diyor, bu Vel-Asr suresi var ya, o Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bütünü 7 safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşad olmak, 6. ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Kur'an-ı Kerim bundan ibaret. Vel-Asr suresi de bundan ibaret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Vel-Asr suresi 4. bir anlatımla inşallah burada tamamlandı. Vel-Asr suresinin 4 safhasını da sizlere inşallah anlatmış olduk. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek ve hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala aleyhi ve şeytanı ve alemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim ve'l-âliîn. Amin.

0: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüp. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, günümüzde insanların sıkıntıları arttıkça birçok sosyal medya platformunda veya diğer sıkıntıların giderilmesi için belli sayıda farklı dualar ve zikirler yapılması önerildiğine sıkça rastlıyorum. Allah-u Teala'nın tüm insanları sıkıntılardan kurtarıp mutluluğa ulaştıracak genel evrensel bir duası ve zikri var mıdır? Evet, vardır. Sevgili kardeşlerim, kainatın bir sahibi var. Nasıl köy muhtarsız, evlat babasız, mürit mürşitsiz olmuyorsa, kainat da sahipsiz değil. Kainatın sahibi olan Rabbimiz, en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan için Allah'ın bu hayattan tarif ettiği hedef, mutluluk. Kutsal kitaplarda da insanlar için vaaz ettiği mutluluğu en zirve noktada sırasıyla 4 tane hedefin gerçekleşmesine bağlamış. 1- Ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın tayin ettiği mutluluk %51. 2- Fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın tayin ettiği mutluluk %81. 3- Nefsin Allah'a teslimi, Allah'ın tayin ettiği mutluluk dünya mutluluğu %100. 4- İradenin Allah'a teslimi, sonsuz ahiret ve dünya saadeti. Öyleyse ister zikir açısından bakalım olaya, İster dua açısından bakalım olaya, kimin duasını Allah-u Teala kabul eder? Ruhunu Allah'a teslim edenlerin duasını kabul eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu Sıra-i Takkas'ın kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse İlk etapta hangi nesneyi okursanız okuyun, bu hedefi kendinize seçmediğiniz takdirde derecat kazanırsınız ama hiçbir zaman bir hedefe ulaşamazsınız. Hayatınız boyunca ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmedikçe de duanız da kabul olmaz. İşte Bakara 186'da bunu söylüyor. Kullarım sana benden sorularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İşte bu ayetteki dua ile hadis-i şerifteki dua aynı ama bir şartı var duanın kabulü için. Bizim Rabbimizin davetine icabet etmemiz. Rabbimizin davetine ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudun Allah'a teslimi de bir duadır. Ruhun Allah'a teslimi dua, zikir açısından da 3 saatlik zikir. Fizik vücudun Allah'a teslimi için de yine bir dua. Ama zikir açısından 18 saat zikir. Nefs açısından Ya Rabbim nefsimi sana teslim kıl diye bir dua. Ama %100 24 saatlik bir zikir. Öyleyse ancak kutsal kitaplardaki reçeteye uygun olması halinde kişi duası kabul olur ve hedefine ulaşır. Geri kalan onlara derecat kazandırır. Ama ölünceye kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde o kazandıkları derecatların hepsi heba olur. İşte bunun cevabı da Kehf 100, 300, 405. 500 yıl ibadet yapan bir kişi dua okumuş, zikir yapmış vesaire vesaire. Ama bu ayetlerde ameller açısından en çok kusurana uğrayanlara haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir ve bunun sebebi Allah'ın ayetlerini, Melika Allah'ı inkar ettikleri için. Evet, Allah'ın ayetlerini Melika Allah'ı inkar ettikleri için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor, fakir kimdir? Parası olmayan, hayır diyor, kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Öncelikle ayetlerin kalbinize girmesi gerekir. Bu nedir? Bu ancak Melika Allah'ı dilemeniz halinde Allah Teala gerçekleştiriyor. Öyleyse kim ayetleri ve Melika Allah'ı inkar ederse onların amelleri boşa gidiyor. Günümüz gelirsen din tatbikatında bu olay yok. Denizli'de mi izleyicim? Muhterem hocam, bu dünyada çok çektim ve sabrettim. Allah bu dünyadaki sıkıntılarımın karşını ahirette verir diye düşünmek doğru mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Ahirette de çektiğiniz sıkıntıların size cennet yaşattırabilmesi 7 tane hedef emrin talebine bağlıdır. Ulaşmayı kalben dilemeyen hiç kimse cennete gidemez. Mürşidine tabi olmayan hiç kimse ikinci kat cennete gidemez. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimse üçüncü kat cennete gidemez. Fizik gücünü teslim etmeyenler dördüncü kat cennete gidemez. Nefs teslimini yapmayanlar beşinci kat cennete inşaada ulaşmaya. Bu yedi tane hedefimin yedisi de yok. Öyleyse bu dünyada kişi çekmiş, sıkıntılar yaşamış. Allah'ın reçetesini tatbik etseydi mutlulukları yaşardı. Ama bu çektiği sıkıntılar sebebi kendi cehaleti, Kur'an-ı Kerim ayetlerini bilmemesi ve ona göre Kur'an ayetlerine tedbir almaması var. Evvela Kur'an ayetlerini öğrenmek ve Kur'an ayetleriyle ahiret ve dünya saadetinin sahibi olmak için gayret sarf etmek gerekir. Ahiret hayatı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ihtiva ediyor. Dünya hayatı da Allah'a ulaşmayı dilememenin yaşandığı bir hayattır. İkisi siyahla beyaz gibi birbirinden ayrılmış vaziyettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dünya hayatını seçmiştir. O zaman dünya hayatını seçenlerin için ardı arkası kesilmeksizin sıkıntılar vardır. Ama kim ahireti dilerse, ruhunu hayattayken dünya hayatına ulaşmasını, Allah'a ulaşmasını dilerse o zaman Allah Teala ona yardım edecektir. Evvela Rahim Esması'yla tecelli edecek İdi Furkan. Daha sonra 12 tane İhsan ve Mürşidine ulaştıracak. Ve daha sonra ruhunu kendisine ulaştırıp 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Öyleyse bu dünyada çok çektim, sabrettim. Bu dünya sıkıntılarımın karşılığını ahirette verir mi diye. Evvela ahirette verebilmesi için sizin ahiret hayatını talep etmeniz lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ama siz dünyanın peşinden koşmuşsunuz, sıkıntıları yaşamışsınız, ahiretten yüz çevirmişsiniz, o zaman da böyle bir beklenti söz konusu değil. Allah razı olsun. Hatay'dan bir izleyici muhterem hocam, hastalara engeller konması ve uzuvlara engeller konması tam olarak hangi vücudumuza ve nerelere konuyu açıklar mısınız? Hastalara engeller konması, vücuda engeller konması tamamen fizik vücutla alakalı. Hastalara engel konulması, o kişinin işitmemesini, idrak etmemesini ve görmemesini sağlıyor. huzurlara engeller koyması. İsra 45-46'da o kişi daha görür görmez peşin hükümlü oluyor ve hiç dinlemiyor. Resulullah kavga ediyor. Bir de üçüncü grup vardır. Onların Allah-u Teala mürşide karşı savaşanlar. Bir ilmi yok. Bir hidayetçiye tabi değil. Ve bir nurlu kitaba dayanmadan Allah hakkında mücadele ediyor. İşte böylelerinin hem huzuruna, hem hasarlarına, hem huzurlarına engeller konuluyor. Ve ona karşı savaşanların kalbini Allah-u Teala tabi ediyor. İşte bulaşmayı dilemeyenler hasarlarına engeller konuluyor. Bakara 6-7. ayet-i kerimeler, Câsiye 23, huzurlara engellerin konulması İsra 45-46 ve kalbin tabi edilmesi, onlar için mağfiretin olmadığı insanlar ise İsa suresinin 167-168-169. ayetlerinde veya Arabi 146-147'de. Arabi 146-147'de onlar ayetleri görüyorlar, iman etmiyorlar. Onlar irşat yolunu görüyorlar, yolu benimsemiyorlar, onlar gay yolunda. Arabi 146-147 ile Kehf 105 arasında bir illet rabıtası var mı? Var. Biz diyor, sehel sifanetellezine tekebine filerdi bir gayri hak. Haksız yere kibirle dolaşanların ayetlerimizin anlamından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri görseler la yumin biha, yani ayetleri inkar ediyorlar. Ve yine sebile rüştü, irşat yolunu görseler, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını görseler la yetekü sebile, tabi olmazlar. Ve yine sebile gayi tekü sebile, ama onlar gay yolunu görseler yol edinirler. İşte bunlar kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Gay yolunda olanlar. Gay yolu sırat-ı cehim, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Öyleyse hasarlar onun işitmemesini, huzurlar nefretle uzaklaşmasını ve kalbin tabi edilmesi ise tamamen ayrı bir duruma onu o kişiye ulaştırıyor. Ardahan'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın ayetini az bir menfaat karşısında satmayın. Ayetin nasıl anlaşılmalıdır, açıklar mısınız? Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşısında satmayın. Ayeti sevgili kardeşlerim, اُلَٰكَ الَّذ۪ينَ اَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَارَهْ بِيَتْ تِجَارَتِهِمْ. Onlar hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Ve onların ticareti kar getirmedi. Ticaretleri boşa çıktı. Bakara 79'da فَوَيْلَ الَّذ۪ينَ اَكْتِبُونَ كِتَابَ اَيْد۪يهِمْ وَيْلْ elleriyle emaniye bilgiler işiren kitabı yazanlar. Sonra da bu yazdıklarını az bir bedel karşısında satmak için. Bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Eline yazdıklarına. Yani kitap yazanlar var. Bu kitap yazanlar şeytanın onlara yazdırdıkları şey yazıyorlar. Çünkü ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanlar kitabı bilmiyorlar. Bakara 78. Ve minhum ilmune la ya'lemune kitabe illa men. Yani Kur'an'ı bilmiyorlar. Ama Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar kitap yazıyorlar. Neyse, onlara bu kitabı yazdıranlar iblis ve onlar Allah'ın ayetlerini de kullanıyorlar. Böylece kitapları satarlarken Allah'ın ayetlerini de az bir değer karşılığında, bir dünyalık menfaat karşılığında satıyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetli Aslan'da büyük okul önlerinden yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni nedir, açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni nedir, açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi, elemi size dokundu, haset ve kin. Kin. Gökten kazıyanlar. Öyleyse beraberce bakalım. Efendimiz buyuruyor ki kin alınmamış intikamdır. Hatta yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Bir öğretmen öğrencilerine diyor ki bir torba dolusu patates getirin. Getiriyorlar ve diyor gün içinde sizin affetmediğiniz kim varsa o patateslere onların ismini yazın. Ayrı bir torbaya koyun. Bir hafta, 15 gün, bir ay, tabii herkesle ilişki içerisindeyken bu insanlar devamlı ihtilaflarda, onlara karşı yapılan yanlışlar sebebiyle affetmedikleri insanların sayısını isimlerini yazıyorlar ve ayrı bir torbaya koyuyorlar. Bir günün birinde bir ay sonunda o torba ağırlaşıyor. Taşınmaz hale geliyor ve patates de uzun süre o torbada kalınca bozuluyorlar. Kötü kokudan da rahatsız oluyorlar. O zaman öğrenci diyor ki, öğretmen diyor ki öğrencisine, işte affetmediğiniz her şey kendi yükünüzü ağırlaştırmak, kötü kokunu ile hayatı yaşamaktır. O zaman bir insanın kin tutmaması ancak affetmesine bağlı. Onun için Yunus ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Yani düşmanlar bizim için dost oldu. Bir insanın kimseye kin tutmaması ancak affetmesine bağlı. Affedenler kimler? Kısas şeriatı, af tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati içeriyor. O zaman affetmek tarikatı kişinin tarik ehli olması ve Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasına bağlı. Aksi takdirde o kin strese, stres depresyona, depresyon daha üst seviyedeki panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıklara sebep olur. Bunun nedeni menbaı nefsin afetleridir. Nefsin afetlerinden kurtulmak bütün bu hastalıkların çözümüdür. Daimi zikre ulaşan bir insanlarda bu hastalık ucağı gelir mi? Hayır, hiçbirisi gelmez. Gelse bile onlara negatif tesir etmez. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir izin Muhterem Hocam, yaşanan bazı güzel şeyler için Allah bozmasın diye dua etmek yanlış mı? Açıklayabilir misiniz? Yanlış tabii. Allah hiçbir güzel şeyi bozmaz. Devamını ister, arttırmasını ister. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizle ilişkisi ya bir faydadır ya bir hayırdır. Ama asla Allah'tan bize bir negatifin ulaşması söz konusu değil. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. Adana'dan bize hiç muhtemelen hocam, 6 yıldır evliyim. Son zamanlarda eşim sosyal medyada yaptığım beğenilere bile kısıyor. Kıskançlık da bir imtihan mı? Bu konuda ne yapmalıyım? Evet. Nefsin afetlerinden bir tanesi haset ve düşmanlık, kıskançlık. Elbette nefsin afetleri olan her şey imtihandır ve kesinlikle kurtulmamız lazım gelen bir engeldir. Bunlardan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve kalp doktoruna ulaştıktan sonra onun verdiği reçete, zikirle, ilaçla nefsimizin manevi kalbindeki afetleri bir bir temizlemek. Ruhun teslimini Allah'a gerçekleştiriyor ve nefsimizin manevi kalbindeki afetlere şeytan %100 tesir ediyor. Ama Allah'ın yardımıyla ruhumuzu Allah'a teslim alınca %51 oranında bu afetlerin üzerimizdeki negatif tesiri azalıyor. O zaman bize yapılan yanlış davranışları affedebiliyoruz. Ama eğer nefs ezgisi yoksa her zaman onlardan intikam almak veya intikam alamazsak kin oluşuyor vesaire. Kin strese, stres depresyona, depresyon maskeli depresyona vesaire daha öteye geçiyormuş. Allah razı olsun. Burada bir izleyici muhterem hocam, ehli kitap kimdir? Ehli kitap cennete girecek mi, açıklar mısınız? Ehli kitap Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar ehli kitap olarak Kur'an'da zikrediliyor. Ehli kitaptan 7 safa 4 teslimi yaşayanlar. İşte al Bakara 62, Ali İmran 113, 114, Ali İmran 199, Maide 69, Rad 36, Hac 17, Fetih 29. Tam 7 tane ayet-i kerimede ehli kitabın da fırka-i naciyenin içerisinde olduklarını Allah'ın bu ayetleri bize haber veriyor. Öyleyse ehli kitaptan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği 7 sabah 4 tebşeriyatı yaşayanlar elbette cennete gideceklerdir. Şu anda Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında yapmış olduğu envanter araştırmasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü tespit etmiş. Bu 72 tane ayrı inanç türü içerisinde her birisinde küçük bir grup fırka inancı oluşturuyor. Yani 72 tanesi cehenneme deyince onların çoğunluğu, ama 72 tane ayrı grubun içinde de azınlık bir kişi, bir kısım, onlar fırka-i naciyeyi, yani 73. fırkayı oluşturuyor. Allah razı olsun. Burdur'dan biz dinleyen muhterem hocam, bazı kimseler ve onların takipçileri Allah'ın insanın yapacağı fiilleri bilmediğini iddia ediyorlar. Ayrıca Tebbet suresinin Ebu Leheb'in ölümünden sonra nazil olduğunu söylüyor. Bu kesim Allah'ın gaybi bildiğini fakat imtihan olan yerlerde bilmediğini söylüyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklayabilir misiniz? Doğru olan Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Kur'an bize bunu söylüyor. Kur'an buyuruyor ki Allah her şeyi biliyor. Ama biz her şeyi bilmiyoruz. Allah'ın bize bildirdiğini bilebiliriz. Ötesi bizde yok. Biz mümalukuz. Rabbimiz de her şeye haliktir, her şeyi yaratandır. Allah razı olsun. Bir görüntülü izleyici sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam. Sizin çapamı çok seviyorum. Efendim hizmetiyle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sparta'dan Yavuz Ufacık. İzninizle bir sualim olacaktı hocam. Hazreti Ömer başkaları için yaşamayı, her gün başkalarına hizmet etmeyi nasıl başarmıştır? Açıklar mısınız? Arz ediyorum. Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hazreti Ömer başkaları için yaşamayı, her gün başkalarına hizmet etmeyi nasıl başarmıştır? Sevgili kardeşlerim, her günü başkaları için yaşamak daimi zikir ve de iradenin teslimiyle mümkün. Hazreti Ömer de bu 7 safayı yaşayan birisi. Hazreti Ömer de tıpkı diğer sahabeler gibi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mümtehin 12'ye göre Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Radyat Tirmizi'ye göre ruhunu Allah'a teslim etmiş. Almanya İmri'ne göre fizik vücut teslim yapmış. Zümer 18'e göre nefs teslim yapmış. Bakara 139 Hücret 7'ye göre irşade muhlisler olan olmuş. Ve Tövbe 100'e göre iradenin sırrını teslim etmiş. Bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti Ömer'in zaten başkaları için yaşama diye bir alternatifi yok. 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes hayatını bundan sonraki her saniyesini başkaları için yaşar. Çünkü kendine ait olan hiçbir şey yok. Öyleyse sadece onun için değil, diğer insanlar için de. 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes başkaları için yaşayan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ran Kur'an her avukatının sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selamatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kaptan, Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış. Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
Her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın esiri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah Teala bizden. Diyor ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin." Tellallar böyle söyler ya. "Duyduk duymadık demeyin" diye başlar hep masallarda. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum, hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü semiün alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder. Kalbinizde

Sí. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehennemine girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı. Sevgili kardeşlerim, soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah Teala. Sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim bana

senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek, bizatihi zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ vetme'ennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar diyor muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, yani Allah Teala kendisine diyor bize mülaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah Teala. Ve onlar diyor bizim o, onlar o maddi hayatla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler, onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah Teala. Ve birinci sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayet-i kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi
bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz Allah Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir. Ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar vardır ki diyor cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, 5. kat cennetime alır. Nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyinde işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. E
Bakıyoruz şimdi, adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa, o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine etmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy, mutlaka ibadet ağır basar. Hayır, ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime, kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam, amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya Rum 31 minibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup, Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, onlar şirkteler, onlar hidayette değiller, onlar takva sahibi değiller, onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala. Ey inananlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a
ulaşmayı dinemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve etteku, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi'yla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal Suresinin 29. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ya o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları, sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa, bu o kişinin ruhunun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinizi ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi 3 tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan
bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa 3. kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, söylediğimiz 3 ayet gereğince üzerinize farz. Dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz, 1. kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde 2. kat ve 3. kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar ard arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, 3. kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda, onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim, o kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra, siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz. Ve başkasına değil, kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin. Değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Fatiha ve as salavat Allah'a ma salli ala Muhammed. Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz biat, yani tabiiyet. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O küfürdedir, şirktedir, şeytanın kuludur, hüsrandadır, hidayette değildir, yani dalalettedir. Gideceği yer cehennemdir. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin vasıfları. Gideceği yer mutlaka cehennem. Cehennemden onu kurtaracak olan şey ne? Allah'a milaki olmayı dilemek. Dileyen herkes dilediği an cehennemden kurtulur mu? Evet. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Yani ertesi gün ölse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilese ve ertesi gün ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyurmaktadır ki: Ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah'a inanan herkes mümindir. Aminu kelimesi de inanan demek. Ama kişi inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. İnanç tek başına bir insanı cehennemden kurtarıp cennete ulaştırabilecek olan bir vasfı ihtiva etmez. İşte bu ayet-i kerimede görüyoruz ki Enfal 29'da amin olan kişinin takva sahibi olması gerek. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki takva sahibi olsun. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde ilk takvayı görüyoruz. Çünkü Rum 31 ve 32 beraberce ele alındığında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte kalacakları, bu gizli şirkte kalanların ise cehenneme gidecekleri kesindir. Kim şirkteyse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onların cehennemden kurtulabilmesi ancak bir tek sebeple mümkün: Allah'a ulaşmayı dilemekle. İşte Rum 31. Men yu'min ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılan 72 grubun içerisinde insanlar var. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse günahlarım da var. Allah Teala beni cehenneme bir süre koyacak. Orada biraz hafif tertip kavurduktan sonra alacak, tekrar cennetine
hamdolsun ki gireceğim. Böyle diyen insanlar çoğunlukta. Böyle olduğunu zanneden demek daha doğru. Çünkü hiç kimse cehenneme girdikten sonra bir daha çıkamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 48 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve kıyamet günü olay tahakkuk edip de insanlar cehenneme girdikten sonra ta cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar. Cehennemin gökleri çatladıktan sonra da zaten orada da hiçbir şey kalmayacak. Sadece başlangıçtaki gibi Allah kalacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile yapılan bir anlaşma söz konusu insan için. Bütün insanlar ezelde Allah'a söz vermişler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Araf 172 Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün insanların sırtlarından, Ademoğullarının sırtlarından onların çocuklarını, onların çocuklarından da daha sonraki nesli onların çocuklarını ve kıyamete kadar devam edecek olan bütün nesilleri bir araya topladık. Hepsine birden dedik ki Elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbinin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki bela. Evet dediler, negatif suallerin pozitif cevabı. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Şimdi önemli olan bundan sonra ne oldu? Allah Teala bundan sonra ne olduğunu şöyle anlatıyor. Allah Teala diyor ki Mücadele Suresinin 7. ayet-i kerimesi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet. Araf 172. Ondan sonra Allah Teala ruhlarımızdan, fizik vücutlarımızdan ve nefslerimizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ruhumuzun Allah'a teslimini istiyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Ve bizden yeminler, misaklar, ahdlar olarak bunu istiyor. Ondan sonra da Allah'ın ahdi geliyor. Ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini yerine getirmesini istiyor Allah-u Teala. Ondan sonra da ilahi irade, cüz'i iradeden iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Bu da Allah'ın ahdi oluyor. Allah'ın ahdi bizim irademizden ilahi iradenin talep ettiği bir şey, irademizin de Allah'a teslimi. Burada çok açık bir muhteva görünüyor. Bir insan ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmeden iradesine teslim etmesi mümkün değildir. Öyleyse
Ahdallahi, Allah'ın ahdı, bizim irademizin Allah'a teslimini içerdiği cihetle toplam olarak düşünüldüğünde ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eder. Ama bir de Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetine baktığımız zaman bu vasiyet ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Son teslimle evvelkileri de toplamak olayı değil. Hepsini birden istiyor. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi, önce Allah'a ulaşmayı dilemesini ihata eder. Birinci aşama. Sonra kişinin mürşidine tabiiyetini ihata eder. 14. basamak, 3. aşama, 2. aşama. 1. aşama 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamaktaki olaydır. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Burada ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 21. basamakta da Allah'ın zatına ruhumuz ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah tecelli eder. Ve o kişinin irşat makamını alelade bir insandan ayıramayan gözlerini ve görme hastasını artık irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ulaştırır. İrşad makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan bu kişinin, irşad makamının sözlerini artık bir mürşidin sözleri olarak değerlendirmesini ifade eder. Ve Allah Teala bundan sonra kişinin kalbine tecelli eder ve o kişinin kalbinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder. İşte kör gözler, sağır kulaklar ve kapkaranlık bir kalple başlayan dünya hayatı irşat makamının sözlerini işiten, manasını anlayan ve ona tabi olan insanları muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz bu ikinci safhayı ifade eden biat müessesesidir. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? Hacet namazını kılması gerekir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa, bunu yaptığı takdirde o kişinin eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı
diyorsa Allah kalbindeki talebi bilir. O zaman hacet namazı kılındığında Allah Teala ona eğer talep varsa mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mürşidini isteme talebini Allah onda yeşertir. Vücuda getirir, güçlendirir, hacet namazını kılmasını sağlar. Hacet namazını kıldığında da Allah'a ulaşmayı kişi gerçek anlamda diliyorsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. İşte biat bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olan kişi o noktaya kadar Allah'tan yardımlar almıştır. Bu noktadan sonra gene yardımlar almaya devam eder. Ama bu nokta öyle bir noktadır ki kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaştıktan sonra, mürşidine Allah-u Teala'nı gösterdikten sonra ona ulaşıp tabi olduğu zaman

kim bir mürşide tabi olmayı dilerse hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişi Allah-u Teala'nın gösterdiği, mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Veya o mürşidin bir vekili veya Allah-u Teala doğrudan doğruya vekile ulaştırır. Vekil onu mürşidine ulaştırır. Tabiyet Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O güne kadar o kişinin dereceleri sevap adını almaktadır, kazandığı dereceler. Ama bu noktadan sonra alacakları artık Allah'ın nimetleridir. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle bir tabiyetten bahsediyor. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor. Allah-u Teala derler ki, Ya Rabbi, kim tabi olur da mümin olursa sen onların günahlarını ört ve sevaba çevir. Onların günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesi söz konusudur. Arşta melekler, arştaki melekler, arşta kim vardı? Allah var. Allah arşa istiva etti diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah arşa istiva etmiş, oraya ulaşmış ve arşta bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'ta arşa ulaşmıştır. Allah'ın kürsüsü oradadır, arştadır. Arşta Allah ile aralarındaki mesafe bir ok boyu, bir yay boyu kadar kalmıştır. Karşı karşıya gelmişlerdir ve normal bir konuşma cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Nefsindeki kalp gözünün gördüklerini gözleri, ruhunun gözleri tekzip etmedi diyor Allah-u Teala Miraç'ta. Aynı şeyi gördüler, aynı Allah'ı gördüler. Tek bir Allah var ve görünen O'dur. İşte biat meselesinde kişi bu abdesti almalıdır, mürşidine ulaşmalıdır, önünde diz çöküp tövbe kelimelerini tekrar etmelidir. Mürşidinin de yapılan tövbede Allah-u Teala'nın huzurunda tabiyetten bahsedilir. Tövbenin alındığı açık bir lisanla ifade edilir. Mürşit söyler, mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürit murad eden demektir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad etmiştir ve bu sebeple mürit adını almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala biatı Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولًا نَب۪يَّ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي اُمِّيَ Onlar ki ittiba ettiler, tabi oldular Resul'e ama Nebi Resul'e, Resulen Nebiye el ümmiyellezi, o ki ümmidir, okuma yazması yoktur. Ellezi, o ki yecûni dînehu mektuben indihum fit tevrati vel incili. Tevrat'ta ve İncil'de

yazılı buldukları mektuben kitap edilmiş, yazılmış. O indihum onların yanında bulunan fi içinde fit Tevrati Tevrat'ın içinde ve İncil'i ve İncil'in içinde yazılı buldukları yecudu nehu onu buldular. Mektuben yazılı buldular. Resul Resulen Nebiyel Ümmiye. Nebi Resul, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular.

Ye'muruhum bil marufi. Onlara marufla emreden ve yenhahum onları nehyeden anil münkeri, münkerden Allah'ın yasak ettiği fiillerden onları nehyeden onlara o fiilleri işlemelerine mani olan ve yuhillu helal kılan lehum onlar için tayyibati tayyip olan şeyleri ve yuharrimu ve haram eden aleyhim onların üzerine el hava ise habis olan kötü olan şeyleri ve yedau anhum israhum onlardan münkeri

Yani günahlarını sevaba çevirip ağırlıklarını kaldırır. Tabi oldukları anda bu olay tahakkuk ediyor. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Yani ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki yedi vaklılı zinciri kaldırır. Fellezine aminu bihi, o zaman onlar ona iman ettiler. Ve azer ruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nesaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebeuni ve ona tabi oldular. Ettebu uni nurellezi ünzile, ona indirilen nura tabi oldular. Meahu, hem de onunla beraber bulunan ona indirilen nura, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihun, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biatı anlatılıyor. Daha evvel İncil vardı. Ondan evvel Tevrat vardı. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceği kesin bir şekilde işaret edilmiştir.

Fetih Suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki innellezine muhakkak ki onlar yubâ'ûneke sana tabi olurlar. İnnemâ yubâ'ûn Allah. Muhakkak ki o zaman Allah'a tabi olurlar. Onlar sana tabi oldukları zaman muhakkak ki Allah'a tabi olurlar. Yedullahi fevka eydihim. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Bir elin üstte olması ancak o elin öpülmesiyle mümkün. Eğer toka etseler iki el aynı seviyede kalır. İki elin hiçbirisi diğerinin üstte değildir. Eğer toka söz konusuysa iki el aynı seviyededir. Ama el öpülecekse öpülen el daima öpen elin üzerindedir. İşte Allah Teala açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme el öpmek suretiyle tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı demekle kesinleştiriyor. Çünkü o noktada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün hayatı boyunca olduğu gibi o anda da tecelli etmekteydi. Öyleyse onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinde Allah'ın eli vardı, ellerinin üzerinde. Hemen ne kese kim bozarsa, naksederse, yani bir tabiiyetten sonra, tabiiyetini bozarsa bundan sonra, en kusu onu bozar, ala nefsihi, nefsi üzerine, kendi nefsi aleyhine bozar. Ve men efva, kim de ifa ederse, vefa ederse, ve men efva bima ahede, kim ahitlerine vefa ederse, Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bizim yeminimiz, misakimiz, Allah'ın da ahdi var ve vasiyeti var. Bunların hepsi bir bütün ifade eder. Yani ruhumuzu, bekçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade eder. وَمَنْ اَفْوَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ kim ahitlerine vefa ederse Allah'a olan ahitlerine vefa ederse ve men efa bima ahede aleyhullah'a Allah'ın onun üzerine verdiği ahde vefa ederse ahitlerine Allah'a olan ahitlerine vefa ederse fese yutihi o zaman verilecek ecren azima büyük
ecir verilecek ona. Allah'a olan ahdler, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, nefsin yemini, iradenin misaki. Öyleyse irademiz de Allah-u Teala'ya misak vermiş. Bu misak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yeminini, misakini ve ahdini hepsini muhtevasına alan, irademizi de Allah'a teslim kılan bir müessese. O zaman Allah-u Teala'nın tabiyetten neyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabiyet, mürşide tabiyettir. El öpmekle gerçekleşir. Ve el öpüldüğü zaman mürşidin Allah'tan aldığı cereyan veya onun da kendi mürşidinden aldığı cereyan veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Cebrail aleyhisselam'dan aldığı cereyan, o Cebrail aleyhisselam'dan cereyan almıştır. Ondan sonra gelen herkes kendi mürşidinden cereyan almıştır. Öyleyse bu cereyan Allah'tan gelen cereyandır. Mümtehni 12'de de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel müminina müminatu. Eğer ey nebi, ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, izâ câekel müminatu. Ke sana. Sana mümin kadınlar geldiği zaman, geldiğinde, İza o zamanki, caeke sana gelir, el müminatü, mümin olan kadınlar. Yuba yineke ala,

Yuvayne ke sen onların taviyetini kabul et. Ama en la yüşrikne billahi şeyen, Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamaları kaydıyla. Ve la yesrikne, hırsızlık etmemek. Sirk, hırsızlık. Ve la yeznine, ve zinada bulunmamak. Ve la yaktülne evladehünne, evlatlarını, yani küçük kız çocuklarını öldürmemek, katletmemek kaydıyla. Ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve ercülühinne. Elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup bu söyle getirmemek. Ve la yasineke. Fi marufin. Marufla ve la yasineke, sana asi olmamak üzere, fi şeylerde marufin. Yani marufla kendilerine emrettiğin şeylerde sana asi olmamak üzere. Ve bayihunne, onlar söz verdikleri zaman, ve estağfirlehunnallah, onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe gafurun rahim. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Buradaki Allah-u Teala'nın en önemli cümlesi, onlar sana geldikleri zaman diyor, şu şu şu şartlarla onların biatlarını kabul et diyor. Onların biatlarını kabul et. İnna Allah'a gafuran rahim. Muhakkak Allah gafurdur ve rahimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesi sadece hanımlara ait olan bir biatı ifade ediyor.

Onlar sana geldikleri zaman onların biatlerini kabul et buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç ayet-i kerime Araf 157, Fetih 10 ve Mümtehine 12 bu üç ayet-i kerimede Allah-u Teala biattan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bütün sahabe tabi olmuşlardır. Ve biat, bu bir peygambere yapılan biattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir nebi olduğu cihetle kendisine biat edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri Allah yolunda bir beraberlikte bu şerefe layık kıldı. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz insanları hidayete erdirmekle vazifeli olmak bu devirdeki dünya üzerinde en önemli görev diye düşünüyoruz. İşte insanlar başlangıçta mutlaka dalalette ve hüsrandalar. Hüsranda olan ve dalalette olan insanların da gideceği yer mutlaka cehennem. Allah Teala buyuruyor ki Müminin Suresinin 103. ayet kerimesinde وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينَهُ Ve kimin mizanı, yani sevap tartıları hafif gelirse ve ulaikellezine hasuru enfusuhum, o zaman onlar ki onlar nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Fi cehenneme halidun, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada görüyoruz ki kim diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. İşte felaha erenler hüsranda ve dalalette olmayanlar. Onlar da başlangıçta hüsrandaydılar, aynı zamanda dalaletteydiler. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler. Diledikleri anda kurtuldular. Öyleyse konunun başlangıcına baktığımız zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Herkes dalalettedir.

Araf 178'de Allah Teala buyuruyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Hidayette olur. Hidayete ermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayette olur. Hidayet üzere olur artık. Allah'a ulaşmayı dilemezden evvel o kişi de dalaletteydi, hüsrandaydı. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Sonra ne olur? Sonra mürşidine ulaşır. Hidayet üzere olması devam eder. Ve ruhunu Allah'a ulaştırır. Hidayete erer. Hidayette olmakla hidayete ermek arasında bariz bir farklılık söz konusudur. Kaldı ki bu henüz ruhun hidayetidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse hidayette olmaz. Hidayet üzere olmaz. Hidayette olmakla hidayet üzere olmak aynı manaya gelir. Ama hidayete ermek farklı bir anlam ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ruhunu hidayete erdirmiştir. Ruh açısından hidayete ermiştir. Basamak 22. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o fizik vücut hidayetine ermiştir. Basamak 25. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o nefs hidayetine ermiştir. Basamak 26. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ne onun iradesi istikametinde bir hidayeti söz konusudur. Bu hidayetlerin sonuncusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte hidayete adım atmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için hüsran, onlar için dalalet söz konusudur.

Araf 178'de Allah Teala diyor ki men yehdillahi fehuvel müted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Ve men yudlil kim de dalalette ise fe o zaman ilahi onlar işte onlar hüsrandadırlar. Yani nefslerini hüsrana düşenlerdir.

Allah Teala28 basamaktan sadece iki tanesini hidayetin dışında bırakmış. Birinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olanlar olayları tetkik ederler ve iki defa yılda en az birkaç defa imtihana çekilirler Allah-u Teala tarafından. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Bir ve ikinci basamaktakiler henüz hüsranda olanlardır. Henüz dalalette olanlardır. İşte bu insanlardan bir kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten menedenlerdir. Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ama başka insanlara da derler ki öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca hafızan Allah İnsan ölür. Hiç kimse de ölmek istemeyeceğine göre ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey olmaz. İşte bu çarpık inanç sebebiyle milyarlarca insan hidayete ulaşmaktan men edilmiş asırlarca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzeli ifade eder. Her şey öylesine güzel ki. Bir Allah'a ulaşmayı dileseler, dünyada ne kadar büyük güzelliklerin mevcut olduğunu en az 7-8 ay yaşayacaklardır onlar da. Onlar da sonra Allah'a aşık olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, İsra suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Ve men yudlil, kim de dalalette ise, ve len tecide lehum, onun için yoktur, evliyae min dunihi. Ondan başka, yani Allah'tan başka, onlar için evliya, yani dost yoktur. Ve nahşuruhum, ve haşredileceklerdir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü ala vücuhihim. Sürünerek yüzüstü, sürünerek umyen, kör ve bükmen, dilsiz ve sümmen, sümma, ve sağır olarak haşrederiz onları diyor Allah Teala. Mevahüm cehennem, onların varacakları yer, kalacakları yer, varacakları yer cehennemdir. Kullama habet zidnahüm sa'ira. Ve biz onlara her sönmeyi yüz tutuşunda arttırdık. Ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırırız diyor.
Allah Teala arttırdık diyor. Kıyamet günü bize göre arttıracağız manasına geliyor. Allah'a göre bütün zaman parçaları bitmiş, kıyamet kopmuş. Hatta cennetler, cehennemler bile yok olmuş. Ama biz daha kıyametin kopmasından evvelki bir devrede şu dünyada verilen gezegende yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. Bir tek galakside de 100 milyar ortalama yıldızın var olduğu anlatılıyor, ifade ediliyor, tahmin ediliyor. Öyleyse bizden sonsuz uzaklıkta milyarlarca gezegen var. İçlerinde benim gibi insan olanlar da mevcut. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bize göre göklerdeki insanlar, yukarıda gökyüzünde olan insanlar, ama dünyanın yerkürenin kuzeyine göre yukarıda olanlar, yeryüzünün güneyine göre aşağıda olanlardır. Doğuya göre yukarıda olanlar, batıya göre aşağıda olanlardır. Öyleyse bütün gezegenler için göklerde olanlar ve yerlerde olanlar ayrı bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Bu dizaynda görünen odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve dalalette olanların da gidecekleri yer cehennemdir. İsra 97 bunu söylüyor. Tamam diyor. Kim Allah'a milaki olmayı, Allah kimi kendisine ulaştırırsa, onlar hidayete ermiştir. Ve men yehdillahü. Allah kimi Allah'a ulaştırırsa, fehüvel mühted, o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Kamer suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, İnnel mücrimine, muhakkak ki mücrimler, suçlular, fi içindedirler. Dalalin, dalalet içindedirler. Ve suur, kızgın ateş içindedirler. Kıyametten bahsediyor. Bütün suçlular, bütün mücrimler, dalalette ve kızgın ateştedirler.

Yevme o gün kıyamet günü yusabune finnari ala vücuhihim. Yüzleri üzere ateşin içinde sürüklenirler, ateşe sürüklenirler. Yüzleri ateşe sürtünerek, ateşin içinde olarak. Zübku messe sekar. Bu kızgın ateşi tadın denir onlara. Kim bu insanlar? Suçlular, mücrimler. Sevgili kardeşlerim, cürüm işlemek, zannedilir ki dünya üzerinde fizik standartlarda bir suç işleyen cürümün sahibidir. Cürüm işlemiştir. Birisini döven, malını çalan, yaralayan, öldüren kişi mücrimdir. Tamam. Doğru bir teşhis. Ama insanlara bir fenalığa dokunmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kendisine söylendiği zaman reddediyor. Hayır diyor, böyle bir şey olamaz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şarta dayalı olarak bütün insanlar, eğer 5 şartı yerine getiriyorlarsa mutlaka biraz cehennemde kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. İşte bu bir zandır. Kur'an-ı Kerim'de tamamen ters düşmektedir. Böyle bir şeyin müdafasını yapan insanlar mücrim standartındadırlar. Cürüm sahipleridir. Neden? Çünkü doğruları söyleyen insanların karşısına çıkarak, Allah'ın mürşitlerinin karşısına çıkarak, onları, mürşitleri dinleyip de hidayete erecek olanlara o yalancının biridir. Söyledikleri bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz İslami tatbikata hiç uymuyor diyenler, işte asıl mücrim onlardır. Çünkü milyarlarca insanın cehenneme gitmesinde onlar amil olmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu cürümlerin en büyüğüdür. Şu anda ülkemizde 70 milyondan fazla insan yaşıyor. Ve bu 70 milyon insanın, 70 milyon, 73 milyon insanın, 70 milyonu şu anda cehenneme doğru yürüyor. Sadece din adamları Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, bilmemenin ötesinde kendilerine Allah'a mülaki olmayı dilemeyen cehenneme gidecek diyorlar. Siz ne diyorsunuz diye sorulduğunda, hayır, öyle şey yok. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yaşayan doğru cennete girer. Ama günahları vardır muhakkak biraz. Onun için Allah Teala onun günahları sebebiyle bir süre cehennemde kalmasını temin eder. Sonra da onu cennetine alır. Tarzında açıklama yapanlar ard arda hatalar işlemektedirler. Çünkü cehennemden çıkıp da cennete girmek hiç kimse için mümkün değildir. Cennete girecek olanlar için cehennem bir görüntüdür. Cehenneme girecek olanlar için de cennet bir görüntüdür. Allah Teala kıyamet günü cennetliklerin ve cehennemliklerin hüviyetlerini bu noktaya ulaştırıyor. Nefslerle birleştikleri zaman onlar indilahiye ulaşıyorlar. Mahşer meydanında fizik vücutlar nefsle birleştirildikten sonra şu andaki gibi, dünyadaki gibi bir beraberlik söz konusu olur. Çünkü herkes kendi içine nefsini muhtevidir. Nefsi fizik vücuduyla birliktedir kişinin. Ancak uykuya dalınca insan
Nefs, fizik vücudu terk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda insanlar eğer başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa, işte onlar hepsi açık bir şekilde mücrimdirler. Furkan Suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ اِلٰى cehenneme. Onlar ki yüzü koyun cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin o giriş kapısı fizik bir kapıdır. Kimler için? Cehennemlikler için. Onlar kapı yerden biraz yükseltilerek, burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne içeri sokulurlar cehennem bekçileri tarafından. Sordukları sual şudur. Sana Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri, Allah'ın Nezirleri gelip de Allah'a mülaki olmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki, geldiler, dediler. Ama biz onlara inanmadık. İşte onlar cehennemin kapısına geliyorlar. Gidecekleri yer cehennem olanlar oradadır. Sual soruluyor, bu cevabı veriyorlar. Oraya gelenlerin, cehenneme gelenlerin, bu kapıdan geçerek cehenneme girecek olanların hepsi kendilerine Allah-u Teala'nın vazifeleri gelip de sormasına rağmen Allah'a ulaşma davetini yapmalarına rağmen o davete icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ister karşı çıksınlar, ister çıkmasınlar, her halükarda gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için. İşte yüzüstü haşredilenler diyor Allah-u Teala. İşte onlar gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilin dışında kalanlar en çok dalalette olanlardır diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ Onlar ki haşredilirler. عَلَى وُجُوهِهِمْ Yüzleri üzere ila cehenneme, cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin kapısını kaldırılarak sürüne sürüne cehennemin bahçesine girenlerdir. اُلَٰئِكَ شَرٌ Mekanen onlar mekanı şerli olanlardır. Yani ateş olanlardır. Ve edallu sebila ve sebilin dışında kalıp dalalette olanlardır. Öyleyse eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi, o zaman mutlaka cennet ehli olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olduğu zaman da şirkte olmaktan da kurtulmuştur. Cehennemden de kurtulmuştur.
Rum 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte orada kendi elindekiyle ferahlanan insanlar var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her biri ayrı bir grupta, şu anda 72 tane fırka dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. 73 tane. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 fırkadan bahsediyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Arap 179'da Allah Teala buyuruyor ki: "Velekad zerren ali cehenneme kesiren minel cinni vel insi." Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğunu hazırladık. Velekad zerren ve andolsun ki biz hazırladık. Li cehenneme, cehennem için kesiren minel cinni vel insi, kesiren çoğunu minel cinni, cinlerden, vel insi ve insanlardan. Lehum kulübün, onların kalpleri vardır. La yefkahune fîbiha, onunla fıkıh edemezler. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yübsirune biha, onunla göremezler. Ve lehum azanun, ve onların kulakları vardır. La yesmeune biha, onunla işitemezler. Ulaike kel enami, onlar hayvanlar gibidirler. Bel hum edallu, hatta hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. Ulaike humul gafilun, onlar ki onlar gafillerdir. Öyleyse cehennem insanların ve cinlerin çoğu için hazırlanmıştır. Allah Teala kimlerin cehenneme gideceğini, kimlerin cennete gireceğini, bütün bu zaman parçalarını yaşamış olduğu için, sonsuzluğun sahibi olduğu cihetle zamandan münezzeh olduğu için biliyor. Yasin 62 ve 63'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve lekad edalle minküm cibilen kesira." Ve and olsun ki sizden çoğunuz dalalettesiniz. Efelem tekunu takulun, hala akıl etmez misiniz? Yasin 63. Hazihi cehenneme ulleti kuntum tuadun. İşte bu sizlere vaat edilen cehennemdir. Hazihi işte odur ki cehenneme cehennemdir. Elleti kuntum tuadun. Sizlere vaat edilen cehennemdir. İşte Allah Teala burada insanların büyük çoğunluğunu teşkil eden dalalettekilere sesleniyor. Aslında sevgili kardeşlerim, insanlar bir baksalar Kur'an-ı Kerim'e, oradaki hakikati görseler ve Allah'a ulaşmayı dileseler, ne olur dilerlerse, dilerlerse gidecekleri yer mutlaka böyle bir dileğin sahip oldukları için cennettir. Ve insanlar 32 seneden beri Allah'a ulaşmayı dileyin, gideceğiniz yer cennet olsun dememize rağmen, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların çoğu hala Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve de İslam'ın beş şartının kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne keferu ve saddu an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferu ve zalemû lem yekunullâhi yâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ."
Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar, alıkoyarlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tariki müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah Teala dalalette olanları ve hüsranda olanları ele almış.

İnsanların sevap dertleri var ve günah dertleri var. Kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında nefslerimizle birleştikten sonra indini ilahiye ulaşacağız. Orada kiramen katibin melekleri tarafından çekilen iki ayrı film gösterilecek bizlere. Birisi aksiyonlarımızın, fiiliyatımızın filmi, her saniyesi derece kazandığımız veya kaybettiğimizi gösteren bir film. Üç boyutlu. İkincisi gene üç boyutlu. Ama düşüncelerimizin filmi. Yani biz ne yapmayı tasarladık? Hayatımızın her anında ne yapmak istiyoruz? Bu düşüncelerimizin filminde yer almış. Ne yaptık? Bu da fiiliyatımızın filminde yer almış durumda. Ve ikisi de derece muhteva ihtiva ediyor. Ama gerçekte derecatımızı tayin eden davranışlarımızın filmidir. Düşüncelerinden dolayı kimse derecat kaybetmez. Kazanmaz da, kaybetmez de. Ama başkaları hakkında iyi şeyler düşünenler Allah'ın sevdikleridir.

Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler ve kafirdirler. Bunların hepsi cehennem işaretleri. Yani sadece dalalette ve hüsranda olanlar değil cehenneme gidenler. Kafirler cennete girerler. Kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kafirler cehenneme girerler. Ama Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümin olmalarına rağmen, amin olmalarına rağmen onların da gidecekleri yer cehennemdir. Neden? Bu kişi müminse önce biraz kavrulacaktır cehennemde, öyle cennete girecektir ondan sonra diye bir şaya var, doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan birisi, inanıyor diye, inancı sebebiyle yani mümin diye Allah'ın cennetine giremez. Onun hak mümin olması lazım. Hak mümin olmak ise şarta bağlıdır. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Ne olur? O kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a milaki olmayı inkar etmişse. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre amen olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ruhunu ulaştırmayı kim inkar ederse o kişi için cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an asırlarca evvel unutulmuş. Bu sizlere anlattığımız hakikatler bize Allah'ın öğrettiği Kur'an hakikatleridir. En çok hamlettiğimiz, şükrettiğimiz de odur ki Allah Teala bize hep Kur'an öğretti. Başlangıçta Kur'an'ı okumasını bilmeyen, Arapça kelimelerin manasını bilmeyen biz, zaman içerisinde manaları öğrendik. Kelimelerin köklerini öğrendik. Kur'an'ı tecvidli bir şekilde okumasını bilmiyoruz. Ama artık harfleri görünce tanıyoruz ve okuyabiliyoruz sayılır. Bu konuda da bir iddianın sahibi değiliz. Allah Teala bize bu vazifeyi Kur'an'ın okunmasını, tecvidli okunmasını öğrenelim diye vermedi. Bize bütün insanlığın cehennemden kurtuluşu görevini verdi. Eğer insanlar sözlerimizi dinleyebilselerdi, o zaman mutlaka Allah'a milaki olmayı dileyeceklerdi. Dileyen herkes de mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Bu kadar kolay bir sebepten bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün iken insanların çok çok büyük bir kısmı kendilerine yanlış öğretilen ilim sebebiyle cehenneme gidecekler. Allah'a milaki olmayı dilemedikleri için. Bu sebeple hüsranda kaldıkları için, bu sebeple dalalette oldukları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Furkanlar. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah Teala'nın Furkanlar adıyla dizayn ettiği sisteme beraberce bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hicab-ı Mesture. Allah Teala'nın koyduğu engeller bu engellerin kaldırılması, her biri ayrı bir furkanı oluşturuyor.

Herkese tebligat yapılır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilemenin farz olduğu herkes tarafından öğrenilir. Allah Teala böyle olduğunu ifade ediyor. Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde herkese tebliğ edenin geldiği ve Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğunun kendisine işaret edildiği kesinleşiyor. Mutlaka bir tebliğ eden ve arkasından tebliğ. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişi Allah'a inanıyorsa mümin olmakta devam eder. Ama bu mümin olmak, hak mümin olmak demek değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. İşte o mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi hak mümin olur. Dileyen kişi bu 7 tane Furkan'ı almaya hak kazanır.

Allah Teala kendisine tebliğ yapılan insanların Allah'a ulaşmayı dile yoksa gideceğin yer cehennem olur tarzında bir hitaba muhatap olan insanların birinci davranış biçimi hiç ilgilenmemeleri konuyla. İkinci davranış biçimleri kabul etmek. Üçüncüsü de reddetmek. Bu kabul etmeme standardında ilgilenmemek de kabul etmemek demektir. Kabul etmeyip ses çıkarmamak ilgilenmemeyi ifade eder. Ama bir de hem ses çıkarmadan durmamak, yani kendisine tebliğ yapıldığı zaman karşılık vermek, hatta kavga etmek şeklinde tecelli edebilir. Tepkisiz kalan bir insan da Allah-u Teala'nın oluşturduğu engeller farklı. Karşı çıkan, nizâ çıkaran, kavga eden insanların üzerlerindeki engeller farklı. Birinde hastalara engel konuluyor. Ses çıkarmayan, tepkisiz kalan bir insan için. Diğerinde uzuvlara engel konuluyor. Hastalar, görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Uzuvlar, görmeyi gözle sağlıyoruz, gözler, işitmeyi kulakla sağlıyoruz, kulak, idrak etme kalple sağlanıyor, kalp. Öyleyse böyle bir dizayn oluşmuşsa, o kişiyi baştan kabul etmeyen kişiyi, bu sistemleri Allah-u Teala onun üzerine tatbik ettiği cihetle, görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bir hüviyette ise ama sonradan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman Allah-u Teala'nın bu kişiye 7 tane furkan vermesi söz konusudur. Bunlardan bir tanesi hicab-ı mesulenin alınmasıdır. İsra 45-46'da Allah Teala diyor ki: Ve izâ karatel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Ve izâ karatel Kur'âne, sen Kur'an'ı okuduğun zaman cealnâ, biz kılarız beyneke seninle, beynellezîne onlar arasına, ya yu'minune bil ahireti, ahirete inanmayanlar arasına, hicaben mestura, hicabı mesture koyarız diyor. Ahirete inanmamak, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve aynı zamanda kıyamet gününe inanmamak manasına geliyor.

Burada hicab-ı mestüre onların görmelerini engelleyen bir engel olarak çıkıyor ortaya. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Ve cealna ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Engel koyduk. En yefkahuhu, onların fıkıh etmesine engel olan. Ve fi azanihim, onların kulaklarının içine kulaklarına vakra koyduk. Gözde uzuv, kulakta uzuv. Bu uzuvlardan gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kalpleri üzerine ekinnet ve kulakları üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Ve izâ zekerte rabbeke fil kurâni vahdehu ve lev alâ edbârhim nüfûrâ. Sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman ve izâ zekerte zikrettiğin zaman rabbeke Rabbini fil kurâni Kur'an'da vahdehu tekliğini, Allah'ın tekliğini. Ve lev alâ edbârihim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler diyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi bu engellerin alınması konusundaki birinci furkanı ifade ediyor. Hicab-ı mestürenin alınması.

إن أخذ الله سمعكم. Allah Teala işitme kastınızı ahzetseydi, alsaydı ve ebsarehum, ebsarekum ve sizin basar hastanızı, görme hastanızı Allah Teala alsaydı ve hateme ala kulubikum, kalpleriniz üzerine mühür koysaydı, kalplerinizi mühürleseydi, men ilahun gayrullahi yetüküm bihi, Allah'tan başka hangi ilah onları geri getirir? Unzur bak, unzur bak, nazar et, keyfe nasıl musarrıf ol. Açıklıyoruz ayati, ayetlerimizi. Sümme hum yastifun. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Öyleyse burada birinci faktör Hicab-ı Mestüre'nin alınması. Allah'ın ihrat makamıyla kavga edenlerin gözlerinin üzerine koyduğu Hicab-ı Mestüre'nin alınması, görme özelliğinin alınması, kalplerin mühürlenmesi. Basar hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Yine aynı ayet-i kerimede, Enam 46'da

Allah Teala, Allah sizin görme özelliğinizi alsa, önce semaküm sonra da ebsarekum. Basar hastanızı alsa, görme hastanızı, görme özelliğinizi alsa, o zaman basar hastasının üzerinde gıcavete atlı engeli koyuyor Allah Teala. Kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını ahsediyor.

İsra 45 ve 46'daki Vakra, Ekinnet ve İncab-ı Mesure'nin her birinin birer alınması, bunların ayrı ayrı bir hüviyet taşımasını ifade eder. İnsanlar için söz konusu olan, eğer o insanlar işitmiş olsalardı, idrak etmiş olsalardı, irşat makamının sahibini gerçek anlamda irşat makamı olarak kabul etselerdi, o zaman zaten bunları kabul ettikleri cihetle hiçbir engel konmayacaktı. Bu engeller sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. İki tür engelden bir tanesi sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. Onlara Allah Teala görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bunlar hastadır. Görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. İnsanlar için söz konusu olan tebliğler ve arkasından gelen muhteva.

Allah Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu ifadeyi kullanıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture koyarız diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine ve kulaklarının üzerine engeller koyarız diyor. Gözlerin üzerine Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde çekeriz diyor. Kulaklarına da vakra koyarız diyor. Burada olay açık bir şekilde dile getiriliyor. Ve onlar diyor nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala.

Her bir uzun alınması ayrı bir konu olarak 7 tane faktör oluşturacak. Birincisi hicab-ı mestürenin alınması. İkincisi görme hassasının üzerindeki kışavetin alınması. Üçüncüsü kulaklarındaki vakranın alınması. Allah Teala'nın buradaki dizaynı ayrı ayrı davranış biçimlerine bağlı. Bu İsa 45 ve 46'daki muhteva uzuvlarla alakalı. Kalp bir uzuv, kulaklar bir uzuv,

Kalplerin üzerine 2 net. Kulaklar üzerine vakra. Ve icabı mesture.

Bak İsra 45'te Hicab-ı Mesure'den bahsediyor Allah-u Teala. Gözlerin üzerine konulan perde, 46'dan da kalpler üzerine ekinet ve kulaklar üzerine vakra. Üç tane ayrı unsur. Her birisi açık bir şekilde itirazlı bir dizaynda bir kavganın oluştuğu bir ortamda Allah Teala onların uzuvlarına engeller koyuyor. Öbür taraftan Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne keferû sevâ'ün aleyhim e'enzertühüm emlem tunzirhum. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar muhakkak ki kafirlerdir. La yu'minun. İman etmezler. Öyleyse bunlar uyarılmaya karşı sessiz kalanlar. İtiraz etmiyorlar, kavga da etmiyorlar. Ama hiçbir tesir de almıyorlar. Allah Teala devam ediyor. Hatemallahu ala kulubihim. Onların idrak hastalarının üzerine mühür vurur diyor Allah Teala. Onların idrak etme hassası kalpleri, kalplerindeki idrak etme hassasının üzerine ve ala semihim onların işitme hastaları üzerine ve ala efsarihim basar etme görme hastaları üzerine engeller koyduğunu söylüyor. Kalpleri üzerine, yani idrak etme hastaları üzerine hatem yani mühür, hitam bulmak, sona ermek, mühürlenmek demek. Onların kalplerindeki idrak hassasının üzerine Allah Teala mühür vuruyor. Onların işitme hassasının üzerine mühür vuruyor. Hem idrak etme hassası hem de işitme hassası üzerine mühür. Ama görme hassasının üzerine mühür, ama işitme hassasının basar hassasının üzerine Hicabet adlı bir perde çekiyor. Görme hassasının üzerine perde, işitme ve idrak hassalarının üzerine mühür vuruyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların hatası ne? Hatası sadece kabul etmemeleri. Bunların da kaldırılması söz konusu. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,

hasarların alınmasındaki engellerin kaldırılması söz konusu.

Câsi 23'te Allah Teala diyor ki: "Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, yani işitme hassasını ve kalplerini mühürler ve onların kalplerindeki basar, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker." Öyleyse artık Allah'tan sonra bu kişiyi kim hidayet erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Öyleyse burada bir mühürlenme olayı var. Ve böyle bir noktadan sonra yine Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi mührün açılmasını da ifade ediyor. Allah'tan başka sizin kalplerinizi mühürlense Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bu işi yapan sadece Allah. Ve kalpteki ikinetin alınması söz konusu. Allah Teala'nın kalbe koyduğu engel, ikinet engeli. Ve bu engelin de alınması, yok edilmesi söz konusu. Yine Enam 46'da bu husus yer almış.

İkinetin yerine ihbatın konulması söz konusu oluyor. Hud 23'te Allah Teala diyor ki: İnnellezine amenu ve amelussalihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabul cennet. Hüm fîhâ hâlidun. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatin ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve ahbetü Rablerine ahbetü ilâ rabbihim ifatla huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar. İşte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Haşr 4'te Allah Teala diyor ki: Veli yalemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike, kendilerine ilim verilenlerin fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum ve inna Allahe lehadillezine amenu ila sıratın müstakim. E kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, Resulün, Nebi'nin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, yani kalplerindeki ikinetini alıp yerine ihfat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Öyleyse Hud 23'te de Haşr 54'te de Allah Teala'nın koyduğu Ekinnet isimli engelin, yani kalpteki idrak etmeyi engelleyen sistemin oradan alınması, kalbin tekrar idrak etmesini sağlaması, kalplerinin onu idrak etmesi olarak geçiyor. Fe tuhbite lehu kulübühüm. Kalplerinin onu ihbat etmesi için, idrak etmesi için. Ki onlar amil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse denemeyen bir kişi dilediği zaman engellerin hepsi ortadan kalkıyor. Öyleyse kişisel standartlarda bir insanın Allah-u Teala'nın tebliğine bakış açısı önemli. Bu tebliği dikkate almayanların sadece hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Tebliğ edilmiş, ilgisiz kalmış. Onun görme hastası olan basar hastasının üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. Onun işitme hastası olan semih hastası üzerine engel koyuyor. Onun idrak hastası üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. Kalp iki anlamda kullanılmış iki ayet-i kerimede. Birinde kalp uzuv, ikincide gene kalp ama idrak etme hastası. Bir problem olmadan sadece kabul etmeyenler için sadece hastalarına engel koyuluyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları engelleniyor. Ama eğer nizah edilirse, irşat makamıyla kavga edilirse, arkasını dönerek nefretle oradan uzaklaşırsa, o zaman Allah-u Teala gözlerine, kulaklarına ve kalbine
engel koyuyor. Bu sefer uzuvlar söz konusu.

Elise. Kişinin suç muhtevasına göre Allah'ın koyduğu sistemler değişiyor. Ya o kişi sessiz kalır, o zaman sadece hastalarına engel koyar Allah Teala. Ya da kişi hem kabul etmez hem de karşı çıkar. Belki de kavgaya varan bir sonuç oluşur. O zaman onun uzuvlarına Allah Teala engeller koyuyor. Peki sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, aklı başına gelirse Allah Teala ister hastalarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İster uzuvlarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İşte burada ayrı ayrı engeller semi, basar ve kalp, işitme, görme ve idrak etme hassası. Mestüre, vakra ve kinnet. Gözler üzerine hicab-ı mestüre, kulaklar üzerine vakra, kalp üzerine ekinnet. Üç ayrı isim ama kalp uzuvlar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Hastalar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Ne var ki bir yerde sonuç değişmiyor. O sonuca bakıyoruz. Kalbin idrak etme hassası için de Kur'an-ı Kerim kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin kendisi için de idrak etme merkezi olan kalbin bizatihi kalp adıyla kendisi için de gene kalp kelimesini kullanıyor. İşte Allah-u Teala'nın yedi tane furkanı bu standartlarda gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin de herkes cennete girsin. Öbür taraftan da insan ve cin şeytanlar istiyorlar ki İnsanlar cehenneme gitsinler kendileriyle beraber. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin cennetine girmesidir. Ve gene bütün insanlar için şeytanın istediği şey, herkesin cehenneme gitmesidir. Şeytan, yani iblis, kendisi mutlaka cehenneme gideceği için, insan adı verilen bu mahlukun da çoğunluğunun büyük kısmının mümkün olsaydı hepsinin kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, iblisi artık şeytanı hepiniz tanırsınız. İçinizden gelen iki ayrı ses. Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Birisi de Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Emirlerini yerine getirmemenizi ve yasaklarını da işlemenizi ister. Ve bunu size bir arzu olarak iç dünyanızın isteyeceği bir şekilde sokmak üzere büyük gayretlerin sahibi olur. Gayreti nedir? Gayreti insanların kendilerine derecat kaybettirecek olan şeyleri tatbik etmeleri, yapmaları, gerçekleştirmeleri ve böylece gidecekleri yerin cehennem olması. Allah'ın istediği nedir? İnsanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve Allah'ın bütün insanlar için hazırladığı cennetine hak kazanmaları. Görülüyor ki bedava yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala kanunlarını koymuş. Bu kanunlara dayalı olarak insanlar uygun davranış biçimlerini sergilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını işlememek istikametinde gayret sarf etmek mecburiyetindeler. Muhakkak ki herkes eksiklikler, hatalar oluşturabilir. İnsanların bir nefsi var. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemelerini ister. Bir, iki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerinin yeni başında emrettiklerinde yapmamalarını ister. Böylece hem yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman derecat kaybedeceklerdir, hem de emirleri yerine getirmedikçe derecat kaybedeceklerdir. Farz emirler, mutlaka yapılması lazım gelen emirlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
yaşamak bir mutluluk olabilir. Veya mutsuzluk. Allah Teala bütün insanlara serbest iradeyi bunun için vermiş. Kendi iradeleriyle, dilemeleriyle Allah'ın emirlerini yapanlar, yasaklarına riayet edenler, yasak edilen şeyleri işlemeyenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ama onların da birçok hata yapması mümkündür. Sonuç nedir? Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani bunun manasına böyle olan kazandığı dereceler ancak kaybettiği dereceleri geçen bir insan birçok hata işlemiştir. Ama hata işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha azdır. Öyleyse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala bir tek cennet değil, 7 ayrı cennet halk etmiş. En az derecat kaybedenden en çok derecat kaybedene kadar, ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan 7 tane grubu muhtevasını alıyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeler. Dilemiyorlar, o zaman o diledikleri takdirde kazanmaları lazım gelen dereceyi kazanamazlar. Mürşide tabiyet ikinci farzı Allah Teala'nın manevi olgunluğun tekamülünde. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine ulaşamayan, tabi olamayan birisi ikinci kat cenneti hak edemez. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılış mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Ruh sahibine teslim edilmiştir. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah'ın ruhudur. Allah o ruhu herkese açık tutar. Kim doğarsa doğduğu andan itibaren Allah Teala ona ruhundan üfürür. Bir taraftan nefsin afetleri negatif faktörler olarak, bir taraftan ruhun hasletleri pozitif faktörler olarak hayatımızı yönetmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği nefsimizin bütün afetlerini daim zikre ulaşarak yok etmemiz ve ruhumuzun hasletlerine nefsin afetlerinin pozitif değerlerini katmalıyız. Eğer biz nefsimizi tezkiye edersek, bu nefs tezkiyesi bize %51 mutluluk kazandırabilir. Ama nefsin tasfiyesi daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinde hiç afet kalmayacaktır. Bu ise o kişinin çok üst seviyede mutlulukları yaşamasını ifade eder. Çünkü şeytanın o kişiyi tezir etmek imkanı çok büyük ölçüde sınırlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde ne kadar afet varsa bir kişinin yapacağı hatalar
o seviyede oluşur. O kadar çok olur. Afetler ne kadar azalırsa derecat kaybı da o kadar azalır. Öyle ki daimi zikre ulaşan bir kişi için nefsini kalbinde hiç afet kalmayacağı için davranış biçimi en güzel noktaya ulaşır. O kişi çok az derecat kaybeder. Bütün gün daimi zikirde olduğu için sadece zikir yapması sebebiyle bile kesintisiz bir derecat kazancı söz konusudur. Öyleyse bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Huzur içinde mutlu bir dünya hayatı yaşasın ve kıyametten sonra da gideceği yer Allah'ın, ölümden sonra gideceği yer Allah'ın cenneti olsun. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya cennet ya da cehennem. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Hal böyleyse cennet veya cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey de açık bir şekilde ortada değil mi? Ne yapmamız lazım geldiği bize açık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ya kaybettiğimiz dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cehennem olacak. Ya da kazandığımız dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cennet olacak. O zaman ne yapmamız lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olması için lazım gelen şeyleri yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, zekat vermemiz lazım. Hacca gitmek mümkünse gitmemiz lazım.

yapmalısınız. Hep bir şeyler düşünürken hemen aklınıza zikir gelmeli ve zikre başlamalısınız. Başlangıçta çabuk unutulur. Unutulunca bir süre başka şeylerle meşgul olur kişi. Ama ne zaman başka şeylerle meşgulken de zikretmeyi usul haline getirirse kişi, işte o zaman daimi zikre ulaşması çok kolay olur. Kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır kişi. Öyle ki yatarken zikirle uyuyacak, sabah kalktığında da zikretmesinin devam ettiğini görecek. Bunu usul haline getirmek için çalışmanız lazım sevgili kardeşlerim. Geceleri uyuduktan sonra sizi uyandırması için saati kurmalısınız ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Acaba uyandığınız anda zikrediyor musunuz? Zikrediyorsanız her şey yolunda demektir. Yoksa böyle bir şey, o zaman uyuyana kadar zikretmeyi usul haline getirmek için çok çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek söz konusu olan bu. Severseniz ne olur? Severseniz onlara bir kötülük yapamazsınız. Hep güzel davranışlarla onlarla muhatap olmak mecburiyetini hissedersiniz. Eğer seviyorsanız hedefiniz onları mutlu etmek olacak her zaman ve mutlu edeceksiniz. İnsanın problemi nefret edeceği insanlardadır. Ama nefsinin afetleri tamamen yok olmuş bir insan, kendisine ne kadar düşman olursa olsun hiç kimseden nefret edemez. Nefret duygusu ondan tamamen Allah Teala tarafından alınmıştır. Ama belki ondan başkaları kadar, onun gibi olan insanlar kadar hoşlanmayacaktır. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygundur. Öyleyse insanları sevmek güzel bir şey. Ama bakacaksınız ki herkesi sevemiyorsunuz. Size kötülük yapanları sevmeniz biraz zor bir olay. İşte bu istikamette gayret sarf etmelisiniz. Sizi sevenlere iyilik etmek sizin için bir problem değildir. Herkes için bir problem değildir. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek, Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu öyle kolay bir olay değildir. Size hep yaptığı kötülükler aklınıza gelir ve siz ona iyilik etmekte zorlanırsınız. Bütünüyle yok olabilir mi bu zorlanma işi? Evet, yok olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Kim daimi zikrin sahibi olursa her düşündüğü an içindeki zikrin, iç dünyasındaki zikrin Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa kişi, bütün kontrollerinde aynı sonuçla karşı karşıyaysa, gece yarısı uyandığı zaman sesin içinde yankılandığını hissediyorsa, çalışırken bir şeyi o içindeki sesin devam ettiğini hissediyorsa, başkalarına kızdığı zaman da hala zikrinin devam ettiğini görüyorsa, ne zaman kontrol etse içindeki sesin dilini kımıldatmadığı halde Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa,

İşte o daimi zikre ulaşmıştır. Dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla nefsinizin afetleri arasında tam bir oran söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Nefsinizin kalbi yüzde ne kadar aklanmışsa, sizin davranış biçimleriniz yüzde o kadar negatiften pozitife dönmüştür. İşte bu aklanmanın mahiyeti sizin zikir seviyenizde ölçülür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde daimi zikir sebebiyle, kesintisiz bir zikir sebebiyle nurlar kesintisiz olarak o kalbe devamlı yağacağı için, hiçbir kesinti söz konusu olmayacağı için o kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Bu nurlar %100'ün altına hiç düşmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi bunu hep devam ettirir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sever. Kendisini seveni sevmesi eşyanın tabiatına zaten uygun bir şeydir. Ama o kendisini sevmeyenleri de sever. Kendisini sevmeyenlerin ona yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülür. Ama bu üzüntüsü kendi açısından değildir. Onlar için üzülür. Onlar bu yaptıkları kötülük sebebiyle ne kadar çok derece kaybediyorlar diye, bu kaybettiği dereceler sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olması sebebiyle üzülür. Asıl üzüldüğü kendisine yapılan kötülükten çok daha ötede o kişinin sonunun cehennemle noktalanacağı korkusudur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek gerçek anlamda bir başarıdır. Herkes bunu gerçekleştiremez. İnsanların çoğunun birbirinden nefret ettiğini etraflarıyla olan konuşmalarından rahat rahat anlayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlar başkalarından nefret edebilirler. Bu sizin de nefret etmenizi gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın emri seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Öyleyse bizim başkalarına ait olan, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yapmamız lazım gelen şey hep sevmek, nefret etmemek. Bizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarabiliyor muyuz? İşte başarı odur. Yoksa sizi seven herkesi sevmek herkesin harcıdır. Herkes kendisini sevenleri sever. İşte mesele onu sevmeyenleri de sevmeye çalışmak. Onlardan nefret etmemek. Nefret bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Nefret bir insana daima kaybettirir. Bütün derecat kayıpları bu nefret denilen müesseseye bağlıdır. Ama diyeceksiniz ki, insanlar buna sebep oluyorlar. Davranışlarıyla bizim ondan nefret ettiğimizi sağlayacak sonuçlara ulaştırıyorlar bizi. Evet, bu doğru. Öyle. Ama sevgili kardeşlerim, neye yarar?
O bize bir kötülük etmiş, biz ondan nefret ediyoruz. Peki aksini düşünelim. O bize bir kötülük etmiş ama biz onu seviyoruz. İki ayrı sahibi olduğumuz hususlar birbirinden tamamen farklı sonuçların işaretini taşır. Eğer size kötülük etmesine rağmen onu severseniz, ona iyilik etmeye çalışırsınız. Bu iyilik her seferinde onu biraz daha yaptığı kötülükleri düşünmesine sebebiyet vererek kötülük yapmaktan uzaklaştırmak için sağlam bir zemin oluşturur. O size ne yaparsa yapsın, siz ona hep en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz zaman, onun kalbini kırmadığınız zaman, onu sevdiğinizi, o kötülüklere rağmen sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman, o kişinin size karşı olan o negatif davranışlarının yavaş yavaş kırıldığını, seviyesinin aşağı doğru indiğini göreceksiniz. Neticede o kişi yaptığı bütün kötülüklere rağmen sizin kendisinden nefret etmediğinizi tespit edecektir. O zaman size karşı kin duyması da söz konusu olmayacaktır. Bu sevgi hadisesi içinde siz onu sevmeye devam ettiğiniz sürece o kişinin size olan tavırları adım adım daha mülayim, daha yumuşak, daha insancıl hüviyetlere ulaşacaktır. Bu konuda başarıya ulaştığınız noktada cemiyete bir insan kazandırmış olursunuz. O artık başkalarına güzel davranan, onları mutlu ettiği zaman mutluluğu yaşayan, kalplerini kırdığı zaman üzülen, onlara bir zarar verdiği zaman üzüntü duyan bir insan hüviyetine ulaşacaktır. Bunu sizin gayretinizle başarmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size düşman gibi davrananlara, size zarar verenlere kızmak yerine onlarla güzel davranışlarınızı devam ettirin. Sevginiz onlara bir örnek teşkil edebilecek noktaya onların gelmesini temin edebilir, ulaşmasını temin edebilir. Eğer içinizden kini ve nefreti kaldırabilirseniz, yok edebilirseniz, onların size kötülük etmeleri sizi büyük ölçüde rahatsız etmez. Nefret ve kin, nefsimizin afetlerinin en azılıları. Başka insanları sevmemize en büyük engel. Ama afetlerimizin arasında var bu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizler hangi ülke uğruna, hangi ülkü, hangi hedef, hangi Allah'ın emri üzerine yaşayacağız? Allah Teala seviniz diyor. Seveceğiz. Başkalarına yardım ediniz diyor. Yardım edeceğiz. Onların başkalarına engel olmalarını,
başkalarına kötülük etmesini önleyebilecek olan bir durumumuz varsa bunu mutlaka harekete geçirmemizi istiyor Allah Teala. İnsanlar bazen öfkelerine kapılıp hadlerinden daha ötede kötülükler yapabilirler. Bir insana atılan bir tokatın karşılığı diğer tarafa atılan bir tokatsa bu sadece dengeyi sağlayan bir olaydır. Daha iyisi var mı? Evet. Başkasına o tokatı atmamak. Daha iyisi var mı? Evet. O tokatı atmadıktan başka o kişiye bir iyilik yapmak. Hatırı sayılır bir iyilik yapmak. Bu sonuncusu önemli mi? En önemlisi o. Neden? Çünkü o kişi de bir düşünce oluşmasına sebebiyet verir. Ben ona şöyle şöyle kötülükler ettim. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Nefsimin afetleri bana bunları yaptırdı. Ama benim ondan gördüğüm mukabele hiçbir zaman benim yaptığım o hataları bana aynı şekilde iade etmek şeklinde olmadı. Ben ona üzecek davranışlar yaptım ama o hiçbir zaman beni üzecek bir davranışı oluşturmadı. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu, o kişinin Allah'a yakın bir insan olduğunu ifade eder. Kendisine bir kötülük mü yapılmış? Bu kötülüğün tam aynını bir kısas olarak karşı tarafa uygulaması mümkün mü? İki sualin de cevabı evet, mümkün. Ama kişi bunu yapmazsa, o kişinin kendisine yaptığı kötülüğün bir benzerini ona yapmazsa, ondan intikam almazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülükle derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa aynı şekilde bir karşılık vermediği için, o da ona bir kötülük yapmadığı için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Bir insanın cehenneme girmesi veya cennete girmesi her şeyden evvel buna bağlı. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? Ne kadar 200 sene yaşayın istersiniz. Ama diğeri 2000 sene, 20 bin sene belki senelerle ölçülemeyecek olan bir sonsuzluk. Sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşamak var. Veya aksine Allah'ın cehenneminde yaşamak var. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması hepinizin elinde. Allah Teala bir defa sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiye daha fazlasını ilave etmek istemez misiniz? İstersiniz diye düşünüyorum. O zaman başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu edecek her davranış size derecat kazandırır. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa onların her birine ne kadar çok güzel davranışlarda bulunuyorsanız onların bu güzel davranışlar sebebiyle size derecat kazandırması söz konusudur. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa hepsine başka başka açılardan belki ama bir yardımda bulunabilirsiniz.
bir hizmette bulunabilirsiniz. En azından onları severek sevdiğinizi ispat etmeniz bile onları mutlu eden bir vakadır. Dikkat edin ki başkasına verdiğiniz mutluluk kadar derecat kazanırsınız. Başkasına verdiğiniz mutsuzluk kadar derecat kaybedersiniz. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek olmuyor mu sevgili kardeşlerim? O zaman biz insanlar bu güzelliği yaşamak üzere teçhiz etmez miyiz kendimizi? Neden başkalarına kötülük edip, onları huzursuz edip, sıkıntıya sokup, kör nefsimiz için bir takım negatif hedefleri böylece tahakkuk ettirmek, bu bizim hedefimizse o zaman bu dünyadaki en büyük yanlışı yapıyoruz demektir. Çünkü biz devamlı derecat kaybeden bir insanız. Ama ya gayretimiz etrafımızdaki herkese mutluluk vermekse, olanın problemlerini çözmek konusunda onlara yardım etmekse, onları sevmekse, sevdiğimizi onlara belli etmekse, her fırsatta onlara en güzel davranışlarla davranmak ise, o zaman biz üzüntüyü yaşayabilecek olan olayların tamamen dışında olan bir insan oluruz. Peki bize kötülük yapan olmaz mı? Olur. Ama o kötülüğe karşı biz ona kötülük yapmadığımız takdirde gene derecatı kazanmış olmuyor muyuz? Bize A kadar kötülük yapan bir kişinin yaptığı kötülüğe karşı biz A kadar derecat kazanırız. Ama aynı olayı ona karşı bizim de yapmamız Allah-u Teala tarafından müsaade verilmiş olan bir dairenin içinde mi? Evet. Allah-u Teala adına kısas diyor. O sana ne yaparsa sen de ona aynı şeyi yapabilirsin. Yapabilirsen ne olur? Onun sana yaptığı kötülük sebebiyle kazandığın dereceyi sen de ona kötülük yaptığın için aynı miktarda kaybedersin. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O da sana bir kötülük yapmıştır. Sen de ona bir kötülük yapmışsındır. Peki, o sana bir kötülük yaptı. Ne oldu? O derecat kaybetti ama sen kazandın. Bunun üzerine sen ona bir kötülük yapmadın. Tam aksine iyilikte bulundun. Bir fırsat düştü ya da sen bu fırsatı yarattın. Ona beklemediği güzellikte bir yardımda bulundun. O kişi bundan büyük hayret duyacaktır. Sonra da sevinecektir. Bir probleminin çözülmesinde kendisine kötülük ettiği bir kişi ona yardımcı olmuş durumda. O zaman o düşünecektir. Ve o günden itibaren onun size olan davranışlarında büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse eğer biz hedefimizi değiştirirsek, hedefimiz sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman hayatımızı başkalarını mutlu etmeye adayan bir insan oluruz ki, bu daimi derecat kazanmanızın temelini teşkil eder. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer davranışlarımızı sadece başkalarını mutlu edecek istikametlerde tahakkuk ettirirsek, oluşturursak, her davranışımız birine bir mutluluk kaynağı olursa, o zaman Allah bizi sevmez mi sevgili kardeşlerim?
Yaptığımız şey sadece buysa, başkalarına hiç mutluluk vermeyen, hayatı boyunca başkalarını hep mutlu etmeye çalışan birisi olarak yaşarsak, ne çıkar ortaya? Allah'ın bir dostu çıkar. Allah dostları başkalarına hep iyilik edenlerdir. Onlar görevlerini bilirler. Allah'ın kendilerini yaratmaktaki muradının başkalarını mutlu etmek olduğunu bilirler. Bu mutluluğunsa, başkalarına verdikleri mutluluğunsa karşılığının onu yapanlar kendileri olduğu için mutluluğu diğerine verenler, karşılığında aynı mutluluğu Allah'ın kendilerine de yaratacağını, yaşatacağını bilenlerdir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, bundan hiç vazgeçmemek, her an bu mutluluğu oluşturmak üzere gayret etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurlarınızdan mutlulukla ayrılıyoruz. Hepinizin mutluluğunu dileyerek Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor, o kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken, siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa, siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı, Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için severseniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa, o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O, kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum. Bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o deftere beni de yaz diyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor, kasabın önünden geçiyor, delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Gülbank çekerlerde. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerde. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Ve köster vururdu. Köster vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlardaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu. Yağmur mu kar mı hep bizden yana oldu. General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın çağın şu şöhreti onun ahlaklılığındandır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece hiç bozulmadı. Toplum muhteşem bir Allah sevgisi içerisindeydi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekiç vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir? Bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Musa'ya 7 safayı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış, hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim.
Bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin yedi safayı ve yedi safadaki dört teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta farz, yetmez. Tevrat'ta yedi safa ve dört teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de yedi safa ve dört teslim yer alıyor. Bir, Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. İki, Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hazreti İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse yedi safa ve dört teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç, Tevrat'ta da İncil'de de yedi safa ve dört teslimi Hazreti Musa ve ona tabi olanların da Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta yedi safa ve dört teslimin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslim farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah Teala? Sadece kitaplarda
dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'ta da koymuş, İncil'de de koymuş, Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hz. Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 safa ve 4 teslimi yaşadılarsa, Hz. İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 safa ve 4 teslimi yaşadılarsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşadılarsa, 3 kitapta da farzsa ve 3 kitapta da bu dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir? Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler. Ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri. Öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz, Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye, o üniversitenin
öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor?

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an indirdiği zaman diyor ki Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dinlerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf, düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı. Kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi, hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı sırat-ı müstakim. O sırat-ı müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi tarık-ı müstakimdir. Yani insan ruhunu zemin kat olan bu dünyadan alır. Yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve en iyi bilen Rabbiküm.

ve eslemu lehu min kabl en yetiyekumul azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersiniz, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. O sahabe Kunal Ebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeire bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah Sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
0: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
1: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
0: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi?
1: ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. ve Allah hakkı söyler ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu Allah'ın sadıkları sadakatlerinden

Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin 3. bölümü. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki: Vel asri, asra yemin olsun ki, asra and olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, illâ ellezîne âmenû. Ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihati ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da hariç. Et tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Yani hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da başkalarına da ruh

hakka ulaştırmayı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasav bis sabr. Sabrı tavsiye edenler de hariç. İlk iki konuşmamızda iki bölümü anlatmıştık. Amin olanlar hariç, birinci bölüm, Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Nasıl bir olaydır bu? Onu anlattık birinci bölümde. İkinci bölümde nefsi ıslah edici amel işleyenlerin seviyesini ve durumunu anlattık. Ve 14. basamağa kadar geldik. Şimdi 14. basamaktan 21. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler bölümündeyiz Bel-Azr suresinin. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Kişi cehennemden o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada kurtulmuş oluyor. Sonra bu kişi Allah'ın nimetler evvela 12 tane ihsanına muhatap oluyor. Sonra da 7 tane nimetine muhatap oluyor. Ve bu noktada nefs tezkiyesi başlamış oluyor. Nefs tezkiyesi konumuz bu safhada çok önemli bir husus olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü hakkı tavsiye edenlerin hakka ulaşarak hakkı tavsiye etmeleri gerekir. Hakka ruhunu hayattakin ulaşabilenler, sadece onlar hakkı tavsiye edebilirler. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki o Vel-Asr suresinin muhtevasında İmam-ı Şafii Hazretleri var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı muhal olması mümkün değil ama böyle olduğunu kabul etsek Kur'an-ı Kerim kaybolsa Vel-Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı mutlaka ihata eder. O bir ayrıcalıkla devreye girmiştir. Şafii mezhebinin kurucusudur. Ve ona sordukları zaman sen bir mezhep ortaya koymuş kişisin. Nasıl oluyor da Şeyban-ı Rai gibi bir çobanın elini öpüyorsun, ona tabi oluyorsun? O da diyor ki bana dinimi o öğretti. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda da şeriatı öğrenenler, hatta şeriatı demek doğru değil, şeriatın sadece kaideler bölümünü öğrenenler, dinin şeriattan ibaret olduğunu zannediyorlar. Yani buradaki şeriat tabiriyle onların kastettiği şeriat
hükmünü kullanıyoruz. Yani kaideler demeti. Oysa ki şeriat dinin tamamıdır. Dinin ayakta tutulması da şeriatın bir hükmüdür. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de şeriatın bir hükmüdür. Öyleyse şeriat dediğimiz şey birçok insanın zannettiği gibi bir kaideler demeti değildir. Kaideler akaidi ifade eder. Ama şeriat onunla beraber 7 safa 4 teslimden oluşan dinin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırmak 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, ihlasa ulaşmak, muhlis olmak 6. safa, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safa, 7. safa. 7 safada 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hepsi farz. 7 safanın 7'si de farz ve bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Öyleyse buyurun beraberce ruhun Allah'a ulaşmasını ve bir kişinin böylece hidayete ermesini ortaya koyalım. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin 1. bölümüdür. Mürşide ulaşmak 14. basamak hidayetin 2. bölümüdür, safhasıdır. Şimdiye kadar bu ikisini anlattık. Şimdi 3. safhayı, ruhun Allah'a ulaşmasını beraberce tezekkür edeceğiz. Mürşide kişi ulaşmıştı. 7 tane nimet almıştı ve nefs tezkiyesine başlamıştı. Nefs tezkiyesi nedir? Nefsinizin %100 kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurlarının Allah'ın katından gelerek iman kelimesinin etrafında toparlanarak yerleşmesidir. Allah Teala mürşide ulaştığı zaman kişi onun kalbinin içine imanı yazıyor. Ve bundan sonra kişi zikir yaptığında iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları kendisine yapıştıracak olan bir manyetik alanın sahibi ve fazıllar nefsin kalbine yapışmaya başlıyor. Orada yerleşmeye başlıyor, kalbi işgal etmeye başlıyor Allah'ın nurları. Kapkaranlık olan nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla adım adım daha çok aydınlanıyor. Şimdi bu 3. bölümde ruhunuzun hasletlerine muadil olan, eşit olan, paralel olan fazılların kalbinize nasıl yerleştiğini beraberce izleyeceğiz. 7 tane gök katının aşılmasını da bu arada söyleyeceğiz sizlere. Öyleyse nefs tezkiyesi, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi. Bu zikir ne yapar? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli 2 tane nur indirir. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle fazıldan bahsediyor. Diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi olayı Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize olmasıyla mümkündür. Yani Allah'ın katından rahmetin ve fazlın kalbinize ulaşmasıyla mümkündür. Bunun ötesinde rahmetle faz, rahmetle salavat isimli 2 nur daha var. Allah Teala Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde
155 ve 156.